Reconstruction of the soul begins by man.

0: Apaçık Radyo Müzikleri.
1: My brothers and sisters, let us have a way together.

0: from Pacifica. This is Democracy Now!
1: Apaçık Radyo. Mağanın Tınısı. Hazırlayan ve sunan Hakan Ünseven.
2: Pazar günleri 13'te Apaçık Radyo'da.
3: Apaçık Radyo.
4: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Erdem Behiç Babacan'a teşekkür ederiz.
5: Sabahlık. Hazırlayan Didem Gençtürk.

Günaydın. Bu sabah sabahlıkta Küba'dayız ve Rita Donte'den Patria Querida dinleyerek başladık. Şimdi Patricio El Chino Diaz'dan Mi Paila Criolla dinleyeceğiz. Ardından Newer radyonuzda olacak. Baya dinleyecek.

Sabahlıkta Conjunto Guantanamo radyonuzda şimdi El Son Conmigo dinleyeceğiz. Ardından Küba Kuartet'e kulak vereceğiz. Guajira Linda dinleyeceğiz.

Sırada enteresan ve çok sevdiğim, farklı yorumlarını da sık sık çaldığım Lagrimas Negras şarkısı var. Kara gözyaşları diye çevrilebilecek bir Küba şarkısı. Havana Meets Kingston birlikteliğinden dinleyeceğiz. Mista Savona ve Beatrice Marquez eşlik ediyor. Ve böylece ilk bölümü kapatacağız. İkinci bölümde görüşmek üzere.

0: Şimdi ve burada.
1: Apaçık Radyo.
2: Gezginin Şarkısı. Rönesans'tan barok döneme yaratıcı dehanın keşfi.
3: Hazırlayan ve sunan İknur Akmanerk.
4: Pazar 17'de Apaçık Radyo'da.
5: Number 9, number 9, number 9, number 9, number 9, number 9, number 9, number 9, number 9.
6: Sabahlık devam ediyor.

Sabahlığın ikinci bölümünden günaydın. İkinci bölüme Jesus Alejandro Enino ile başladık. Adios Guajira dinledik. Şimdi Guaschera radyonuzda olacak ve La Melodia diyecek. Ardından Nestor Torres radyonuzda olacak. Tierra Colora dinleyeceğiz.

Sırada Rey Cabrera var ve Paraíso Guajiro dinleyeceğiz. Ardından La Familia Valera Miranda radyonuzda olacak. El Empanadiero dinleyeceğiz.

Sabahlı Küba müziği deyince büyük isimlerden birine Omaro Portuondo ile devam ediyor. Ona kulak vererek devam ediyor. Junto a un Cañaveral dinleyeceğiz. Hadi kapanışı da yapalım. Armando Garzon'la kapatacağız. Chan Chan dinleyerek. Bu sabah sabahlıkta Küba'daydık. Böyle. Görüşmek üzere.

0: Sabahlık. Hazırlayan Didem Gençli.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Erdem Behiç Babacan'a teşekkür ederiz.
2: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.

0: Gitaresk.
1: Hazırlayan ve sunanlar
2: Gonca Açıkalın ve Murat Ermert.
3: Salı geceleri 21'de Apaçık Radyo'da.
4: From Jamaica to Turkey, from Mikey J to Istanbul. This one exclusive, played only by Ras Memo. Yeah.
5: Hi Tay.
4: Ras Memo, number one reggae DJ in this city. Hey, we

0: Merhaba Kainat. Bugün 21 Ağustos Cuma. Yıl 2026, ay 8, gün 233, Hızır 108.
1: 1448 Hicri, Rebiülevvel 8, 1442 Rumi, Ağustos 8.
0: Yaprakların sararması, fırtına.
1: Günün tarihi. 115 yıl önce bugün, 21 Ağustos 1911'de dünyanın en tanınmış tablosu Leonardo da Vinci'nin şaheseri Mona Lisa, Paris'teki Louvre Müzesi'nden çalındı. Tablo 2 yıl sonra Floransa'da bulunacaktı.
0: Dünyadan ilginç bilgiler. Dünya tarihinin açılmasından bu yana aralıksız çalışan, en eski meclisi İzlanda'ya ait. Bu meclis 930 yılından bu yana faaliyet gösteriyor.
1: Büyük saatli marif takvimi.

0: Merhaba herkes. Apaçık Radyo burası. apaçıkradyo.com.tr ve Açık Gazete, haftanın son Açık Gazetesi başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andrei Grisku'dan oluşan ekiple birliktesiniz.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Açılışımızı günaydın diyerek bu sefer de Can Yücel'e adadığımız bir günaydın şarkısıyla başladık. Harun Tekin Sevgi Duvarı adlı şiirini seslendiriyordu. Müzik bestesi Hüsnü Arkan'ın, düzenleme ve vokalinde Harun Tekin'e ait olduğu Sevgi Duvarı şiirini dinledik ondan. Ezgi'nin günlüğünde 40 yıllık şarkılar albümünde çıkmıştı 2020 yılında. Ve bu Can Yücel'in 100 yaşında olması, İstanbul'un yani modern Türk şiirinin önemli isimlerinden bir tanesi, çevirmen, aynı zamanda aktivist, önemli bir kişiden bahsediyoruz. 7 yıl süreyle de Milli Eğitim Bakanlığı yapan Hasan Ali Yücel'in oğluydu. 21 Ağustos 1926'da doğmuştu. 1999 12 Ağustos'unda da 72 yaşında hayata veda etmişti. Hem yazar, hem çevirmen, hem spiker, hem rehber, hem şair, hem de radyocu. BBC'de uzunca bir sürede görev yapmıştı. Londra'da BBC'nin Türkçe bölümünde spikerlik de yapmıştı. Turist rehberliği de var. Çok önemli bir figürün 100. yaşını kutladık. Ona da bir günaydın dedik. Bu vesileyle kendisi kullandığı, yani Wikipedia'da kullandığı kaba ama samimi dil ve bariton sesiyle okuduğu şiirlerle Türk edebiyatında farklı bir tarz yaratmıştır. Aynı zamanda da siyasette de önemli girişimleri bulunmuştur. Pek çok çevirisi, pek çok eseri var. Ona da bir günaydın daha diyerek başlayabiliriz günümüze. Şimdi gün haberlerinden bir özet yapacak olursak, dün de vermiş olduğumuz bir haberin üzerinde dünyadan bir kez daha verelim. Yani Axios'tan alınan habere göre Amerika Birleşik Devletleri ordusu son haftalarda Hürmüz Boğazı'nın Umman kıyısındaki Güney Kanalı'ndan tanker geçişlerini sağlayan gizli bir korunaklı nakliye koridoru kurmuştu. Böylece her gece 15-20 tankerin gizlice boğazdan giriş çıkış yaptığı, böylece operasyon sayesinde de dünya piyasalarına ulaştırılan petrol miktarının günlük 10 milyon varile yükseltilmiş olması dan bahsediliyor. Sonuçlarını hep beraber göreceğiz. Gayet karışık, muğlak bir durum olmaya devam ediyor. Tabii Türkiye'den de Terörsüz Türkiye sürecinde tartışma bu kez de Abdullah Öcalan'ın konumuna odaklandı. DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, çerçeve yasanın ardından kurulacak alt kurullardan birinin silahsızlanma ve siyasallaşma olacağını ve Öcalan'ın bu kurulda yer alacağını söyledi. Bakalım, burada da karmaşık bir durum var. Takip etmeye devam edeceğiz. Bir de Münih'ten ilginç bir haber var, değil mi?
1: Evet, Münih'te de 14 yaşında bir çocuğun Türkiye'den Almanya'ya göç eden bir ailenin çocuğu oyuncak tabancası gerçek tabanca zannedilmiş ve Münih polis tarafından vurulmuş. Bunun haberi vardı bir yanette de.
0: Çocuğun durumu
1: stabil deniyor.
0: Stabil hala deniyor ama henüz net bir şey değil. Dünyanın en tuhaf olaylarından bir tanesi olduğunu söyleyelim. Peki, o zaman şimdi tarihte bugüne geçelim.
1: 1791 yılında bugün bir Fransız kolonisi olan, o dönemki adıyla Saint-Dominique, bugünkü adıyla Haiti, dünyanın en büyük köle isyanına sahne oluyor. Ayaklanan köleler ya da köleleştirilmiş insanlar isyanı zorla çalıştırıldıkları plantasyonlara yayıyorlar. İsyancı kölelerin sayısı bir hafta içerisinde 10 bine ulaşmış Haiti 13 yıl boyunca süren mücadelenin sonunda Afrikalı köleler tarafından kurulan ilk cumhuriyet olarak tarihe geçiyor. Haiti devrimi sonraki dönemde Britanya'da köle ticaretinin yasaklanmasının da önünü açmış. Fransız sömürgeci Löber mi bu?
0: Löber.
1: Löber. Peki devrim ilk cumhuriyet olarak tarihe geçiyor. Haiti devrimi sonraki dönemde Britanya'da köle ticaretinin yasaklanmasının da önünü açmış. Fransız sömürgeci Löber mi bu?
0: Löber.
1: Löber. Peki devrimin başlangıcından sadece birkaç ay

0: Negro diyor, evet.
1: Çevirmişler. Hiçbir onlarda kölelerimizde yani hiçbir hareketlenme yok. Böyle bir şey akıllarından bile geçmiyor. Hepsi sakin ve son derece itaatkar. Hep de itaatkar kalacaklar. Kapılar, pencereler açık yatıyoruz. Özgürlük bu kölelerin aklının alamayacağı bir rüya. Bu şekilde yazmış kısa bir süresi önce bu ayaklanmadan. Sadece birkaç ay sonra ise devrim gerçekleşiyor. Haiti devrimi aslında çok yakın zaman önce gerçekleşen 1783 Amerikan devrimi ve 1789 Fransız devriminin evrenselci iddialarının da en büyük imtihan alanı. Ancak iki devrimde sınıfta kalıyorlar. Köleleştirilmiş siyahların kendi kaderlerini tayin etme hakkı ne Amerika'da ne de Fransa ve İngiltere'de önemli bir destek bulabiliyor. Ancak köleleştirilmiş halklar ve kölelik karşıtı hareket açısından da müthiş bir ilham kaynağı olmuş. Haiti devrimi. Haitili yönetmen Raoul Peck, Exterminate All the Brutes, yani vahşilerin hepsini yok edin isimli belgeselinde Avrupa sömürgeciliğini, köleliği ve buna karşı gerçekleşen Haiti devrimini de anlatıyordu.
0: Şimdi pek gizli yani belgelere çok sonradan geçebilen çok ilginç bir yanı daha vardı. Şeyin Haiti ayaklanmasının dünyanın ilk ve belki de tek başarılı köle ayaklanmasının başında bulunan kişiyi davet ediyor Fransa ve gel görüşelim diyor. Ondan sonra da orada onu hapsedip hapse atarak işkence filan bile şey yapıyor. Yani Fransız sömürgeciliğinin ve dünya sömürgeciliğinin en ilginç, net bir şekilde ortaya koyan taraflarından birini ortaya koyan da bir olay da var. Yani bırak sözünü tutmayı, görüşmeyi bile ama iyi görüşmeci değil diye hapsediyorlar. Köle ayaklanmasının başına. Bu çok uzun yıllar sonra ortaya çıktı ayrıca. Evet, 1926'da yani 100 yıl önce bugünse işte biraz önce de açılışta çaldığımız parçayla ilgili olarak da söylediğimiz gibi 100 yıl önce bugün şair, çevirmen, yazar, aktivist Can Yücel dünyaya gelmişti. Tam 100 yaşında. 7 yıl süreyle Milli Eğitim Bakanlığı yapan Hasan Ali Yücel'in oğlu olan Can Yücel, Ankara Üniversitesi Dil, Tarih, Coğrafya Fakültesinde klasik filoloji okuduktan sonra İngiltere'de Cambridge Üniversitesi'nde devam ettiği eğitimin ardından Londra'da BBC radyosunun Türkçe bölümünde de programcı da olmuştu. Edebiyat ve şiir dergilerinde pek çok yazısı var. Şair olarak argoyu, sokak dilini, mizahı ve hicvi kullanarak serbest biçimde şiirler yazıyordu. Toplumsal konulara da yer veriyordu şiirlerinde. 12 Mart 1971'de darbe döneminde Che Guevara ve Mao Zedong'dan çeviriler yaptığı gerekçesiyle 15 yıl hapse mahkum oluyor. 1974'te çıkarılan genel afla dışarı çıkıyor. Ayrıca Lorca, Shakespeare, Brecht ve Wilde gibi önemli yazarların oyunlarından çeviriler de yapmıştı. Çevirileri de kendine has üslubuyla yapmasıyla da tanınıyor. Yücel örneğin Shakespeare'in ünlü "To be or not to be", olmak ya da olmamak sözünü "bir ihtimal daha var, o da ölmek mi dersin" şeklinde Türkçeleştirmişti. Can Yücel şiirleri kadar politik yönüyle de çok iyi biliniyor. 1996 yılında kurulan Emek Partisi'nin kurucu üyeleri arasında yer aldı. 1999 genel seçimlerinde de Özgürlük ve Dayanışma Partisi'nin İzmir 1. sıra milletvekili adayı oldu. Aynı yıl 12 Ağustos tarihinde de ağır bir hastalığın sonunda 12 Ağustos tarihinde de aramızdan ayrılmıştı. Son derece kendisiyle yapılmış bir ölümünden hemen kısa süre önce yapılmış bir söyleşiden de bir şey okuyalım. Yani çok ilginç bir şey var onun. Diyor ki "Son dönem şiirleriniz" diye soruyorlar. Edebiyatın yanı sıra bir doktorun yaptığı bir deneyin aşamalarını teype okuyor gibi. Daha değişik, daha karamsar bir dil kullanılıyor.

0: Hastalıkla doğrudan doğruya ilişkisi var. Hastalık başka bir şey. Hastalığın sonucu ölüm olsa bile seyri bambaşka bir şey. Var da var. Çeşit acısı, ateşi, insanlığı, sana bakanların haklı olarak sana verdikleri duygusal acı var. Var da var diyor. Hastanede bir sürü hastayla beraber yaşıyorsun. Çok da uzun sürerse hastalık bir hayat tarzına dönüşüyor. Başıma gelen neyse onu daha iyi anlamak için çaba gösteriyorum. Urartulu bir ur demiş. Her şey konu oluyor da şiire hastalık niye konu olmasın diyor. Ve ilginç sözlerinden bir tanesi de neden hep underground dergilerde yayınlar yapıyorsunuz? Piyasa olmaktan hep kaçındınız sorusuna da yok be anam, baştan beri hiç yazdırmıyorlar ki. Benim yazdıklarım hep Dev Yol'un Demokrat Gazetesi'ne, İşçi Partisi'nin yayınına falandı. Yasaklı ne kadar organ varsa orada yazdım. Geçenlerde çok sevdiğim bir gazeteci dostum ölmüş. Cumhuriyet Gazetesi'ne bir yazı yazdım. İlhan Selçuk ilgilenmiş. Sevmiş de yazıyı, bana telefon ediyor. Yahu diyor, bizim gazeteye yazman için birimizin ölmesi mi lazım? Ben de ağzımı açıp bir şey söylemedim hani. Bize yaz dediniz de yazmadık mı? diye. Bir de kendine özgü üslup içinde kendi tanımını da şöyle yapıyor Can Yücel. Son soruda mahkemeler sanki ikinci adresiniz gibi sizin diyor. Biz hep damgalı adam olduk. Ben hayatım boyunca muhalif yaşadım. Devlet ve herkes beni menfi diye belledi. Olumsuz yani negatif belledi. Onun için kan grubum RH negatif diyor. Onun için düzenle birbirimize alıp kan veremiyoruz. Neyse ki çocuklar rahat büyüdü. Hasta masta olmadılar. Bu ana baba için normalde büyük derttir ama biz kolay atlattık. Ağır hapisler yedim. 2 sene askerlik yaptım. Mahkemeler yordu beni. İşsiz kaldık. İşsiz kalmanın da kendine göre derdi var. Hiç tanımayacağın adamları tanıyor. Yapmayacağın işleri yapıyorsun. Sonuçta yine de kendi içimde ruhumla barışık ve keyifli yaşadım diyor. Bu son röportajında Oda TV'de yer almıştı. 12. ölüm yıl dönümünde tekrar andı. 73 yaşında ölmüştü. Evet, ona da bir günaydın daha diyerek geçelim haberlerimize. Neyle başlayalım? Tabii ki iklimle ilgili meselelere bir göz atalım.
1: Evet, yani orman yangınları, işte aşırı sıcak dalgası.
0: Sıcak dalgaları peşini bırakmıyor birbirinin değil mi? Gene sayısız yerde var yani.
1: Evet, bütün bunlar devam ediyor. Buna rağmen, yani daha doğrusu bu koşullar altında bazı tabii gelişmeler de oluyor. Şimdi Julia Conley'nin Common Dreams'te bir yazısı vardı. Avrupa'daki gerçekleşen bu orman yangınları 2100 yılına kadar giderek artabilirmiş. Hatta 3 katına çıkabilirmiş. Yani inanılmaz bir oran. Zaten rekor kırdı bu yıl. Bunu tabii daha bir de yazın sonu gelmedi. El Niño da üstelik yeni başlıyor. Dolayısıyla biteceğini de bilmiyoruz. Yani bu yaz nasıl olur? Ancak bunun 3 katını düşünemiyorum gerçekten Avrupa'daki orman yangınlarını. Şöyle diyor Common Dreams'teki yazıda. Bu yaz Avrupa genelinde şiddetle esen orman yangınları Fransa, İspanya, İtalya ve hatta Britanya ile Belçika gibi genellikle daha ılıman iklime sahip ülkelerde 1,4 milyon acre bu ne kadar hektar oluyor şimdi hesaplayamadım ama büyükçe bir alanı kül etti.
0: Ne kadar dedin?
1: 1,4 milyon acre.
0: 560 560 bin civarında hektar
1: alan yandı. Dün yayınlanan bir araştırma ise yüksek karbon emisyonlarının devam etmesi halinde bu yüzyılın sonuna kadar orman yangınları nedeniyle yanan arazi miktarının neredeyse 3 katına çıkabileceği uyarısında bulunulmuş. Araştırmayı da Potsdam İklim Etkisi Araştırma Enstitüsü gerçekleştirmiş.
0: Evet, yani Potsdam İklim Enstitüsü'nün de başında bulunan bilim insanının sözlerini de şeyde verdik, dün günün sözü olarak da vermeyi başardık. Yani bunun şakaya alınır bir tarafı Kesinlikle yoktu dediğini de net olarak belirtmeliyiz. Bilim derhal harekete geçilmezse ve 90 bütün ülkelerin 90, 195 ülkenin tamamının fosil yakıtlardan vazgeçmesi gerektiği belirtiliyordu. Çünkü artık çok az zaman kaldığını da kesin olarak belirtmemiz lazım yani. Yani kaygı şuradaki gezegenin bu durumu karşılayacak durumda olmadığı noktaya iyice yaklaştık diyordu Profesör Johan Rockström. Yani kaygı şurada ki gezegenin artık bu durumu karşılayacak durumda olmadığı noktaya iyice yaklaştık. İklim ve çevre bir solculuk meselesi değil. Toplumun ve ekonominin temellerini koruma meselesi. Tek bir atmosferi paylaşan 195 ülkeyiz. Ülkelerin her biri net sıfır salım hedefini mutlaka tutturmak zorunda diyor. Yani bunu da İsveç'in Göteborg ya da Göteborg şehrinde Way Out West Müzik Festivali'nde yaptığı konuşmada veriyor Profesör Johan Rockström. Ve önümüzdeki birkaç yıl içinde sıfır karbona geçiş sürecinin belirleyici önemde olduğunu kesin bir dille ortaya koyuyor. Yani Greentopia diye bir hem de Stockholm Direnç Merkezi diye de bir yer var. Hepsinin bu festivalde yaptığı konuşmada durumun ne kadar net bir şekilde ortaya konabileceğini de gösteriyor bize. Evet, yani durum tehlike büyük ölçüde devam ediyor ve yani en bir başka araştırmada da Ajit Niranjan'ın gene Guardian'dan yazdığı yazıda eyleme geçilmezse bu şeyde daha çok daha geniş kapsamlı bir şekilde orman yangınlarını durdurmak ve sıkıntısını engelleyebilmek için Avrupa'nın yüzde en iyi iklim senaryosunda %30 artacak deniyor. %39 pardon. Artacak deniyor orman
1: Evet,
0: yangını.
1: zaten aynı araştırmadan o da
0: Evet.
1: bahsetmiş.
0: Evet, çok
1: Ya bir yani bir Common Dreams'te yer almıştı, bir de Guardian gazetesinde yer aldı.
0: evet, bir de Guardian editörü Jonathan çevre editörü, baş editörü Jonathan Watts'un kaleme aldığı bir ayrıntılı araştırma var. Profesör bu konunun en önemli uzmanlarından birisiyle. İklim araştırmaları Bolin merkezinde Gustav Hegelius'la yapılmış bir söyleşiye yer veriyor. O da permafrost denen donmuş toprakların erimesi yani dönüş noktasına dönüştürmesi tehlikesi erimesi ve karbondioksit ve metan gazlarının açığa çıkmasının neler yaratabileceğini konuşuyorlar ki yani sık sık
1: Önemli bir kaygıyı
0: bahsediyoruz.
1: dile getirmiş. Evet.
0: Evet. Daha önce çok sayıda defalar bundan bahsetme fırsatımız olmuştu ama bu son açıklamalar bayağı durumun ne kadar vahim ve önlenemezse, ön alınamazsa nelere yol açabileceği konusunda çok ciddi öngörülerde bulunuyor, değil mi?
1: Evet,
0: Yani
1: burada öne yani bu permafrostlarda diyor Profesör Gustav Hugelius 1500 gigaton karbon depolanmış durumda demiş permafrostların altında. Bu miktar Amazon'daki her bir ağaç da dahil olmak üzere dünyadaki tüm canlı bitki örtüsünün 3 katından fazlaymış. Yine bu kadar yüksek bir karbon depolanmış olduğunu buzların donmuş toprakların altında kendi adımı bilmiyordum. Bu çok gerçekten çok büyük bir miktar demiş profesör de. Bu sistemdeki en ufak değişiklik bile atmosferde büyük değişikliklere yol açacaktır diyor. Yani bir devrilme noktasından söz ediyor. Bu gerçekleşirse, burası erirse diye.
0: Arktik bölgelerde tabii permafrost denen sürekli donmuş tabaka çözülünce topraktan hem bildiğimiz gazlar hem de metan çok daha tehlikeli bir kısa süreli, kısa ömürlü ama çok daha etkileri büyük bir
1: Evet,
0: gaz çıkıyor.
1: 84 kat daha

0: Çok ısı tutan bir gaz, karbondioksite göre.
1: Ve yani çok gerçekten büyük bir tehlikeye karşı bütün ülkelerin harekete geçmesinin, birlikte hareket etmesinin, mücadele etmesinin hayati öneminden de ortaya çıkıyor. Ve peki araştırmanızın sonuçları hakkında ne düşünüyorsunuz diye bir son soru sormuş Jonathan Watts. Yani tek başına bile sadece bu sonuçlar bile son derece kaygı verici. Bir de gittikçe fark ettiğimiz bir başka gerçek var. Permafrost tabakasının pardon, sürekli donmuş tabakanın sadece geri döndürülmesi imkansız devrilme noktası süreçlerinden sadece bir tanesi olmasıdır diyor. Yani başka birçok da var. Yani şu anda verdiğimiz zarar dünyanın yüzlerce yıl, yüzyıllarca daha sera gazları salmaya devam edeceğini gösteriyor. Bu anlama geliyor bu verdiğimiz zarar. Dolayısıyla sadece benim çocuklarım değil diyor. 5, 6, 7, 10 nesil, 10 kuşak insan bu şu anda yarattığımız sorunlarla baş etmek zorunda. Bu benim için son derece açık, belirgin bir gerçek ve öylesine can yıkıcı ki yani bunun eyleme geçilmesi için gerekli ne kadar şey olduğunu bildiğimiz şey var ortada. Onları nakletmemiz yani yansıtamamamız çok büyük bir sorun yaratıyor benim için. Yani insanlık yok olacak mı derseniz bilmiyorum, zannetmiyorum ama öylesine çok sayıda insan o kadar büyük ıstırap çekecek ki çünkü bu bütün bu etkilerin peş peşe bir şelale çağlayan gibi üst üste binip akacağı bir şey ve bu son derece kaygı verici ve gerçekten de üzücü bir şey diyor ama tabii mücadelelerin de son derece devam ettiğini de söylemek lazım. Mesela Bernie Sanders'ın bir açıklaması var. Çok Amerika Birleşik Devletleri'nde seçimleri neden peş peşe ilericiler kazanıyor. Amerika Birliği fazla da komplike bir durum değil diyor. Sebeplerini
0: Evet, diye hatırlıyorum.
1: anlatırken yani burada iklim meselesi yani zenginlerin vergilendirilmesi, işçilerin korunması vesaire derken işte bu yapay zekanın regülasyonu, düzenlenme altına alınması ve en önemlilerinden biri de iklim değişikliği. Yani başkan Trump'ın bir palavradır, iklim değişikliği diye bir şey yoktur diyor. Bunun ne kadar büyük bir gezegen için tehlike olduğunu unutmamamız lazım diyor. Belki biraz daha sonra da bahsederiz. Önemli bir konuşma yapmış çünkü. Ama özellikle de son 11 yılın kayıtlara geçmiş en sıcak 11 yıl olduğunu unutmasak iyi olur diyor. Ve son 3 yılında bütün kayıtlara geçmiş en sıcak 3 yıl olduğunu da hesaba katmamız lazım diyor. Ve biz ilerici kanat bütünüyle
0: Demokrat Parti'nin sol kanadını kastediyor tabii. Buna karşı
1: evet.
0: zaten eleştirileri sadece Cumhuriyetçilere değil, Demokrat Parti'nin establishment denilen sağ kanadına karşı da aynı şekilde.
1: Evet, esas engelinde onlardan olduğunu söylüyor ve dolayısıyla fosil yakıt endüstrisine kafadan karşı çıkmamız lazım onun ihtirasına ve milyonlarca işte iyi ücret veren iş sahaları açılması, enerji sistemlerimizi fosil yakıtlardan etkin enerji biçimlerine kaydırırsak ve sürdürülebilir enerjiyle milyonlarca gayet iyi ücretli işler de yaratabiliriz sendikalarda diyor ve bizim çocuklarımız için de gelecek nesiller için de ve gezegenin yaşanabilir bir yer almaya devam etmesi için yapmamız gereken budur ve mücadeleye devam diyor. Evet, ilginç yani. Peki.

0: Yes.
1: Bir İrlanda türküsü. Dağ kaç köyden sürülsün insan, adam oluncaya dek. Dağ kaç köyden sürülsün insan, adam oluncaya dek. Dağ kaç derya dolaşsın martı, bulsam diye bir tünet. Dağ kaç toptan atılsın gülle, harp toptan kalkıncaya dek. Cevabı dostum, rüzgar da bunun. Cevabı esen rüzgardı. The answer is great, it's blowing in the wind. The answer is great, it's blowing.
2: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
3: Can Yücel.
4: Mint.
5: Gıcır cızır plaklar.
4: Hazırlayan ve sunanlar Efkan Kula ve Mert Encan.
6: Cuma geceleri 22'de Apaçık Radyo'da.
7: Gezginin şarkısı. Rönesans'tan barok döneme yaratıcı dehanın keşfi.
4: Hazırlayan ve sunan İknur Akmanerk.
6: Pazar 17'de Apaçık Radyo'da.
8: Apaçık Radyo. Açık Gazete.
9: Evet, Apaçık Radyo'nun Açık Gazetesi devam ediyor. Saat 8.30 tam 5 dakika geçerken Açık Gazeteciler olarak tekrar beraberiz. Evet, dünya, savaş ve benzeri durumlara da dönelim şimdi.
10: Evet, İran meselesinde dün Donald Trump'ın önemli bir açıklaması vardı. Bunu söylemiştik. İran'a çok ağır bir ekonomik yaptırım uygulayacağını söylüyordu. Aslında uzun zamandan beri zaten devam ediyor. Bir abluka bile uyguluyor İran'a Amerika Birleşik Devletleri. Ama Trump bunun daha da sıkılaştıracağını söylemişti. Dünse Trump'ın bu açıklamasının ardından Amerikan Hazine Bakanı Scott Bessent bir açıklamada bulundu. Planlanan ekonomik yaptırımlar diyor ama bunları ayrıntılandırmamış. Yani daha doğrusu neler olduğunu söylememiş. Bu yaptırımlar sayesinde İran'a karşı yeniden büyük çaplı askeri bir operasyon düzenlenmesine gerek kalmayabilir demiş. Tarihin en ağır yaptırımlarını uygulayacağız diyor İran'a Bessent. İran'la ticari faaliyetlerini sürdüren Amerika'nın müttefik ülkelerine de ya bizimlesiniz ya da bize karşısınız demiş. Ben bunu Irak Savaşı'ndan hatırlıyorum. George Bush'un da sözüydü değil mi? Ya bizlesiniz.
9: Evet evet, aşağı yukarı. Tam yani neredeyse motamo kelimesi kelimesine.
10: Evet.
9: Amerika'da böyle şeyler sık sık demeyeyim ama yani 10 yılda bir falan muhakkak tekrarlanıyor.
10: Evet, İran'la iş yapmaya devam etmekte ısrar ederseniz diyor bakan, Amerikan hükümeti size karşı yaptırım uygulamak için tüm gücünü kullanacaktır diye de eklemiş. Ancak bu güçlü ekonomik yaptırımlar sayesinde İran ekonomisi daha da çökecek diyor. Bizim de bombalamamıza gerek kalmayacak demiş. Bakacağız önümüzdeki günlerde neyi kastediyorlar bu sıkı ekonomik tedbirlerden. Şu ana kadar yaptıklarından daha fazla. Onu da görmüş olacağız. Bu arada Yemen'deki Husi grupları Suudi Arabistan topraklarına insansız hava araçlarıyla saldırdı dün. Bunun da mesela Karar Gazetesi Mekke Anlaşması'nın ardından dikkat çeken gelişme diye duyurdu. Çünkü hatırlayacağınız üzere 7 Ağustos tarihinde Suudi Arabistan, Türkiye, Pakistan... değil mi? Bu üç arasında. Evet, Suudi Arabistan, Türkiye, Pakistan arasında bir... anlaşma, Mekke Anlaşması'nı imzalanmıştı. Burada ilginç bu hükümlerden bir tanesi, bu anlaşmanın çok tartışıldı. Üç ülkeden birine yapılmış olan saldırı, askeri saldırı, diğerlerine yapılmış olarak da kabul edilecek. Yani NATO'nun böyle ilgili maddesiyle kıyaslandı. Pakistan bir yandan Afganistan'la savaşıyor, bir yandan Hindistan'la savaşıyor. Suudi Arabistan zaten sürekli İran füzeleri düşüyor. Kendisi Yemen'i bombalıyor. Yemen'den şimdi ilk kez bir insansav aracı saldırısı geldi. Tüm bunlardan ne anlama geliyor? Yani Türkiye mesela işte Suudi Arabistan Yemen'le savaş ilan ederse oraya mı girecek gibi belirsizlikler vardı. Bu Mekke Anlaşması'nın bu anlamıyla nasıl pratikte işleyeceği bir soru işaretiyken Yemen'deki Husiler böyle bir saldırı gerçekleştirmiş durumda. Husilerin askeri sözcüsü saldırıların, kendi düzenledikleri saldırıların Suudi Arabistan'ın Yemen'in Saada vilayetinin hava sahasını İHA'larla ihlal etmesine karşılık olarak gerçekleştirdiklerini duyurmuş durumda.
9: Evet. Yani bu arada Çin'den de ilginç şeyler olmaya, haberler de gelmeye başladı. Mesela bir dönemde 42,5 milyar dolarlık servetiyle Çin'in en zengin insanı olan ve 2024'te de tasfiye edilen bir Evergrande diye bir şirketin kurucusu Hui Kayan müebbet hapis cezasına yargılanıp hemen müebbet hapis cezasına çarptırılmış. Yasa dışı mevduat toplama, dolandırıcılık, zimmete geçirme ve kurumsal rüşvet de aralarında bulunan 8 mali suçtan müebbet hapis cezasına çarptırılmış ve tüm kişisel mal varlığının müsaadesine karar verilmiş. Yani 42,5 milyar dolarlık servetiyle Çin'in en zengin insanı ve dünyanın da en zengin insanlarından biri kendisi. Böyle bir gelişme olmuş. Çin'de ayrıca bir de Guardian'da bir haber var. Tiananmen meydanındaki bu protesto eylemlerini düzenleyenler Hong Kong'da da hükümeti devirme faaliyetlerine tahrikte bulunmak suçundan yargılanıp hüküm giymişler. Bu da ilginç, değil mi?
10: Evet.
9: 2020 yıl. Yani işte böyle bir dünya içinde yaşıyoruz. Öte yandan da Ukrayna Savaşı'nda da önemli gelişmeler var, değil mi? Rusya'nın şeyinde bayağı ciddi bir, çok sayıda insanın ölümüne yol açan saldırılar da devam ediyor iki taraflı olarak da.
10: Evet, yani özellikle bu Ukrayna'daki savaş bir tür drone savaşlarına dönmüş durumda. Tabii Rusya füzeler de kullanıyor. Ama artık Rusya'nın çok içerideki, yüzlerce kilometre içerisindeki rafinerileriler, işte fosil yakıt üretim tesisleri vesaireler de vuruluyor Ukrayna tarafından. Ve böyle karşılıklı olarak yüzlerce drone'la birbirlerine saldırıyorlar. Birkaç haftada bir önceki rekor kırılıyor. 1000 küsür drone'la bir saldırı, 800 küsür drone'la bir saldırı şeklinde devam ediyor. Buradaki savaşta bütün bir yıkıcılığıyla en son yine ölen siviller vardı Ukrayna'nın ve Ukrayna vurulmuştu Rusya tarafından. Ama tabii Ukrayna'nın gönderdiği drone saldırılarında da benzer şekilde Rusya'da ölümler yaşanıyor. Bu arada savaşlardan devam edecek olursak bir de potansiyel savaş riskinden söz ediliyor bilindiği üzere uzun zamandan beri. Bu özellikle İsrail tarafından dile getiriliyor tabii. Türkiye'nin İsrail'le savaşmaya hazırlandığına dair bir iddia bu.
9: Evet,
10: Sık
9: hafife
10: sık
9: alınacak da bir iddia sayılmaz aslında.
10: Evet ya, ama yani Türkiye'nin bir saldırı hazırlığı içerisinde olmadığı tabii bir yandan görünebiliyor. Fakat bölgesel iki rakip gücün özellikle Suriye özelinde tehlikeli bir takım karşılaşmaları yaşanıyor. Bunlardan bir tanesi geçtiğimiz günlerde Suriye ile Türkiye arasında bir askeri anlaşma var. Yeni yönetimle yapılmış olan. Bu kapsamda Türkiye, Suriye ordusunun yeniden inşasına bazı destekler veriyor. Sınırlı ve ölçüde Türkiye ordusunun da işte bazı üsler sahip olması söz konusuydu. Bunlardan bir tanesini İsrail vurdu geçtiğimiz
9: Evet,
10: günlerde.
9: Tehlikeli bir gelişmeydi, evet.
10: Evet, ilk kez bu kadar sıcak bir karşılaşma potansiyeli taşıyan bir çatışmaya şahit olduk. Milli Savunma Bakanlığı dün bu konuda bir açıklamada bulundu. Çünkü bu üste Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçakların ya da askerlerin olup olmadığı soruluyordu. Milli Savunma Bakanlığı İsrail'in Suriye'deki Ebu Zuhur hava üssüne gerçekleştirdiği saldırı öncesinde ve esnasında üste herhangi bir Türk askeri heyeti bulunmadığını açıkladı. Savunma Bakanlığı şöyle söylüyor. İsrail'in Suriye'deki Ebu Zuhur hava üssüne gerçekleştirdiği saldırı öncesinde veya saldırı esnasında üste herhangi bir Türk askeri heyeti bulunmamaktadır denmiş. İsrail'in Gazze planını reddetmesi ve bölgedeki saldırılarını sürdürmesinin adil ve kalıcı bir barışın tesisi için yürütülen çabaları da baltaladığını söylüyor. Bakanlık sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, o da Teknofest'te konuşmuş. Şöyle söylemiş. İsrail imzalanan çerçeve anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güneyindeki saldırılarına ve askeri faaliyetlerine devam etmekte, Suriye'ye yönelik son saldırılarıyla da bölgenin toprak bütünlüğünü, ülkenin toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve birliğini hedef almaktadır. İsrail'in komşu ülkelere yönelik askeri müdahalelerinin olağan ve kabul edilebilir olduğu yönünde bir algının yerleşmesine kesinlikle müsaade edilmemelidir diye bir konuşma yapmış. Aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran yine dün İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Türkiye'ye yönelik açıklamalarına verilecek karşılığı açıklayan bir konuşma yapıyor. Türkiye'nin Netanyahu'nun yönetiminin istikrarsızlaştırıcı faaliyetleriyle mücadele edeceğini belirtmiş. Başta Suriye olmak üzere bölgede barışçıl politika izleyen ülkelerin de yanında duracaklarını söylüyor. Tabi biliyorsunuz bu az önce bahsettiğim Mekke paktı da Suudi Arabistan, Pakistan, Türkiye arasındaki paktın da İsrail'e karşı aynı zamanda olduğu söyleniyordu. Dolayısıyla İsrail Netanyahu sert açıklamalarda bulunmuştu Türkiye'ye karşı. Daha sonra da Suriye'deki üssü, Türkiye'ye verileceği söylenen üssü bombaladı. Anadolu Ajansı'nın sorularını yanıtlamış Burhanettin Duran şöyle söylüyor. Netanyahu'nun verdiği bir mülakatta Türkiye ve Suriye'ye yönelik dile getirdiği tehdit ve yalanlar İsrail başbakanının artmakta olan uluslararası yalnızlığının, siyasi korkularının ve hezeyanlarının yeni bir yansımasıdır. Bununla birlikte Netanyahu'nun hayali tehditler ve düşmanlar üreterek uluslararası kamuoyunu yanıltma çabaları artık herhangi bir etki yaratmamaktadır diye o eski desteğini kaybettiğinden bahsetmiş. Unuttukları bir durum var diyor İsrail'e. İsrail hakkında konuşurken sorun insanların İsrail politikalarını yeterince anlamaması değil. Giderek daha fazla insanın bu politikaları anlayıp reddetmesidir diyor. Bu da gerek bu tip suçlamaların gerekse yüksek bütçeli iletişim kampanyalarının sınırlı sonuç vermesine sebep oluyor diye Netanyahu'nun yalnızlığından bahsetmiş.
9: Ama bütün bu yalnızlığa rağmen saldırıların devam ettiğini de söylememiz lazım. Demokrasi nerede vardı? Net olarak 10 Filistinliği daha Gazze'de katlettiğini dün de sözünü etmiştik. İki ayrı saldırıda Çarşamba günü birisi bir Gazze şehrinde polis istasyonuna saldırı bahsetmiştik biraz. Bir diğeri de Nuseirat mülteci kampına saldırı. Yani Gazze şehrinin mesela hakikaten insanın nakletmekte zorluk çektiği, anlatmakta zorluk çektiği şeyler oluyor. Tabii şeyden çok bahsetmiştik. 5 yaşındaki Hind Recep ailesiyle ve bütün sağlık çalışanlarıyla birlikte nasıl yok edildiğini, bilinçli ve dünyanın sustuğunu. Ama yani evvelki gün olanlarda da mesela İsrail'in sürekli saldırılarında Gazze şehrinde 50 Filistinli nin cenaze töreni varmış işte İsrail tarafından öldürülmüş 50 Filistinli'nin şeylerin altından çıkarılmış enkazın altından çıkarılabilmiş yeni, yakın zaman önce çıkarılmış olan cenaze töreni sırasında tam o sırada tekrar saldırılara devam etmiş yani hiç acımasız Ve üstelik de şeyi de bahsettik ya, yani Ben Gvir'in Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir'in de yeni idamların hazırlanmasının gerçekleşeceği yerdeki hücrenin odasının görüntülerini de Filistinler, sadece Filistinler için hazırlanacak idam sehpalarının görünüşü vardı yani.
10: Evet.
9: İnanılır gibi değil. Ve işte 10 kişiyi daha öldürmüşler cenaze töreni sırasında vesaire de. Öte yandan bir de şeyden bahsederken demin ilave etmeyi unuttum. Çok ilginç bir haber vardı. Savaşlar devam ediyor tabii dünyada. Ukrayna, Rusya'nın işgali, Ukrayna'nın karşılığı vermesi vesaire. Ukrayna Kitap Enstitüsü Temmuz ve Ağustos aylarında yayıncılık, matbaa ve depo altyapısına düzenlenen Rus saldırılarında ülkede yıllık üretilen kitapların yaklaşık %30'unun, yani yaklaşık 10 milyon kitabın yok olduğuna dikkat çekerek uluslararası bağış ve destek çağrısı yapmış Ukrayna. Bu da doğrusu inanılması kolay olan bir haber değil.
10: Kitap depolarını mı vuruyormuş? Kütüphaneyi
9: evet.
10: Nereye vuruyormuş? Tam anlamadım.
9: Evet, 1 Ağustos'ta olmuş bu. Harkiv şehrinde RNK Ranok yayın evi grubunun depolarına düzenlenen saldırıda yaklaşık 8 milyon kitap ve 600 bin ders kitabı yok olmuş. Bu da yani yine açıklamakta güçlük çekeceği şeylerden biri. Aposto gündemde vardı bu haber. Ve Temmuz ayında Kiev'deki saldırılarda da 1,5 milyon, yani birkaç Temmuz ayındaki birkaç saldırıda 1,5 milyondan fazla kitabın harap olduğu, toplam ekonomik kaybın da yaklaşık 1 milyar lira olduğu tahmin ediliyor diye de devam ediyordu haber. Çok acayip yani, değil mi?
10: Evet, çok ilginçmiş gerçekten.
9: Yani yalnız insana, canlılara değil, aynı zamanda bilgi ve eğitimin araçlarına da saldırı düzenleniyor.
10: Bu ama artık biliyorsunuz bütün savaşlarda yaşanan
9: evet.
10: bir durum. Gazze soykırımı için aynı zamanda Scola Seed, nasıl derler, bilgi kırımı, bilgi soykırımı.
9: Bilgi kırımı, evet. Bilgi soykırımı.
10: Deniyor. Üniversiteler çünkü tamamen bombalanmış durumda Gazze'de. Kütüphaneler öyle. Arşivler, Filistin arşivleri. Bu hatta yeni bir olgu bile değil. Yani çok meşhurdur şeyde, Batı Şeria'da. İsrail'in yaptığı bir saldırıda film arşivlerinin tamamen ele geçirilmesi gibi Filistinlilerin. Bunu çok sık İsrail
9: evet,
10: yapar yani.
9: Yapıyor. Filistinliler de bir tedbir alıp bütün ülkenin arşivlerini,
10: evet.
9: arşivlerini başka ülkelere kaçırmayı başarmışlardı. Neyse
10: evet,
9: ki.
10: Evet, Gazze'de değil. Bu yaşanmıştı son dönemde. Gazze. Çünkü kayıtlarını, kimin yaşadığına dair kayıtları yakıyormuş. İsrail onları kaçırmışlardı. İleriye yönelik bir hazırlık deniyordu. İran Savaşı'nda da Amerikan Hava Kuvvetleri'nin onlarca üniversiteyi, kütüphaneyi, okulu vurduğu. Zaten daha ilk gün.
9: İlk okulu vurdular. Evet, ilk Minab'da 150'den fazla çocuğu katlettiler.
10: Evet. İlk o hadi bir çocuğu. Eğitim kurumu olduğu için değil, başka bir sebeple vurulmuştu ama üniversiteleri bilinçli olarak
9: evet.
10: vuruyorlar. Profesörleri, akademisyenleri hedef alıyorlar. Suikastler düzenleniyor. Dolayısıyla günümüz savaşlarında bir de böyle bir gerçeklik var tabii.
9: Var, evet. Oradan biraz da Türkiye'ye geçelim istersen. DEM Parti eş genel başkanı Tuncer Bakırhan, iktidarın terörsüz Türkiye adını verdiği süreç hakkında açıklamalarda bulundu. Bunu biraz açalım. 6 Eylül'de yapılacak DEM Parti Kongresi'nde yeni döneme uygun bir kadro kurulacağını söylemiş. Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi, DEM Parti diye biliniyor. Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan açıklamalarda bulunmuş. RUDAV haber ajansına konuşmuş Bakırhan. Eylül sonu ya da Ekim ayında süreçle ilgili resmi aşamaların tamamlanacağını, mecliste kabul edilen çerçeve yasanın hayata geçeceğini düşündüklerini belirtmişlerdi. Yani 12 maddelik bu çerçeve yasanın genel kuruldaki oylamasında yeni parti genel başkanı Özgür Özel'in evet oyu vermesini ancak yeni partili milletvekillerinin yaklaşık 1/3'ünün hayır oyu vermesinde değerlendirmiş. Yeni partinin genel başkan düzeyinde yasa teklifine destek vermesi önemli ve altı çizilmesi gereken bir destektir. Fakat yeni parti milletvekillerinin hem hayır oyu sayısı hem de hayır demeyi meşrulaştırma biçimi bir siyasetsizliğe işaret etti demiş.
10: Biz bu soruyu Sezgin Tanrıkum'la da çarşamba günü sormuştuk. O da
9: Diyarbakır
10: yani,
9: milletvekili evet.
10: O da bunu bir çelişki olarak görmediğini belirten bir açıklama yaptı ama yani gene de birazcık hani bir tartışma büyümesin diye kapatıyorlar gibime geliyor benim de yani.
9: Evet, Demirtaş ve Yüksekdağ'ın da siyasi hayata katılacağını da söylüyorlar. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi kararlarına rağmen yaklaşık 10 yıldır cezaevinde tutulan eski HDP, Halkların Demokratik Partisi eş genel başkanları Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş'ın bu çerçeve yasa uygulanmasıyla tahliye edileceğini de belirtmiş Tuncer Bakırhan. Öte yandan çerçeve yasanın uygulanmasıyla birlikte Demirtaş, Yüksekdağ ve binlerce arkadaşımız, sürgünden dönecek olanlar ve daha birçok mücadele alanından arkadaşımız siyasi hayata katılacak, topluma karşı olan sorumluluğumuzu omuz omuza yürüyerek sürdüreceğiz demiş.
10: Evet, Sezgin Tanrıkulu çarşamba günü biliyorsunuz 100 bini bulabilir bu yasadan faydalanacak olan insanların sayısı demişti. Hem evet, işte dağ kadrosundan yani Suriye ya da Irak'ta olup Türkiye'ye dönecek olanlar, hem hali hazırda cezaevinde olup yararlanıp serbest kalacak olanlar, hem de Avrupa'ya da başka ülkelere çıkmış olup da bu yasadan yararlanabilecek olanlar için 100 bin sayısını vermişti. Ya, inanılmaz yüksek bir sayı tabii.
9: Evet.
10: Bu arada bu Rudava verdiği röportajda Tuncer Bakırhan 6-7 Eylül tarihlerinde DEM Parti'nin yapacağı kongreden de bahsediyor. Parti kadrolarının ve siyaset dilinin yenileneceğini söylemiş. Bu çerçeve yasanın uygulanmaya başlayacağı bir döneme de denk gelecek. Şöyle söylüyor Tuncer Bakırhan, 6 Eylül'deki kongre şu yüzden önemli: yeni döneme uygun bir kadroyu, yeni bir yapıyı ortaya çıkaracak bir kongre olacak bu. Bu yönetim güçlü bir iddianın hazırlığını yapacak. Ama şunu da net söyleyeyim, bizim asıl hedefimiz bundan sonraki kongreyi sadece bir siyasi parti kongresi yapmak değil, onu Demokratik Cumhuriyet Hareketi'nin kongresine dönüştürmek. Bu hareketi Türkiye'nin her yerine genişletmek istiyoruz diye de bu gelmekte olan kongrenin önemine vurgu yapmış.
9: Evet, yani Türkiye'den devam edecek olursak bir de işte DEM Parti Van Milletvekili Pervin Bulva'nın özetlerde de söylemeye çalışmıştık. Çerçeve yasanın ardından kurulacak alt kurullardan birinin silahsızlanma ve siyasallaşma başlığında olacağını ve Öcalan'ın da PKK lideri Öcalan'ın da bu kurulda yer alacağını söylüyor. Onu da ilave edelim
10: Bu
9: Türkiye'den.
10: arada dün Öcalan İmralı heyetiyle 1 Ağustos tarihinde yaptığı görüşmenin ayrıntıları açıklandı. Öcalan Özgür Özel'e dair de bir şeyler söylemiş. Diyor ki, Özgür Bey'e özel selamlar iletiyorum. Bir yetkilisi meclis izleme kuruluna katılmalı CHP yeni partinin demiş. Ben bu kurulu CHP için dayatmıştım diyor, bu kurulun oluşmasını. Acaba bizi mi tasfiye ediyorlar? Cumhur İttifakı ile birleştiler, bizi mi yok edecekler diyorlar ya, diyor muhalefet. Her gün hukuk ve demokrasi diyorlar. Bunun yolu bu çalışmadan geçer diyor. Biz AKP'lilerle değil, devletle demokratik hukuk çözümünü tartışıyoruz. Hukuk ve demokrasi kanalını açmak herkes için, hele sizin için son şanstır demelisiniz diyor. Demokrasinin yolu Silivri'den değil İmralı'dan geçer diye Öcalan bir açıklamada bulunmuş. Yeni partinin daha aktif olması gerektiğini söylemiş bu görüşme sırasında.
9: Evet, Türkiye ile ilgili eklemek istediğimiz bir şey kaldı mı?
10: Var, Ankara'da maden
9: Evet
10: işçiliği
9: evet
10: var.
9: en önemlisi oydu, onu söylemeyi ben de unutmuştum. Lütfen söyler misin sen?
10: Evet, maden iş, Bağımsız Maden İş Sendikası biliyorsunuz 11 gündür, 12 gününcü, 12. günü sanırım şu anda Ankara'da eylemlerini sürdürüyor. Maden işçilerine karşı Ankara Valiliği eylem yasağı getirmişti 15 günlük, ama maden işçileri bunu tanımayıp bakanlık önünde eylemlerini sürdürürlerken dün bir kez daha kitlesel olarak gözaltına alınmışlar. Yüzden fazla madenci gözaltına alındı diye veriyor T24. Sendikanın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada herkesi bizim yanımızda olmaya, maden işçilerinin direnişini direniş mevzisine çevirmeye, yurdun dört bir yanında direnmeye, alanlara, meydanlara ve fabrikalardan ses yükseltmeye çağırıyoruz diyerek madencilere yönelik bu saldırıya karşı her yerde eylem yapılması çağrısında bulunmuş Bağımsız Maden İş Sendikası.
9: Evet.
10: Ayrıca eylemlerine de devam edeceklerini bugün, yani dün yarın diye duyurmuşlar. 11'de Enerji Bakanlığı önünde olacaklarını bir kez daha açıklamışlar. Yani bugün 11'den itibaren eylemlerine devam edecek
9: Gene
10: madenciler. Bu...
9: Ankara'da bakanlığın önünde.
10: Evet. Gözaltına
9: Bakalım.
10: kitlesel olarak alındıktan sonra genellikle kısa bir süre sonra serbest bırakılıyorlar ve eylemlerine devam ediyorlar. Bu şekilde geçiyor 10 küsür gündür eylemler.
9: Evet. Peki, bir ara verelim şimdi ve devam edelim.
4: Açık Gazete.
0: Yo, we the 99.99% We here, we arrived, and we came to represent. Yo, we the 99.99% We here, we arrived, and we came to represent.
4: Apaçık Radyo.

0: Kavanozdaki Yıldız.
1: Hazırlayan ve sunanlar İsmail Başöz, Haluk Levent ve Mustafa Yılmazer.
2: Cuma günleri 16.30'da Apaçık Radyo'da.
0: Bugünün penceresinden geleceğin ayak izleri.

0: İklim Kuşağı konuşuyor.
1: Hazırlayan ve sunan Atlas Sarrafoğlu. Cuma 18'de Apaçık Radyo'da.

Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine apaçık radyo. Açık Gazete. İşte böyle canım.

0: Günaydın Çiçek, merhabalar.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
1: Günaydın.
0: Bugün gündemimizde ne var?
1: Bugün Afganistan'daki kadınlardan bahsedeceğiz. Gündemimizde Afganistan var. Son günlerde Afganistan'la ilgili çok fazla haber, rapor ve basın açıklaması yayınlandı, görmüşsünüzdür. Bunun sebebi de aslında Taliban'ın yeniden yönetime gelişinin 5. yıl dönümü olmasıydı Ağustos ayının. Kısaca hatırlatmak gerekirse işte ABD'nin Afganistan'dan çekilmesiyle Taliban 15 Ağustos 2021'de ülke yönetimini geri almıştı. Yani hatta ABD yönetimi Taliban'a bırakıp gitmişti de denilebilir ve bunun üzerinden de tam 5 yıl geçti. Dolayısıyla Afganistan'daki kadınlardan bahsetmek istiyorum bugün biraz bu
0: Evet,
1: vesileyle.
0: bundan daha uygun ve feci aslında ayrıntıların da sık sık bizim de gözümüze kısmen çarptığı bir durum var. Yani çok yerinde oldu senin de şey yaptın bunu söylediğin. Çok sayıda yayın çıkıyor. Ben de sen başta, ben de arada bir iki kelimeyle araya girmek isterim.
1: Tabii, tabii ki. Yani aslında Afganistan'daki kadınlardan çok daha sık bahsetmemiz gerekiyor maalesef. İşte böyle
0: Evet.
1: Ağustos aylarında bahsediyoruz. Çünkü dünyadaki gerçekten en kadın düşmanı, kadınlara karşı en zalim ülke Afganistan diyebiliriz hiç tereddüt etmeden. Ama bununla birlikte şu da var, yani belki de bu zulüm çok uzun süredir devam ettiğinden bilmiyorum. Afganistan'da yaşananlar biraz kabullenilmiş bir şeye dönüşmüş durumda dünyada yani. Hani kamuoyunda böyle işte Afganistan'da öyle gibi bir yaklaşım var. Yani bunu böyle sıradanlaştırmamak gerekiyor. Uluslararası kurumlar da aslında bir taraftan işte Afganistan'da kadınların durumuna ilişkin açıklamalar yapıp Taliban'ın uygulamalarını kınıyorlar. Diğer taraftan da işte Taliban'la görüşmeler yapmaya devam ediyorlar. Bu da hani Afganistan'daki kadınların çok karşı çıktığı Afganistanlı aktivist kadınların sürekli itiraz ettiği bir durum. Çünkü onların işte bu hak talebini, hesap verilebilirlik talebini görünmezleştirdiğini söylüyorlar bu görüşmelerin. Şimdi Afganistan'da kadınlar için hayat her zaman tabii ki çok zordu, yani hani daha önce de zordu. Ama son 5 senede tabii durum çok feci bir yere gitti. Eğitimden kıyafete, işte istihdamdan hareket özgürlüğüne, yani hareket etme özgürlüğü dahil her şey yasaklandı kadınlar için. Ve artık tabii 5 sene geçtiği için bütün bu yasakların somut sonuçlarını da görebiliyoruz. Şimdi mesela biraz başlık başlık gideceğim, hani neler oldu orada son 5 senede ne noktaya gelindi şu an diye.
0: Lütfen.
1: Mesela Birleşmiş Milletler'in açıklaması işte bu sene son 5 senede ülkede 2,5 milyon kız çocuğunun orta öğrenimden mahrum kaldığını söylüyor. 2,5 milyon çok büyük bir sayı. Şimdi hatırlıyorsanız Taliban yönetimi ilk devre aldığında böyle çok ılımlı bir imaj, hani çok demeyeyim de daha ılımlı bir imaj diyeyim, çizmeye çalışıyordu. İşte şey diyorlardı, yapısal reformlara gidiyoruz, kadınlara baskı yapmayacağız falan gibi açıklamalar yapıyorlardı. Ama tabii ki yaptıkları ilk şeylerden biri kız çocuklarının 6. sınıftan sonra eğitim görmesini yasaklamak olmuştu. Şimdi tabii o zaman İşte bitene kadar okulları okuyacaklar falan gibi şeyler söyleniyordu. Ama bugün geldiğimiz noktada kız çocuklarının eğitim gördüğü ortaokul ve liseler kapatıldı tamamen. Tabii bu kadar da değil. Kadınların üniversitelere girmesi de tamamen yasaklandı. Yani kapıdan girmeleri dahi yasaklandı. Şimdi garip bir şekilde Taliban hala uluslararası kamuoyuna yaptığı açıklamalarda o demin bahsettiğim o ılımlı imajı devam ettirmeye çalışıyor. Bu bana garip geliyor yani, çünkü hani olan biten de ortada bir taraftan. Şimdi BBC Afganistan servisi birkaç gün önce bir haber yayınladı. Son 5 senede kadınların ve kız çocuklarının hayatının nasıl kabusa döndüğünü anlatıyor haberde. Afganistan'da yaşayan kadınların tanıklıkları da aktarılıyor haberde. Şimdi kadınlar, yani bu habere konuşan kadınlar, nasıl yüzlerce kişi önünde kırbaçlandıklarını, hani insanlar izlerken hapishanede maruz kaldıkları işkenceleri falan anlatıyorlar. Ve hani bu haberde mesela benim en çok dikkatimi çarpan ve çeken bir şey, dikkatimi çeken şeylerden biri şu oldu. Yani yaşadıkları her şeyi anlatamamışlar utançlarından. Anlatımlarından hapiste cinsel şiddete maruz kaldıklarını anlıyoruz mesela. Ama bunu söyleyemiyorlar. Yani bu da çok önemli aslında. Mesela işte bu BBC'ye konuşan kadınlardan biri bir erkekle görüştüğü için tırnak içinde tutuklanmış ve kırbaç cezasına çarptırılmış. Aslında bu erkekle evleneceklermiş, erkek arkadaşı diye anlıyorum. Ama işte bu evliliği gerçekleştiremeden tutuklanmış kadın. Erkek tutuklanmamış diye anlıyorum bu arada tabii. Ve işte şöyle diyor, hapishanede hiç kimseye anlatamayacağım, anneme dahi anlatamayacağım şeyler diyor. Yaşadım ve yaşama isteğinin kalmadığını söylüyor, intihar düşündüğünü söylüyor. Ve ailesi ve arkadaşları için bir utanç kaynağı haline geldiğini, artık evliliği düşünemeyeceğini söylüyor. Ve cinsel şiddete maruz kaldığını buradan anlıyoruz aslında. Yani hani habere konuşurken yine de bunları söylemeye çekinmesi ve işte... Yani bunlar da çok şey söylüyor aslında. Çünkü yani bu utanç meselesi çok evrensel bir şey tabii. Yani özellikle cinsel suçlar kadınların sırtına utanç olarak yükleniyor her yerde. Yani failin duyması gereken utanç böyle mağdurun hayatı üstüne yıkıcı etki yaratan bir şeye dönüşüyor. Ve hani bunların konuşulması bile çok zor oluyor. Bu haberde de bunu görüyoruz kadınların tanıklıklarından. Şimdi bu haber için BBC Taliban'ın Dışişleri Bakanı'yla da konuşmuş. Ve bu Birleşmiş Milletler'in açıkladığı okula gidemeyen 2,5 milyon kız çocuğunu sormuş. Şimdi bakan demiş ki kadınlar için her şeyin yasaklandığını söylemek doğru değil demiş. 3 milyon kız çocuğu okula ve medreseye gidiyor demiş. İlk
2: Yaş
1: öğretim.
2: yaşıyorlar ya falan diye yanıt vermiş,
1: Değil
2: anladığım
1: mi?
2: kadarıyla.
1: Nefes
2: Yaşadıklarını
1: alıyorlar.
0: şükretsinler, değil mi? Evet.
1: Evet, öldürmedik demiş. Evet, aslında. Yani ilkokuldan bahsediyor herhalde. Çünkü 10 yaşından sonra okula gitmeleri yasak, 6. sınıftan sonra. BBC'de şey sormuş. Peki yani bu dini okullar, bu medreseler ülkeye nasıl doktor yetiştirecek diye sormuş. Bakan buna cevap vermemiş tabii. Yani işte kadınlar hayatın her alanında tamamen kısıtlanmış değiller. İşlerinin sadece küçük bir kısmı bir sonraki duyuruya kadar kısıtlanmıştır gibi böyle bir lafı çevirmiş. Şimdi doktor meselesine birazdan döneceğim. Bu doktor meselesi çok önemli çünkü BBC'de değindi. Ama eğitim konusunu bir tamamlamak istiyorum önce. Şimdi kız çocuklarının 6. sınıfa kadar okuma haklarının olması tabii ülkedeki tüm kız çocuklarının bu hakkı kullanabildiği anlamına gelmiyor, tahmin edersiniz ki. Bunu da belirtmek lazım. İşte çocukların çoğu zaten yoksulluk, işte toplumsal cinsiyet normları, güvenlik gibi sebeplerle hiç okula başlayamıyor aslında bu ülkede. Yani ya ev işlerine ya da aile gelirine katkıda bulunmaları için de okula gönderilmiyorlar. Ya da yine aile gelirine katkı için erken yaşta, hatta çok erken yaşta evlendiriliyor birçok kız çocuğu. Şimdi kız çocuklarının aslında okula gönderilmemesi ve erken yaşta evlendirilmesi yani çok yeni bir şey değil. 2021'de Taliban'ın geri gelmesinden önce de Afganistan'da oldukça yaygındı bu. Mesela işte eski verilere baktım bunu görmek için. UNICEF'in 2021 verilerine göre Afganistan'daki kız çocuklarının %28'i erken yaşta evlendiriliyormuş zaten. Yani 3 kız çocuğundan biri neredeyse. Ama Taliban öncesinde yaygın bir şekilde uygulanmasa da çocukların erken yaşta evliliklerden korunabileceği bir yasal zemin vardı en azından. Yani çeşitli yasalar vardı. Uygulanıyordu, uygulanmıyordu ama vardı bu yasalar. Eski medeni kanun mesela evlilik için minimum yaşı kızlar için 16, erkekler için 18 olarak belirliyordu. Ve 2009'da da bir kadına yönelik şiddetin engellenmesi kanunu çıkmıştı ve işte 15 yaşından önce yapılan evlilikleri kriminalize ediyordu kanunda. Tabii Afganistan hala SEDAW sözleşmesinin tarafı, bunu söylemek lazım. Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin de tarafı. Ama tabii bu medeni kanun, işte eski medeni kanun ve kadına yönelik şiddetin engellenmesi kanunu gibi kanunları Taliban kaldırdı tabii ki. Ve bu kanunları kaldırırken farklı başka değişiklikler de yaptı tabii. Şu an ülkede minimum bir evlilik yaşı yok mesela, hani eskiden belirlenen 16 falan gibi. Ergenlik belirtilerini gösteren Taliban kaldırdı tabii ki. Ve bu kanunları kaldırırken farklı başka değişiklikler de yaptı tabii. Şu an ülkede minimum bir evlilik yaşı yok mesela, hani eskiden belirlenen 16 falan gibi. Ergenlik belirtilerini göstermesi bir kız çocuğunun evlilik için

0: ediyorum bu son 3 senede. Şimdi tabii kanunlar kaldırılırken yerine yenilerini getirdi Taliban. Yani zaten kanun önünde kadın erkek eşitliği tamamen ortadan kaldırıldı. Bunu söylemeye bile gerek yok belki. İşte 2021'de Kadın Bakanlığı'nı yine ilk yaptığı şeylerden biri olarak kapatmıştı Taliban ve yerine Ahlak ve Fazilet Bakanlığı kurmuştu. 2024'te de erdemin yayılması ve kötülüğün önlenmesi hakkında kanun. Yani böyle gerçekten Harry Potter şeyi
1: Evet.
0: gibi kanunları böyle bir yasa çıkardı.
1: Herkese cevşen pardon.
0: Evet.
1: Dağıttım mı falan gibi.
0: Şimdi bu erdemin yayılması ve kötülüğün önlenmesi hakkında kanunun işte kıyafet meselesi de netleşti. İşte bu kafeste burkalar falan. Kadınların tek başına dışarı çıkması gibi şeyler yasaklandı. Hatta kan bağları olmayan erkeklere bakmaları bile yasaklandı bu kanunla.
1: Evet, erkeklere bakmaları dahi yasak, değil mi Mehmet? Çok
0: Evet.
1: çarpıcı bilgiler var. Ben de izninle bir iki
0: Değil
1: not
0: mi?
1: ilave etmek istiyorum.
0: Değil mi?
1: Democracy Now'da Negina Yeri ile yapılmış bir mülakat vardı. Barış aktivisti ve uzun zamandan beri Afganistan'daki kadın haklarının savunucusu bir kadın. Ve bir Window for Hope diye, yani Umut için Pencere diye bilinen bir kuruluşunda direktörü kendisi. Son derece şey diyor, yani buna gender apartheid demek, yani cins kırımı mı diyeceğiz, böyle
0: Evet.
1: çevirebiliriz diye böyle bir şey başladı diyor. Ve bir de aynı mülakatta şeyde, Democracy Now'da Malala Yousafzai'den de görüş almışlar. O da çünkü 2014 Nobel Barış Ödülü'nü kazanan ve 2012'de de başından Taliban şeyleri tarafından, savaşçıları mı diyeceğiz onlara, haydutları mı bilemiyorum,
0: Gerçekten.
1: tarafından kafasından vuruldu. Hem de okula, Pakistan'da okula giderken kafasından vurulan ama kurtulan. Neyse ki ağırca şeyleri de olmuştu, yaralanmaları. O da konuşmuş, diyor ki 5 yıl önce diyor Malala Yousafzai, kadınlar doktordular, mühendis olabiliyorlardı, atletti, oyuncu, tiyatro, sinema oyuncusu. Şimdi ne üniversite, ne çalışma hayatı, ne de kamu parklarına bile gitmelerine izin ver, sokakta konuşmalarında mümkün olmadığını söylüyor. Mesela Negina Yeri, sokakta ve ortalık yerde kadınların konuşma hakkı da kaldırılmış. Böyle dehşet verici şeyler de anlatıyorlar yani.
0: Evet. Evet, yani kadınların aslında Afganistan'da artık var olmak için tamamen görünmez olmaları bekleniyor. Taliban da işte bu artık bütün bunları yasalarla da hani kurumsallaştırmış durumda bu zulmü aslında kadınlara yönelik. Şimdi demin bu kanundan bahsettim, 2024'te çıkardıkları, işte kadınların erkeklere bakmasının bile yasaklandığı ve çeşitli kararnameler de çıkarıyor Taliban. Yani böyle bir hukuki reformlar yapıyorlar gerçekten kadınları hayattan silmek için. 2026'da bu sene iki tane kadınları gerçekten yakından ilgilendiren kararname çıktı. İlki Ocak ayında 12. kararname isimli bir kararname. Bu aslında ceza yargılama usulleriyle ilgili bir şey. Ve buna yani burada işte evlilik içi şiddet vesaire gibi şeylerin cezasını düzenlediler. Şimdi şiddetin cezası, kadına yönelik şiddetin, evlilik içi şiddetin cezası yalnızca ciddi ve gözle görülür fiziksel yaralanmalara yol açtığı durumlarda suç sayılmaya başlandı bu kararnameyle birlikte. Yani mesela diyor ki bir koca karısını dövdüğünde kadının kemiği kırılırsa, açık bir yara oluşursa veya vücudunda morluklar meydana gelirse ve bir kadın hakime başvurursa Bu, yani bunun üstüne bir de hakime de başvurması gerekiyor. Çünkü

0: bu da kolay bir şey değil bir kadın için hakime başvuru yapabilmek. Kocanın 15 gün hapis cezasına çarptırılacağı söyleniyor. 15 gün bu arada. Bu cezanın karşılığı da. Mesela aynı kararnameye göre köpek ve horoz dövüştürmenin cezası 5 ay. Ama şeyin cezası 15 gün. Eşine şiddet uygulamanın cezası 15 gün. Bununla birlikte işte bu kararnamede başka bir sürü şey de var. İşte babaların çocukların cezalandırmak için şiddet uygulamasına izin veriliyor. İşte kadınların kocalarından ya da işte erkek akrabalarının izni olmadan sık sık bir akrabanın evine gitmeleri durumunda hapse atılmaları öngörülüyor. Tabii mesela burada şey var yani kadın zaten evden çıkacaksa ancak bir akrabanın evine gitmek için evden çıkacak. Hani onu da çok sık yaparsa hapis cezası var gibi bir durum var. Ama
1: Alışverişe
0: şimdi
1: falan nasıl gidiyor?
0: yani gitmemesi bekleniyor aslında yanında bir erkek olmadığı için bir
1: Yanlış hatırlamıyorsam daha önce buna dair bir haber vardı. Yani izin mi alması gerekiyor? Yanında bir akraba
0: vasi.
1: erkek mi falan
0: Evet, yanında
1: öyle
0: bir
1: bir
0: vasi
1: şeyleri falan
0: erkek
1: vardı.
0: vasi olması
1: Hatırlayamıyorum
0: gerekiyor.
1: tam ben de ama.
2: Vasi olması
0: Evet,
2: lazım. Evet,
0: vasi,
2: ben de
0: vasi,
2: hatırladım.
0: vasi. Evet, yanında bir erkek olması gerekiyor. Bunun işte ölüm cezaları belirlenmiş bu kararnameyle. İşte ahlaksızlık ve yozlaşmış olarak kabul edilen eylemler, İslam'a aykırı doktrinleri yaymak, ısrarla hırsızlık yapmak, eşcinsellik, büyücülük gibi suçlar idamla cezalandırılıyor. Tabii kırbaç cezaları da bu 12. kararnamede düzenlenmiş. Ve kadınlara yönelik çok sık uygulanıyor bu kırbaç cezaları zaten haberlerden de görüyoruz. Mayıs ayında bir başka bir kararname çıkarıyorlar. 18 numaralı kararname bu da. Bu 18. kararname aslında boşanmayla ilgili bir şey. Eşlerin boşanmasına ilişkin bir kanun olarak yayınlanıyor ama kız çocukların evlendirilmesine de yasal zemin oluşan bir metin oldu bu 18. kararname. Şimdi boşanmayı zaten erkeğin istemesine bağlıyor yani erkeğin istemesi ve kabul etmesi halinde boşanma gerçekleşiyor. Kadının boşanma için başvurması için de böyle bir şey yazmışlar ama çok katı ve kısıtlı kurallara bağlamışlar kadının buna başvurabilmesini. Ayrıca çocuk yaşta evlilik konusunda karar yetkisini ebeveynlere veriyor kanun. Yani ebeveynin onaylaması halinde her yaşta evlilik kanunen geçerli oluyor. Yani yaşın hiçbir önemi yok. 10 yaşında bir kız çocuğu da evlendirilebiliyor ebeveyni onayladığı sürece. Ve yani ülkede de genelde işte insanların borcunu silmek için falan çocuklarını kız çocuklarıyla evlendikleri bir durum hakim. Hani senin borcun var, kızını ver onun karşılığında gibi bir durum hakim. Evlendirilen kız çocuğunun rızası da çocuğun sessizliğiyle belirlenmiş. Yani bu ne demek? Bir kız çocuğu evlilik töreninde sessiz kalırsa yani itiraz etmezse bu rıza olarak kabul ediliyor.
1: Rızası yoksa diyelim ki çığlık attı. Bana ona da yani
0: Ya muhtemelen
1: bu
0: atıyorlardır çığlık gibi geliyor bana ama işte sessiz kal, hiçbir şey söylemezse ve sessiz kalırsa yazıyor. Hemen ama bunu örnek senin sorduğun soruya örnek verebiliriz. Çünkü daha yeni bir Sıdıka isimli bir kız çocuğuyla ilgili haberler düştü. Hatta haberler de demeyeyim Afgan aktivist kadınların yardım çağrısıydı. Sıdıka ile ilgili Sıdıka'nın yaşadıklarını duyurması için medya kuruluşlarına basın 3 ay falan oluyor. Bu Sıddık haberleri çıkıldı. Özetle Sıddık'a 12 yaşındayken işte babasının borçlarının silinmesi karşılığında 70 yaşında bir Taliban komutanıyla zorla evlendiriliyor. 6 ay boyunca da zorla bu 70 yaşındaki adamın evinde tutuluyor ve bayağı da kötü muamele görüyor burada. Daha sonra bir şekilde bu evden kaçmayı başarıyor birilerinin de yardımıyla ve ailesi Taliban mahkemesine boşanma için başvuruyor. Ancak mahkeme işte kız çocuğun aleyhine sonuçlanıyor. Yani bu kız istemiyor evlenmeyi ve sürekli itiraz ediyor. Sıdıka şu an 17 yaşına gelmiş sanırım. Ama Sıdıka 2 yıldır hapiste bu evliliği reddettiği için.
1: Evet.
0: Duyurmamak.
1: Reddedebiliyorsunuz ama sonucu da bu yani.
0: Evet.
1: O
0: Evet
1: da
0: ve
1: reddederseniz tabii.
0: evet, yani o da çok şey kolay bir şey değil tabii
1: Tabii.
0: reddetmek. Yani Sıdıka'nın ailesi de destek olmuş ona hani o yüzden ama ona rağmen kurtaramamışlar yani. Hani hem 6 ay bu 70 yaşındaki adamın evinde yaşamış hem de şu anda hapiste 2 senedir. Ve Sıdıkan'ın hikayesi tabii ki Afganistan'daki binlerce hikayeden bir tanesi.
2: Evet, Çiçek, ben burada bir araya gireyim izninle bir kere daha. Şimdi bütün bunlar aslında tabii çok jeopolitik tarihi Afganistan'ın çok ilgili yani. İşte bir takım narkotik mücadeleler var vesaire ve jeopolitik durumu Afganistan'ın. Yani Democracy Now'da Negina Yari ile yapılan söyleşide, ki arada kendi de Afgan kökenli olan Nermin Şeyh de Afgan olan Democracy Now sunucularından biri, de çok bilgili sorular soruyor. Yani şunu söylüyor Negina Nari. Son 20 yılda Taliban önce NATO ile, işte sonra Amerikan ordusuyla Afganistan'da çarpıştı ve 56 binden fazla da, yani bir çerçeve vermek lazım tabii, Afgan sivillerinden 56 bin kişi de bu savaşlarda, savaş denen saldırılarda ölüyor ve 2019'a kadar devam ediyor, ya da 2018'e. Ve ondan sonra da Doha süreci denen şey başlıyor. Doha görüşmeleri 2000'e kadar sürüyor. Hatta 2021'de de, ama hep sürekli olarak Taliban 2021'den beri çarpışıyor. Bu tabii süreci kimse anlamıyor, ne olup bittiğini filan. Ama şimdi barış görüşmelerinden sonra Taliban bambaşka bir şeye bürünüyor. Bayağı aşırı ve cihadi bir grup haline geliyor. Siyasi ve silahlı bir grup haline geliyor. Ve asıl bundan sonrası artık bu konsept, bu çerçeve içinde de görülmesi gerektiğini söylüyorlar. Mesele sadece bir kadın düşmanlığından ibaret değil, muazzam sayıda sivil ölümünden de sorumlu tutuyor tabii Taliban'da Batılıları ve başka güçleri.
0: Evet. Evet.
2: Bu çerçevede de görmek
1: Tabii
2: ayrıca da gerekiyor tabii.
1: bu aslında bütün işgal karşıtı direnişlerin bir tür ortak yönü de diyebiliriz. Yani
2: Aynen.
1: direnişçilere toplum destek verirken ideolojilerinden dolayı genelde vermiyor. İşgalcinin şiddetine karşı bir tür savunma gücü olarak gördüğünden. Yani bunun solcu versiyonları da hani 70'lerde antikolonyalist harekette ya da İkinci Dünya Savaşı'nda partizan direnişlerinde komünist partilere verilen destek eşit değildir aslında. Komünizme verilen destek her zaman böyle birbiriyle paralel olmuyor. Hatta birçok işte kolonyalizm karşıtı harekette sol olduğunu, sosyalist olduğunu söyleyenler kazandıktan sonra korkunç diktatörlükler kurmuştu, uygulamaları bu şekilde de olabiliyordu. Şeyse işte Taliban'sa gerçekten bir direniş gücü olduğu için ya yıllarca onlarca yıl boyunca direnişi sürdürdüğü için Amerikan işgalcilerine karşı, bu yüzden aslında ayakta kalmayı başarabildi. Ama şimdi tabii politik olarak ne anlattıkları, daha doğrusu hiçbir şey aslında bir tahayyülleri olmadığını şimdi bu yönetim altında göstermiş oluyorlar.
0: Evet. Ben devam ediyorum yasaklarından Taliban'ın o zaman. Kadınlara çalışma yasağı yine getirdiler konuştuğumuz gibi. Yani mesela ilk başta 2021'de kadınların sadece sağlık, beslenme ve eğitim alanında kısıtlı bir şekilde, yani belli işlerde çalışmasına izin vereceğini söylemişti Taliban. Ama bugün işte mesela Birleşmiş Millet verilerine göre Afganistan'daki kadınların sadece %7'si çalışabiliyor. İşte bu Taliban'ın Dışişleri Bakanı yine BBC'ye şey söylemiş. Yani kadınların çalışmasının tamamen yasak olmadığını, işte kadınların öğretmen ve girişimci olarak çalıştıklarını söylemiş. Hatta demiş ki Taliban iktidara geldiğinden beri kadın girişimcilerin sayısı 30 binden 120 bine çıktı demiş Dışişleri Bakanı Taliban'ın. Şimdi tabii 46 milyon nüfuslu bir ülkeden bahsediyoruz. Nüfusun hani yarısı kadın doğal olarak. 120 bin, yani övünülen çalışan kadın sayısı. Bu girişimci, kadın girişimci dedikleri şey de aslında yani kadınların iş hayatından çekilmek zorunda kalmasıyla böyle evden reçeli üretimi, evden ekmek üretimi falan gibi şeyler yapıyorlar aslında geçinebilmek için. Bu 30 binden 120 bine çıkan kadın girişimci de aslında böyle işlerde çalışıyor diyebiliriz. Ama tabii kadınların eğitim ve çalışma hayatına uzaklaştırılmasının işte en ne diyeyim yıkıcı sonuçlarından biri sağlık krizi. Yani Afganistan'da anne ölümleri aşırı yüksek. Dünyada en yüksek olduğu ülke anne ölümlerinin. Çünkü şöyle bir kısır döngü söz konusu şu an. Kadınların ve kız çocuklarına erkek doktorların bakması yasak. Ama kadınların çalışması ve eğitim alması da yasak. Yani kadına bakacak doktor yok ortada. Ve bu bir sorun olarak görülmüyor Taliban yönetimi tarafından. İşte eskiden ebelik eğitimi almalarını falan izin veriyorlardı. Hatta bu konuda çok fazla haber var. Afganistan'daki ebelik kurslarına giden kadınlarla ilgili son işte 2021-2023 arası çıkan çok fazla video haber de var. Ama mesela Uluslararası Af Örgütü'nün açıklamasında 2024'te kadınların doktorluk, hemşirelik, ebelik ve ilgili sağlık alanlarında da işte eğitim almasında yasaklandığı belirtiliyor. Ve hani 6 bin ebe varmış şu an bütün ülkede ve sadece 300 kadın doğum uzmanı varmış. Yani 46 milyon nüfuslu bir ülkede bu da işte 4050 kadına bir ebe düşmesi anlamına geliyormuş bu yıl.
2: Çok büyük bir facia. Evet, maalesef son dakikaya geldik. Bir tek şeyle ilave ederek ben de bitirmek istiyorum. Gene Democracy Now!'daki bir kadın adı belli değil. Afganistan'da kimliğini gizlemişler. Şarkı söylüyormuş. Kayda alınmış. Benim sesimi bir sonraki karara kadar yasakladınız, susturdunuz. Beni kendi evimde kadın olmak suçundan mahkum ettiniz diye, hapsettiniz diye de bitiyor. Çok acayip bir durum var yani. Peki, çok teşekkür ederiz. Çiçek,
0: Ben teşekkür ederim.
2: süreyi bitir.
0: Kapatırken belki bir tek şeyi söyleyeyim. Begüm
2: Lütfen.
0: Radyo'dan bir cümleyle bahsedeyim. Çünkü 2021'de kadın radyosu kuruldu Afganistan'da.
1: Aa, evet ya, doğru.
0: Evet, Begüm Radyo'yu da anarak bitirelim o yüzden.
1: Evet.
0: Hem online hem frekans üstünden yayın yapıyorlar ve eğitim içerikleri de yayınlıyorlar. Yani kadınların hayatta geri kaldığı, geride bırakıldıkları şeyleri de bir kompanse etmeye çalışıyorlar Begüm Radyo üstünden diyelim.
1: Biz hatta acaba irtibat kursak mı diye de bir ara düşünüyorduk. Senle
2: Evet.
1: istersen bir ara konuşup bir
0: Olur,
1: şey
0: hoş
1: yapalım. Belki konuk
0: olabilir.
1: alırız yani.
0: Olabilir,
2: Evet, çok
0: evet.
2: iyi olabilir. Evet.
0: Ben
2: Peki.
0: canlı yayınlarını dinledim internet üstünden
1: Ha, çok iyi.
0: yapabiliriz.
1: Tamam,
0: Evet.
1: harika.
2: Peki, görüşmek üzere. Çok
0: Görüşmek
2: teşekkür ederim.
0: üzere.
1: Görüşürüz.
3: İşte böyle canım.

0: Açık Gazete. Apaçık Radyo. Reklamlar.
1: Wings'le okula dönüş döneminde ayrıcalıkların zirvesindesin. Giyim, elektronik, kırtasiye ve seçili pazar yerlerinde 7500 TL ve üzeri ikinci harcamadan itibaren 15.000 QR ile ödemelere ek 5.000, toplamda 100.000'e varan 1000 puan kazan. Sen de 30 Eylül'e kadar cüzdandan kampanyaya katıl. Detaylar wingskart.com.tr'de.
0: Reklamlar bitti.
2: Apaçık Radyo.
0: Açık Gazete.

0: Haftanın iklim zirvesi. Hazırlayan ve sunan Ecehan Balta.
1: Günaydın Ecehan, merhabalar.
2: Günaydın Ömer Hocam, günaydın Özdeş.
3: Günaydın.
1: Tanrıların bulunduğu diyarlardan konuşuyorsun bizimle değil mi? Kaz
2: evet,
1: Dağları'ndan.
2: Hocam. Kaz Dağları'ndayım. Hatta gezi programımı yapsam artık falan diye düşünmeye başladım. Her hafta başka bir yerdeyim. Bu
1: evet,
2: Kaz Dağları'nı
1: evet, ne için bulunduğunu da anlatırsan başlangıçta.
2: Tabii ki. Memnuniyetle. Kaz Dağları Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği'nin 6.sını düzenlediği EkoFest için buraya geldik. Dün başladı program. Dün tarım konuşuldu ağırlıklı olarak. Gıda egemenliği, tarım. Bugün toplumsal cinsiyet eşitliği konuşacağız. Ve böyle devam edecek. Çok dolu bir program. Onun dışında da etkinlikler var. İşte sabah yoga ile başladı. Kuş gözlemi yapılacak. İşte bir biyoçeşitlilikle ilgili çeşitli şeyler var, etkinlikler var. Ama her şeyden önemlisi dün akşam bir forum oldu. Bir de konserler var bu arada. Konserler çok güzel, reklam gibi olmasın ama bir sonrakini kaçırmayın derim. Dün bir forum yapıldı ve buraya katılan, festivale katılan insanlar iklim değişikliğinden, iklim krizinden ne anladıklarını konuştular birbirleriyle. Gerçekten çok etkileyiciydi. Yani orada yine şeyi gördük aslında. Tarımla uğraşan insanların iklim değişikliğinin ne kadar farkında olduğunu. İşte diğer insanların biraz daha böyle küresel ısınma, sıcaklık, işte bu yaz çok sıcaktı vesaire gibi etkilendikleri boyut bu olduğu için tabii ki bunu dile getirdiklerini. Ama onun dışında tarımla uğraşanların özellikle biyoçeşitlilik kaybı, su kaybı, ürün kuraklık, ürün yetiştirmede zorluk vesaire gibi konularda çok daha nasıl diyeyim, doğayı daha yakından gözledikleri için daha fazla fikir sahibi olduğunu gördüm. Bir de birlikte konuşmak, yani iklim değişikliğini böyle çeşitli kavramlardan ibaret bir şey gibi değil de, ya da önerilerimizi de aynı şekilde, yani kavramları ardı ardına sıralayıp İşte şunun karşısında şunu, bunun karşısında bunu yapacağız, bunun nedeni Kapitola sen vesaire gibi, ne kadar doğru da olsa bunları daha pratik şekilde, daha gündelik dilde anlatmanın yollarını bulmamız gerektiğini hatırlattı bana forum. Her akşam yapılacak forum. O da ayrıca bence bütün bu alanda çalışan ekiplere, topluluklara, organizasyonlara önerilebilecek bir şey diye düşündüm yani. Ben en azından bundan sonraki dönemde böyle çalışmalar olursa bunu bulunduğum her yerde önereceğim, forumla beslenmesini. Böyle çok güzel Kaz Dağları, ama tabii %70'inden fazlası biliyorsunuz madenler için
3: Evet.
2: ruhsatlandırılmış durumda. Ve çok ciddi bir mücadele de yürüyor burada. İşte zeytin ağaçlarının arasındayız şu anda.
1: Evet,
2: Ama
1: Kaz Dağları'nın aynı zamanda akla ilk getirdiği kavramlardan biri de madenlerle doğanın mahvedilmekte olduğu bir alan olması aynı zamanda.
2: aynen Ömer Hocam, ama burada mücadele olduğu için biraz daha görünür herhalde. Aslında yani Gümüşhane'de de aynı sorun var. Kayseri'de de aynı sorun var. İşte Bayburt'un da %90'ı maden ruhsatıyla işgal edilmiş durumda. Ama burada Kaz Dağları Derneği başta olmak üzere birçok insan, yani tek tek bireyler de bu meseleyle uğraştığı ve mücadele ettiği için Kaz Dağları'nı daha çok biliyoruz. Bu da değerli tabii. Yani burası sonuçta gerçekten bir kültürel varlık aynı zamanda. Yani doğal varlığın ötesinde kültürel olarak da bir miras. O yüzden burası da kuşkusuz çok önemli. Ama herkesin yaşadığı her yer çok önemli. Yani
3: Kesinlikle, ama bir yandan Kaz Dağları'ndaki direnişin bir takım bazı coğrafi avantajları da var ve bunları iyi kullandı aslında oradaki mücadele. Yani hem büyük kentlerdeki hem çevre zeytinlik, maden vesaire direnişlerine böyle hepsine biraz yakın bir noktada. Geçtiğimiz yıllarda hatta böyle ani eylemler çağrıları yapıldığında İstanbul'dan, İzmir'den, Çanakkale'den otobüsler kaldırarak da insanlar böyle ulaşabildiği için biraz bunun avantajlarını da başarılı bir şekilde kullandı aslında oradaki mücadele.
2: Evet. Bir de burada çalışan çok sayıda aktivist arkadaş var, gönülden çalışan.
3: Evet.
2: Şeyleri de yani uluslararası hareketle de bağlantıyı çok güçlü bir şekilde kurdular. Biz hala halkların iklim zirvesinde onların kurduğu bağlantılardan da çok faydalanıyoruz. Yani Türkiye açısından biliyorsunuz bu biraz hep şey nasıl diyeyim zorlandığımız bir nokta yani. Uluslararası hareketle bugüne kadar çok fazla bağı olmamıştı ekoloji hareketlerinin. Yani sınırlı sayıda vardı ama Kaz Dağları Derneği biraz bunu da aşan bir noktada olduğu için bize de halkların iklim zirvesini uluslararasılaştırmamızda da epeyce bir faydası dokundu. Yani avantaj yaratıyorlar aslında gibi geliyor bana. Bir tabii dediğim gibi özdeş bulundukları coğrafi konumun muhakkak bir şeyi var, avantajı var. Ama onun dışında orada aktivistlerin iradesinin perspektifinin de çok ciddi bir şeyi var bence katkısı var bu hareketin bu kadar görünür olmasında ve diğer hareketlere de aslında ilham olmasında. Şeyi hiç unutamıyorum bu Fazıl Say'ın konserini milyonlar demişlerdi bilmiyorum milyonlar olmasın da yüz binler olsun çok sayıda insanın katıldığı bir açık alan konseri yapılmıştı hatırlarsanız birkaç yıl önce. Çok güçlü bir mesajdı, çok birleştirici bir mesajdı ve çok ilham verici bir mesajdı. Hala devam ediyor aslında bu Ekofestler de biraz onun şeylerini örüyor, altını örüyor. Yani insanların ekolojik yıkım, iklim krizi karşısında neden daha tetikte olmamız gerekir noktasındaki davranışını değiştiriyor aslında gibi geliyor.
1: Evet, belki şeyle de ilgisi olabilir mi acaba? Yani tarihi ve mitolojik önemi açısından da çok antik Grek mitolojisinde tanrıların dağı olarak biliniyor işte. Yani Zeus burada doğdu, Truva Savaşı'nın buradan izlendiği rivayet ediliyor filan. Ve Homeros'un ünlü İlyada destanında da bin pınar İda diye geçiyor. Bol pınarlı vahşi hayvanların anası şeklinde söz ettiği için yani belki de böyle bir tarihi ve mitolojiden tarihten bugüne gelen bir anlamı da vardır içlerde.
2: Kuşkusuz var. Ama bu Zeus öyle bir tanrıymış ki bütün dağlar onunmuş galiba hocam.
1: Evet.
2: Anladığım kadarıyla.
1: Ama oturduğu
2: Nemrut Dağı da
1: yer.
2: onun mesela falan.
1: Yani böyle bir doğayla bütünleşmenin de mitolojik bir anlamı da var mı yok mu diye düşünmeden edemiyor insan yani.
2: Kesinlikle, kesinlikle var. Yani aslında Kızılderili kültürüne, yerli Amerikalıların kültürüne falan baktığımızda da işte Latin Amerika halklarının, yerli halkların kültürüne baktığımızda da aslında onu çok görmüyor muyuz?
1: Aynen
2: Yani
1: öyle, aynen öyle.
2: evet, doğayla bütünleşme, bir tür doğaya da bir tür tanrısallık atfetme aslında. Yani orada
1: Kesinlikle.
2: Zeus belki de İda Dağı'nın kendisiydi.
1: Evet. Evet, nasıl gitti peki? Yani esas olarak canlı bir hayat var orada, değil mi?
2: Evet. Hala canlı bir hayat var. Ben aslında bugün biraz enerji demokrasisi meselesi hakkında konuşmak istemiştim.
1: Lütfen.
2: Çünkü şöyle gelişmeler oldu. Bir geçen hafta yaptığınız işte Sean Sweeney ile yaptığınız program vardı. O bana bayağı bir düşündürdü. Onun dışında da şimdi çeşitli yerlerde bir enerji demokrasisi, yenilenebilir enerji toplantıları yapıyoruz. Diğer taraftan da yenilenebilir enerjiye karşı mücadeleler yeniden başka formlar altında yükselmeye başladı. Şunu kastediyorum, burada işte Kaz Dağları'nda çok ciddi bir rüzgar enerjisi santrali problemi var. Bütün Batı'da var aslında, Aydın, Didim etrafında çok yoğunlaşmış durumda RES'ler. Oralarda ufak ufak hareketlenmeler var, mücadeleler. Ama Ankara'nın doğusunda da diyeyim, güneş enerjisi santralleriyle ilgili ciddi mücadeleler var. İşte Varto, Ovakışla vesaire oralarda işte nöbetler devam ediyor uzun zamandır. Bunların yani yenilenebilir enerji meselesinde insanların önüne ne koyacağız? Yani şöyle bir sorunla karşı karşıyayız gibi geliyor bana. Güneş enerjisi santralleri hep böyle özellikle Kyoto'dan sonra biliyorsunuz daha makul görünen bir enerji tipi olarak görüldü, gösterildi. Biz de inandık çünkü işte şey değişiyordu, teknoloji değişiyordu. Daha ileri teknoloji işte daha az zararlı olur vesaire gibi düşündük. Bir de güneş yani sınırsız bir kaynak vesaire diye düşündük. Ama orada insanlar meralarına güneş enerjisi santralleri yapıldığında hayvancılık yapamaz hale geldiklerinde bu ciddi bir geçim sorunu haline geldi. Ve bu böyle de devam ediyor. Yani şu anda Türkiye'nin en güneş alan toprakları ciddi bir şekilde güneş enerjisi santralleriyle kapatılmaya başlanmış durumda. Şan şeyi diyordu, 2012'de enerji demokrasisi tartışmaya başladıklarında, TÜED'in de enerji demokrasisi için sendikalar ağının kurulmasına da vesile olan süreçte, aslında yenilenebilir enerjiyi kooperatifler, topluluklar yoluyla üretme fikrinin kendisine enerji demokrasisi dendiğini söylüyor o programda. Yanlış anlamadıysam Onarım Çağı programında bu arada.
3: Evet, Onarım Çağı programda konuk etmiştik Şansı Vini.
2: Evet, öyle diyor değil mi Özdeş? Biraz
3: Evet,
2: daha böyle bir
3: şey
2: enerji topluluklarından bahsediyor.
3: kamusal yol diye yeni bir kavram da ortaya atmış durumdalar. Yani bu elektrifikasyon bir zorunluluk, yenilenebilir enerji bir zorunluluk. Ancak bu kamusal politikalarla ve yerel toplulukların da dahil edildiği bir süreçler içerisinde olmalı. Aksi takdirde şey kavramını kullanıyordu. Bu elektronların metalaştırılması,
2: Evet.
3: yani özel şirketlerin işte rüzgar enerjisi ya da güneş enerjisine yatırım yaptığında bile amacı kar elde etmek olduğu için tek taraf elektronları gene metalaştırıyor. Ve gene hiçbir doğa alanı koruması olmaksızın ya da elektrik fiyatlarının ne olduğunu umursamaksızın mümkün olduğunca çok üretmek, mümkün olduğunca çok satmak üzerine kurulu. Başka bir tahrifata yine sebep oluyorlar. Halbuki bizim işte iklim acil durumu içerisinde hem tasarrufa ihtiyacımız var elektrikten hem de elektrifikasyona ihtiyacımız var ve bu bir kamu eliyle yapılması gerekir. Ama bunu yaparken işte işçilerin ya da kooperatiflerin de öne çıkarılabileceğinden söz ediyordu bu söyleşide.
1: Evet, belki
2: Evet.
1: şeyi de eklemek gerekebilir, araya girdim ama yani meraların, hayvancılığın ya da işte tarımın yapıldığı arazilerin dışında pek çok boş alanda da kullanılabilecek tamamen bedava bir enerji kaynağı olan eşi benzeri olmayan bir güneşin çok da ucuza enerji sistemlerinin kurulabileceği santrallerinin bir alan olarak bu görürse eğer, yani Özdeş'in de biraz önce söylediği gibi kar amaçlı değil de doğrudan doğruya kamusal bir iklim değişikliğini de önleyip refaha doğru, kitlesel refaha yönelik bir şey olarak yönetilebilirse çok, tabii çok önemli, en önemli alternatif enerji
3: Evet.
1: kaynağı olduğu ortaya çıkacaktır. Nasıl kullanılacağı meselesi sadece.
2: Evet ama bir yandan da bunu yaparken hani kamusal da olsa özel de olsa ki ben onu artık şirketçi yeşil dönüşüm diyorum. Öyle denmesini doğru buluyorum. Yani dolayısıyla da yani kamucu bir yeşil dönüşüm gerçekten perspektif olarak doğru ama bu doğanın boş alan olarak görünmesi meselesi var ya hocam. O çok aslında rahatsız edici, yıkıcı sonuçlar doğurmaya devam edebiliyor. Yani örneğin Mera değil de ormanlık alanlara yakın bir yerde güneş enerjisi santrali yaptığınızda onu da ana şebekeye bağlamak için çok ciddi inşaat yapıyorsunuz. Ya da boşaltılmış bir köy düşünelim. Boşaltılmış bir köy gelecekte insanların gelmeyeceği anlamına mı gelir? Yani oraya güneş enerjisi santrali yapmak ne kadar mübahtır? Enerji demokrasisi meselesi bence tam da o noktada nereye ne yapılacağını sadece kamunun değil, bir bütün olarak orada yaşayan ve ondan etkilenecek herkesin dahil olduğu bir karar alma sürecini de beraberinde getirmeli. Biraz hani Oğuzhan'ın başlattığı yerden devam edecek olursak, biraz daha kavramı içeriklendirmek, biraz içeriğini daha fazla doldurmak gerektiğini düşünüyorum. En önemli şeyim oydu. Yani kamucu yol gerçekten yani bir enerji bir haktır ve enerji meta değildir. Yani enerjinin ihtiyacımız kadar ve kamu tarafından üretilmesi gerekir. Ama kamu da bunu üretirken belki de bizim kamu diyeyim yani bizim kamudan anladığımız şey ta zaman içinde o kadar çarpıtıldı ki kamu da bunu üretirken ona ne kadar güveneceğiz? Kamuyu daha genel olarak kelimenin gerçek anlamıyla yani orada yaşayan ve etkilenen herkes gibi anlamak durumundayız diye düşünüyorum. Ya bir yandan da Türkiye'ye baktığımızda gerçekten şimdi 2002 yılında özel sektörün elektrik üretimindeki payı %32, bugün 83. Ya, kamunun payı %15'in altında. Şimdi çok hızlı bir özelleştirme yaşadık ve bunu durdurmayı başaramadık. Devam ediyor şu anda TEİAŞ'ı da satma planı var biliyorsunuz. Bu böyle gittikçe derinleşiyor. Ama biz bunu tersine çevirmek için biraz daha somut bir şey söylemeliyiz gibi geliyor.
3: Burada kamu kelimesinin karmaşıklığı işte herhalde
2: Evet.
3: önemli. Çünkü devlet
2: Evet.
3: anlıyoruz da işler orada
2: Evet.
3: karışıyor. Devlet aslında %13 ya da 15 pay sahibi. Yani kamu dediğimizde aslında tam olarak işte enerji demokrasisinde tartışılan bu sektörde çalışan işçilerin de söz hakkının olabildiği, tesislerin yapılacağı yerdeki halkın da söz sahibi olabildiği, nereye yapılacak, hatta fiyatlandırmasına kadar elektriğin, yani bir ihtiyaç önceliklerinin belirlenmesi, sanayiye mi vereceksin, hanelere mi öncelik vereceksin, suda da böyledir ya, kullanım
2: Tabii.
3: öncelikleri belirlenmek durumunda, yani ekolojik bir su yönetimi, su politikası üretecekseniz kullanım öncelikleri belirlemek durumundasınız. Bu ormanın ortasına, hani senin verdiğin örnekte güneş enerjisi paneli kurma meselesi tam özel şirket çünkü mantığı. Niye? Oradan üretilen elektriği yakında bir sanayi bölgesi vardır. Oraya satacaktır. Ya da aynı şey rüzgar enerjisi santrallerinde de bir hedef belirliyor. Hem verimlilik belirliyor. Şuranın rüzgarı yüksek. Ben buraya yatırım yaparsam çok elektrik alırım. Bir de bu elektriği şu bölgeye satarım diyor. O kendince o stratejik belirlediği konumun ekolojik olarak ya da köylüler açısından ne anlam ifade ettiğini tabii önemsemiyor. Sadece bir
2: Evet.
3: yatırımcı mantığıyla baktığı için işte
1: Evet ve
3: burada hani
2: tamamen metalaştırma
3: tabii
1: denilen
3: tabii.
1: şey de bu oluyor zaten. Evet.
2: Evet. Bir de ana şebekeye yakın olsun falan diye bakıyor altyapı maliyetlerini azaltmak için. Ama ana şebekeye yakın orman alanı ise işte ormanı biraz da ormanı seyretmeyi de göze almış oluyor. Ama bu köylü meselesine de çok katılmıyorum. Şimdi rüzgar enerji santrallerinde bir kere kurulduktan sonra santral bir iki kişi çalışır. Güneş enerjisi santrallerinde işte büyüklüğüne göre değişir ama maksimum 10 kişi çalışır. Şimdi bu güneş enerjisi santralinden üretilen elektrik köylü için kullanılmıyorsa bunun köylüye ne faydası var yani gerçekten?
3: Ama yani şimdi hastaneye de elektrik lazım Ecehan. Şimdi
2: Evet.
3: köylüye de hastane, okul lazım. Yani sadece köye gitmesi
1: Evet,
3: üzerinden tabii
1: eğitim
3: planlayamayız
1: sistemi,
3: bir yerden
1: sağlık
3: elektrik satacak.
1: sistemi için evet elektrifikasyon o anlamda önem taşıyor ve çok
3: Ulaşım.
1: ucuza evet her hayatın her alanında tarımda dahi yani çok önem taşıyan bir şey. O zaman da işte bu kamu yani şirketlerin elinde değil de metalaştırmadan kamusallaşmanın büyük önemi orada. Yani çünkü mesela Pakistan'da artık insanlar Bill McKibben'ın birkaç defa altını çizerek yazdığı gibi son makalelerinde Substack'te yani o demir çerçeveleri alacak parası olmayan Pakistanlı yoksul kesimin Doğrudan doğruya o plaketleri alıp bahçelerine koyarak elektrik hanelerinin ve işte çalışma şartlarını, elektriğinin sağlandığı örnekler de çok önemli yani. Çok ucuzladı çünkü.
2: Evet. Ama hocam belki de orada ayrımı şey üzerinden yapmamız lazım. Bir de mega gas diye bir şeyden bahsediyoruz ya bugün. Yani mega süper diyorlar, mega diyorlar güneş enerji santralleri. Onu mesela Ovakışlı'da yapılan mega gas'in Ovakışlı'nın ihtiyacının 20 ile 30 katı arasında olduğu tahmin ediliyor. Yani ama yani kendileri dediğiniz gibi kamu aracılığıyla, kamu olarak, bizzat kamunun kendisi olarak orada bir enerji kooperatifi kurup bir güneş enerjisi santrali çalıştırsalar, inşa etseler ve çalıştırsalar orada elektrifikasyon işte dediğiniz gibi eğitimde, sağlıkta, hanelerde etkili bir şekilde ve ucuz bir şekilde kullanılsa o zaman biraz daha işte enerji demokrasisinden bahsediyor oluruz ama
1: Evet, %90 ucuz çünkü artık düşmüş durumda yani güneş enerjisi.
2: evet
1: Bu
2: ama
1: ne on
2: gördüğümüz her gesi yenilenebilir enerji diye etiketlediğimizde ki genellikle öyle oluyor. Yani bugün COP31 sürecinde Türkiye hükümeti de yenilenebilir enerjiyi yeşil enerji diye pazarlıyor. Sürekli rakamı arttırmaya çalışıyor. %35'e çıkartmaya çalışıyor yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını. Ama yani herkes de buna inanmış durumda. Yani GES sorgusuz sualsiz iyidir gibi bir yaklaşım var. Çok etkiliyor insanları da. O iyi şeyin aslında kendi hayatları için, özellikle mega GES'ler için söylüyorum bunu, kendi hayatları için kolaylaştırıcı değil, yıkıcı etkisiyle karşılaştığında onu tanımlamakta bile zorlanıyor insanlar. Yani işte RES'lere de Don Kişot'un değirmenleri vesaire gibi uzaktan mı seyredecektik? Ama bunun gürültüsü de hiç çekilmiyor gibi bir noktaya geliyor yani.
3: Mega veya mini olsun, ister güneş ister rüzgar olsun, işte bunun ne şekilde, ne amaçla üretildiği, kim tarafından bunun karar verildiği gibi enerji demokrasinin temel meselesi söz konusu. Ama megalar konusunda da mesela biz Onarım Çağı programında Jonathan Neal'ın işte İklim İstihdamı kitabını anlatarak 4 hafta boyunca başladık. Orada küresel ölçekte bazı handikaplardan da söz ediyor. Küresel elektrifikasyon, yenilenebilir enerji kaynakları her ülkeye eşit olarak, her bölgeye eşit olarak dağılmış değil. Bazı bölgelerin daha uzaktan desteklenmesi de gerekecek diye bir şeylerden söylüyor. Hatta bu konuda işte küresel hareket içerisinde süper şebekeler tartışması da var. Bazı alanlarda kullanılması gerektiğine dair. Dolayısıyla bu aslında bizim de bir yandan tartışmakta olduğumuz ama şu kısmı herhalde en önemlisi, TÜİT gibi sendikaların, doğrudan işçi sınıfı sendikaları içerisinde 45 ülkeden 140 sendika var bu enerji demokrasi ağı, sendikalar ağında. Ve Antalya'da Halkların İklim Zirvesi'nden hemen önce 3 günlük bir zirve yapacaklar. Sendikalar buluşması yapacaklar. Tüm bu işte kafa karmaşıklığı içerisinde nasıl politik talepler öne sürülmeli? Bunları işçi sınıfı içerisinde tartışmaya açıyor olmaları bence meselenin en önemli yanı. Yoksa tabii bitmiş bir tartışma, ne yapacağımızı tam olarak belirlemiş olduğumuz bir alanda değil burası. Bir tartışmanın sürmekte olduğu bir alan bir yandan.
2: Evet,
1: Evet.
2: oraya belki hani TÜED'i güçlendirecek bir şey olarak bizim de Niyelen'in Dünya Gıda Egemenliği Forumu'nda konuştuğumuz, Belem'de konuştuğumuz enerji demokrasisi sürecinin balıkçıları, köylüleri, arkadaşlar, işçileri, çiftçileri vesaire de dahil edecek bir şekilde kurgulanmasıydı. Belki
1: Evet.
2: bunu ekleyebiliriz. Yani sadece sendikalar, sadece işçiler değil, aynı zamanda bir bütün olarak etkilenenler bile çok geniş bir şey. Yani Fırat Nehri'ne 5 tane baraj kurulduğunda, Fırat Nehri nehir statüsünü kaybettiğinde, ondan sadece Fırat Nehri'nin etrafında yaşayanlar etkilenmiyor. Ondan aslında bir bütün olarak ekosistem etkileniyor. Ekosistem etkilenince de hepimiz etkileniyoruz aslında. Yani Amazon'da bir ormanda bir ağaç kesildiğinde bu Amazonluların sorunu mu? Bu hepimizin sorunu aslında. Çünkü dünyanın en büyük, gezegenin en büyük karbon yutak alanına müdahale. Dolayısıyla da bence etkilenenler boyutunu da biraz daha geniş çaplı olarak düşünmek lazım. Sadece işçilerle sınırlı bırakmamak lazım. Öncelikli olarak yörede yaşayan halkın karar vermesi gerekir ve bu kararından vazgeçebilmesi gerekir. Bir de böyle bir şey var. Şunu anlatayım. Benim ailemin bir kısmı Öksüt Madeni'ne çok yakın bir yerde yaşıyor. İlk başta onlara da güneş enerji santrali kurmuşlardı. Köye bir tırnak içinde rüşvet olarak. Onlar bunu kabul ettiler, mutlu oldular. Ardından cevizlerini kaybetmeye başlayınca fark ettiler aslında meselenin ne kadar
1: Kamusal
2: tehlikeli
1: oldu.
2: olduğunu.
1: Evet.
2: Dolayısıyla vazgeçebilmeleri de lazım.
1: Bunları daha konuşmaya devam edeceğiz. Maalesef süreyi de
2: Evet.
1: bitirdik. Can, çok teşekkür ederiz.
2: Evet. Haftaya görüşmek üzere diyelim o
3: Haftaya
2: zaman.
3: görüşmek üzere.
2: Hoşça
1: Konuşmak.
2: kalın.
1: Hoşça kal.

0: Haftanın iklim zirvesi. Hazırlayan ve sunan Ecehan Balta.
1: Evet, bugünkü Açık Gazete programını da bu şekilde sona erdiriyoruz. Bir son vahim gelişme, önemli bir gelişme var mı diye bir soruyorum takipte olan araştırmacı gazeteci arkadaşıma.
2: Yok, hayır.
1: Yok, o zaman bitiriyoruz. Bitirmeden sevgili arkadaşımız Batu Örcal'a da iyi ki doğdun diyelim. Bugün onun doğum günü. Ve bu şekilde de sizlere veda edelim. Bendeniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andrei Grisko'dan oluşan ekiple birlikteydiniz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın.
2: Günaydın.
3: Günaydın.

0: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
1: Reklamlar.
2: 1-1-2
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: 1-1-2. Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
1: Reklamlar bitti.
8: Apaçık Radyo.
9: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Margaret Atmaca'ya teşekkür ederiz.
1: Sevgili Günlük. Hazırlayan ve sunanlar İdem Gençtürk, İlksen Mavituna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda.
9: Sevgili Günlük, bugün radyomuzda ne var ne yok?
10: Günaydın Didem, herkese günaydın.
9: Herkese günaydın.
10: 21 Ağustos Cuma günündeyiz. Açık Gazete'nin ardından buradayız. 22 Ağustos Cumartesi, 23 Ağustos Pazar günleri radyomuzda ne var ne yok anlatmaya başlayacağız. Ama ondan önce az önce Ömer Bey'in de söylediği gibi bir doğum günümüz var.
9: Evet.
10: Ekipten ekip arkadaşımız, aynı zamanda New Retro'nun programcısı da Batu Örçal'ın doğum günü bugün.
9: Evet, o yüzden Perturbator grubundan Future Club dinleyerek başlayalım dedik.

0: Perturbator grubundan Future Club dinledik. Batu'ya da tekrar iyi ki doğdun diyelim ve başlayalım. Çünkü önümüzde 3 gün var.
1: Dur ben de diyeyim. Doğum günün kutlu olsun Batu.
0: Şimdi önümüzdeki 6-7 sayfayı görünce birden
1: heyecanlandım değil mi? Evet ben de öyle hissediyorum. Hemen başlayalım hemen o zaman. Başlayalım. Bizden hemen sonra saat 10.30'da yeryüzü tanığı var ve yeryüzü tanığında bugün Avrupa ve Afrika arasında süzülerek göç eden kuşlar göç yolları boyunca elektrik çarpılması tehdidiyle karşı karşıya kalıyor. Binlerce kilometre yol kat eden göçmen kuşlar insan kaynaklı altyapı hataları yüzünden ne yazık ki dinlenme ve beslenme noktalarında da hayatlarını kaybediyorlar. Bu hafta Doğa Derneği Koruma Programı'ndan Şafak Arslan konuğumuz olacak yeryüzü tanığında. Geçen hafta leylek ölümlerini konuşmuşlardı zaten. Bu hafta da göç eden kuşlar üzerine konuşacaklar Şafak Arslan'la birlikte.
0: Evet saat 11'de hikayenin her hali programı var ve Aslı Odman Brüksel Merkezi Sivil Toplum Kuruluşu Gemi Söküm Platformu politika sorumlularından Ekin Sakin'le dünyanın tüm toksik gemileri nerede ve nasıl sökülüyor? Sökülürler sorusunun peşinden gidecek bu toksik ticaret ve buna karşı ekoloji ve emek mücadelesinin konu ve öznelerine değinirken gemi bizi Hindistan'ın kumsallarından Ali Ağa'nın Çandarlı Körfezi'ne Tokat Almus'tan Avrupa Birliği Çevre Ajansı'nın Brüksel ofisine götürecek. Söyleşi son dönemde Avrupa Komisyonu Çevre Genel Müdürlüğü'nün çevreye uygun söküm yapan tersaneler listesine Avrupa'da izin verilmeyen kumsalda söküm ve baştan kara gibi metotlarla söküm yapan düşük standartlı tersaneleri de katmasına dair alarm zillerini çalacak. Bugün hikayenin her halinde gemi söküm meselesini ve bunun çevreye etkilerini konuşacağız.
1: Evet ve saat 12'de Headroom'la devam ediyoruz. Selahattin Çolak bu bölümde reggae'den soul ve funk'a, afrobeat'den caz ve latin ritimlerine uzanan renkli bir seçki çalıyor bizim için. Baby Huey, Maceo Parker, Marva Whitney, Kenny Burke ve Coco Rocco'nun da aralarında olduğu isimlerle ritim hiç düşmeyecekmiş. Saat 14'te de kopuk bağlarla devam edeceğiz. Sarımsak konuşuyorlar. Ben ancak kokumla varım diye de başlıklandırmışlar. Bu bölümde İlhan Berk'in satırlarından yola çıkıyorlar. Onun kat kat giyinmiş, kapalı bir kutu olarak tarif ettiği sarımsağın binlerce yıllık tarihin izini sürüyorlar. Orta Asya'dan Mezopotamya'ya, Antik Mısır'dan Osmanlı mutfağına ve taş köprü tarlalarına uzanarak sarımsağın şifa, besin ve meta olarak değişen anlamlarını, kokusunun nasıl bir sınıf göstergesine, kendisinin ise tarih boyunca emeğin yiyeceğine nasıl dönüştüğünü konuşuyorlar.
0: Evet, ne severiz sarımsağı üstelik. Evet. Saat 14.30'da Adagio'dan Presto'ya programı var ve Nilgün Bilgiç'in bugünkü programının başlığı şöyle: Albinoni Adagio, Pachelbel Canon adıyla 1984 yılında Deutsche Grammophon tarafından yayımlanan bir plak dinleyecekmişiz. Kayıtta klasik batı müziğinin 6 önemli bestecisinin birer yapıtı yer alıyor. Bunlar Tommaso Albinoni Adagio'su, Antonio Vivaldi'nin La Notte'si yani gece flüt konçertosu, Johann Sebastian Bach'ın Air, Hava adlı eseri, Johann Pachelbel'in Max Seifert tarafından 1929'da orkestraya uyarlanan Canon ve Gigi. Ve Gluck'un Kutsanmış Ruhların Dansı ve Amadeus Mozart'ın Gece Serenatı'ymış. Bu meşhur eserleri dinleyeceğiz. Bu 1984 tarihli plaktan.
1: Evet ve saat 16.30'da da Kavanoz'daki Yıldız'la devam ediyoruz. Bu bölümde de 3. bölüm aslında Kavanoz'daki Yıldız'a geçtiğimiz 2 haftada da İnsan Tunalı ile birlikte sohbet etmişlerdi. Chatbot ile yapılan bir konuşmanın üzerinden yapay zekayı bağlam yaratıcılık üstünden çekiştiriyorlar. Biraz da Star Trek sosu ekleyerek yaptığımız bu kaydın son bölümü ile karşınızdayız demişler Kavanoz'daki Yıldız ekibi. Saat 17'de de Dünyanın Cazı ile devam ediyoruz. Ceyhan Usanmaz var bugün.
0: Evet, Ceyhan Usanmaz her cuma olduğu gibi mikrofon başında olacak ve bugün yeni yayımlanan On a Random Tuesday albümüne kulak verecekmişiz. Bu albüm gitarist Cory Wong'un Blue Note'taki bir haftalık konser serisi sırasında kaydedilmiş. Yanında da dünyaca ünlü saksafoncu Joshua Redman yer alıyor. Hmm.
1: Evet ve saat 18.10'da bu 18'de iklim kuşağı konuşuyor var. Atlas Sarrafoğlu'ndan iklim çevre hareketlerini ve haberlerini duyabiliriz. 18.10'da Açık Dergi ile devam ediyoruz. 18.50'de yine Ceyhan Usanmaz'a kulak vereceğiz. Çünkü bu köşe kitap köşesi var. Saat 19.00'da da Eser Miktarda ile devam ediyoruz. Eser Miktarda'nın bu haftaki konuğu Erdil Yaşaroğlu olacak. Karikatürle başlayan üretim yolculuğundan Mimar Sinan'daki heykel eğitimine ve yıllar sonra yeniden heykele dönüşüne konuşacaklarmış. Oyun ve Transatlantik sergilerinden, çizginin 3 boyutlu forma dönüşme hikayesinden üretim süreçlerini konuştukları, ayrıca atölyede şekillenen yeni projelerini de konuşuyorlar bugün saat 19.00'da Başak Ürer'le Eser Miktar'da da.
0: Evet, saat 19.30'da Bağımsızlar var ve Apache Sanat yine karşımızda evet. olacak. Ardından saat 20.00'de Koyu Mavi bizi bekliyor. Gülçin Orgun'un hazırladığı programda bu akşam yol ayrımlarında kaderlerini bekleyenler, uykusuzlar, ayrılanlar, yalnızlar, iyiler, kötüler, gece yarısı telefonları, astral yolculuklar, tır şoförleri, gidenler, kalanlar, trenler ve trenler için ve hemen her şey için blues var demiş. Blues dinleyeceğiz bu akşam Koyu Mavi'de.
1: Evet ve saat 21.00'de de Aşağı Mahalle var. Bu programda 2026 yılında yayınlanan biri canlı iki albümden seçmeler dinletiyor bize Ümit Baykara. İngiliz saksafoncusu ve besteci Nat Birchall yer alacakmış. Sanatçı dörtlüsüyle John ve Alice Coltrane spiritüel cazına İngiltere'den selam gönderiyormuş.
0: Evet, saat 22.00'de de Mint'te Efkan Kula ve Mert Emcan'a kulak vereceğiz. Ve bu hafta Emektar Technics pick-up'ında 80'lerin melankolik post-punk plaklarının dibine dalış yapıyoruz demişler. Ve post-punk gruplarının parantezi. Mint'te Efkan Kula ve Mert Emcan'a kulak vereceğiz ve bu hafta Emektar Technics pick-up'ında 80'lerin melankolik post-punk plaklarının dibine dalış yapıyoruz demişler ve post-punk gruplarının parantezinde ele alın.

0: Bu bölümü hardcore ve punk'tan midwest emo'ya, crust'tan post hardcore'a uzanan bu kataloğu 17 şarkıyla ve kronolojik sırayla dinliyormuşuz ve tek bir plak şirketinin tırnak içinde hiçbir kural yok felsefesinin nasıl bir ses arşivine dönüştüğünü de bu programda takip edebileceğiz.
1: Evet, 22 Ağustos Cumartesi'ye geçecek olursak saat 9'da Radyo Agos var. Radyo Agos minik bir izinde, fakat Agos gazetesi bu hafta şu başlıkla çıkmış: okul yönetimleri çözüm arayışında Ermenistanlı öğrencilere yönelik sınırlamaya dair bir manşet açmış. Ayrıca Golba ailesinin haklılığı bilirkişi raporuyla belgelendi. Ayrıca neden hedef seçildim serisi sürüyor. Hrant Dink cinayetine dair 20. yıl yaklaşırken bir seri halinde neden hedef seçildiğine dair ve üstelik bu bütün yargılama süreçlerine dair bir dosya hazırlıyorlar. Bunların hepsini Agos gazetesinde bulabilirsiniz. Yarın da Radyo Agos saatinde Agos'un mutfağından seçilen müziklere kulak vereceğiz.
0: Evet, 22 Ağustos Cumartesi ile devam ediyoruz. Yine saat 11'de, yarın saat 11'de Yeni Şeyler rejimi var ve şu soruyu soruyorlar: eskiden her şey daha mı güzeldi? Nostalji bağımlılığının politikasını konuşacaklarmış. Eski şarkılar, eski diziler, eski mahalleler, eski aşklar. Geçmiş neden hep bugünden hep daha sıcak, daha güvenli ve daha gerçek görünüyor acaba? Gerçekten eskiden her şey daha mı güzeldi? Yoksa bugün ve gelecek bize yeterince iyi gelmediği için mi? Geçmişi durmadan güzelleştiriyoruz, güzel olduğunu düşünüyoruz, güzelliyoruz diye
1: evet,
0: sormuşlar.
1: Evet, sürekli bir hani sosyal medyada da pek yok. Çok yerde de eski Türkiye diye bir tanım çıktı
0: eski
1: ortaya.
0: Eski Türkiye, evet.
1: Tuhaftı.
0: En çok eski diziler çıkıyor bir de karşımıza.
1: Pek çok şeyde bir eskiye övgü diye bir şey var ve Yeni Şeyler rejiminde eskiye övgüyü masaya yatıracaklar. Geçmiş durmadan güzelleştiriyor muyuz sorusu var. Saat 16'da ise Yojimbo'ya kulak vereceğiz. Ahmet Uncu'nun hazırladığı programda bu hafta geçen haftaki müziği istediğimiz yere taşıma hikayesinden, yani Walkman'leri konu almıştı. Bizim söylemeye başlamamıza uzanıyoruz demiş ve 70'lerde Japonya'da ortaya çıkan karaoke, insanların yalnızca müzik dinleyen kişiler olmaktan çıkarıp şarkının bir parçası haline getirdi. Barların ve gece hayatının içinde başlayan bu fikir zamanla özel odalara, evlere ve dünyanın dört bir yanına yayılarak başlı başına bir kültüre dönüştü. Peki karaoke nasıl ortaya çıktı? Japonya'da neden bu kadar büyük bir fenomen haline geldi? Bu dönüşüm nasıl gerçekleşti? Bu hafta Yojimbo'da mikrofonu elimize aldığımız karaoke dünyamıza uzanıyoruz. Hiç karaoke yaptın mı?
0: Tabii yaptım.
1: Japonya'da her yerde yani inanılmaz bir eğlence, karaoke kültürü var.
0: Artık şehir içinde karaoke kabinleri var, gördün mü?
1: Gördüm,
0: İstanbul'da.
1: Gördüm, evet. Toplu taşıma araçlarının yakınlarında. Ya, üstelik denedim de.
0: Tamam, bunu sonra konuşuruz.
1: Hadi devam edelim. Saat 17'de Music of the World İstanbul programına kulak vereceğiz ve Kutay Derin Kuay'ın hazırladığı programda bu hafta Dengbej geleneğinin güçlü kadın seslerine kulak vereceğiz. Tabii güçlü kadın sesleri deyince de Dengbej Gazini hatırlamamak elde değil. Gazini'nin Evdale Zeynike, Komela Jinen Serhade'nin aynı adlı albümünü ve Denge Jinen Bota'nın Jibo Branina Meryem Khan albümünden eserler dinleyeceğiz.
0: Evet, ve saat 20'de de, yarın saat 20'de de Yörünge'yle devam edeceğiz. Thelonious Monk'ın öldüğü gün stüdyodaydılar ve Monk bestelerini kaydediyorlardı. Kayıt bittikten sonra aldılar onun ölüm haberini ve bunu devam işareti olarak gördüler. Sphere dörtlüsü böyle doğdu. Ve Yörünge'de kulüp konserleri dizisinde Rose Rayleigh Baron ve Williams ekibi sahnede olacakmış. Yarın saat 20'de Yavuz Baydar Yörünge'de olacak.
1: Evet, High Times'da ise Raspemo bu hafta reggae'nin kökünden Lovers Rock ve Dub'a uzanan bir seçki hazırlamış. Junior Biles'dan Susan Cadogan'a, Gregory Isaacs'tan Ken Boss'a, klasik isimlere ve Expanders, Jahlil demek lazım galiba, Flying Vipers, Global Youth gibi güncel seslere kulak vereceğiz. High Times'da.
0: Evet ve 23 Ağustos Pazar günüyle devam edelim. 23 Ağustos Pazar

0: Pazar günü sabah saat 10.30'da Botanitopya var. İngiliz bitki ressamı, aynı zamanda çay tüccarı da olan Twining ailesinin de üyesi olan Elizabeth Twining, 1805 ve 1889 yıllarında yaşamış. Onun hikayesini anlatacakmış bize Benan Kapucu bu bölümde. Özellikle 1849 ile 1855 yılları arasında yayınlanan iki ciltlik Bitkilerin Doğal Düzeninin İllüstrasyonları adlı eseriyle tanınıyormuş. Elizabeth Twining hikayesini pazar günü dinleyebiliriz.
1: Saat 11'de Mekanlar ve Çağlar İçinde ses programı var. İşdar Gözaydın bir süredir Mozart çalıyor. Mozart çalmaya devam edecek ve saat 12'de Agora var. Ece Zeren Aydınoğlu'nun hazırladığı programda bu hafta senaryo masasının iki üretken kalemi Ayça Üzüm ve Kayra Babalı konuk ediyor ve geniş kitleleri ekrana kilitleyen yüksek tempolu yapımlardan bağımsız sinema ve tiyatro sahnesine uzanan bu sohbette pasif kalıpları yıkan derinlikli kadın karakterlerin inşasını, festival başarısının endüstriyel sürdürülebilirlik arasındaki ince çizgiyi konuşuyoruz. Toplumsal yapıları ve sosyopolitik dinamikleri hikayelerin merkezine alan iki yazarla senarist emeğinin görünürlüğünü, yaratıcı özgürlükle ticari beklentiler arasındaki dengeleri keşfedecekmişiz. Bu programda Agora'da pazar günü saat 12'de.
0: Ve saat 15'te de Musiki Arşivi var. Bülent Aksoy bu bölümde İstanbul Radyosu'nun bugün aramızda olmayan eski solistlerinden biri Afitap Karaca'nın İstanbul Radyosu programlarından seçilmiş 15 şarkısını bize dinletecek.
1: Evet, saat 16'da Rio de la Plata programı var ve tangonun doğduğu topraklara uzanıyoruz ve tangonun gelişiminin tanığı olarak sinemadan bahsetmeye devam ediyoruz. Libertad Lamarque, Azucena Maysani, Rudolfo Biaggi, Hugo Diaz, Alfredo Gobbi gibi büyük büyük müzisyenlerin, tango deyince aklımıza gelen bu büyük müzisyenlerin tandalarına kulak veriyoruz.
0: Evet, ve saat 17'de de Gezgin'in şarkısıyla devam edeceğiz. Bu hafta Barok Avrupa'nın farklı müzik merkezleri arasında dolaşacakmışız. Nicola Francesco Haym, Handel eserlerinin ardından Giacomo Carissimi, Inte Domine Speravi ve onun motetini dinletiyor bize İlknur Akmaner, Pietro Antonio Locatelli ve L'Arte del Violino koleksiyonundan da bir keman konçertosuyla barok virtüözlüğüne uzanıyormuşuz.
1: Evet, saat 23'te ise Zifir var ve İlksel Mavi Tuna ile Uğur Çıkrıkçılı bizi festivallere götürmeye devam ediyorlar. Bu hafta Wacken Open Air'dayız ve bu sene festivalde yeni projeleriyle yer alan ustalardan, ikinci neslini yaşayan kült gruplardan, sahnenin son 10 yılına damgasını vurmuş ekstrem metal örneklerine ve 2027 yılı için duyurulan yeni listeden Children of Bodom gibi kült ekiplere kulak vereceğiz. İlk senin sağdan izlenimleri eşliğinde. Önümüzdeki hafta ise aslında bu konuda bir yazı da yazdı Uğur Çıkrık. Beyond the Gates Festivali'ne uzanacağız, yani Norveç'e uzanacağız. Şimdiden bunu da duyurmuş olalım. Soluk soluğa bir program.
0: Öyle, soluk soluğa bir üç gün olacak zaten. Gitmeden hatırlatalım, bugün Cuma Apaçık Radyo'nun bir YouTube kanalı var ve Cuma günleri YouTube kanalımızda saat 17'de Açık Dergi Portreleri yayınlıyoruz. Bu hafta Selçuk Artut var.
1: Evet, Selçuk sevgili Artut'la, dostumuz Selçuk Artut'u konuk ettik.
0: Selçuk Artut'la hem Teoman Madra, yayınlanan Teoman Madra kitabını konuştuk, hem Bergama Tiyatro Festivali'nde Nihal Saruhanlı ile yaptığı performansı
1: enteresan
0: konuştuk.
1: Enteresan enstrümanıyla.
0: Evet, taşı çaldılar. müthiş. Saat 17'de onu izlemeyi unutmayın. Ayrıca Apaçık Radyo'nun Substack'taki bültenine de abone olmayı unutmayın. Çünkü yarın saat 2'de posta kutunuzu ziyaret ediyoruz.
1: Evet, bunun dışında tabii salı günleri yayınladığımız Hikayenin Sonu COP 31 bültenine de aynı anda abone olabileceğinizi hatırlatalım. Bir de Apaçık Radyo apaçıkradyo.com.tr adresinden bize her zaman ulaşabileceğinizi söyleyelim. Bu mail Nazlı ile bana düşüyor. Direkt bize ulaşıyorsunuz yani. Ve tabii ki sosyal medya hesaplarımızdan bize ulaşabilirsiniz, erişebilirsiniz. Buralarda ne oluyor görsel olarak da Instagram hesabımızda mevcut. Başka hatırlatacağımız bir şey var mı?
0: Yok.
1: Yok mu? Peki. Aslında var. Pazar günü de senin doğum günün. Şimdiden kutlayalım onu da.
0: Çok teşekkür ederim. İyi ki doğdun Nazlı. Teşekkür ederim. İyi ki varsınız.
1: Efendim siz de iyi ki varsınız. Önümüzdeki haftada minik bir tatilde olacağını şimdiden duyuralım. Ve senin için en sevdiğin, hatta fan girl olmaktan gurur duyduğun Büyük Ev Ablukada'dan bir parça dinleyeceğiz. Yine ben ısrar ettim üstelik.
0: Evet, Büyük Ev Ablukada çalalım. O zaman Dastas'taki 2019 konserinden, yani Mutsuz Partiden bir canlı performans.
1: Sen o konserdeydin tahmin edince.
0: Evet, evet.
1: Tabii ki. Şaşırdım.
0: Dünyanın sonu konserini kaçırdım sadece ya. Neyse, evet, Çamur dinleyeceğiz. Ben bu çamurun hayvanıyım diyor şarkıda. Onu dinleyeceğiz.
1: Peki, iyi ki doğdun Nazlı, iyi ki doğdun Batu diyerek kapatalım programı. Teknik Masa'da Andrei Gritsku vardı, ona teşekkür ederiz. Bizi dinlediğiniz için size teşekkür ederiz. Pazartesi görüşmek üzere.
0: Hoşçakalın. Hoşça

0: İlgili Günlük. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gençtürk, İlksen Mavi Tuna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Margaret Atmaca'ya teşekkür ederiz.
2: Apaçık Radyo.
3: Reklamlar.
4: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
5: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
6: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
7: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Reklamlar bitti.
8: Şimdi şehirlerde çok araba olduğu için ve şehirler sıcak olmaya başladığında ağaçlar yok oldu. Ben bunu anlatmak istedim.
2: Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Emre Çetin Gürer'e teşekkür ederiz.
0: Yeryüzü tanığı. Bir yeryüzü güncesi.
1: Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Güven Eken ve Dicle Tuğba Kılıç.

0: Herkese merhaba, ben Dicle Tuğba Kılıç. Bu hafta yeryüzü tanığında göçmen kuşların yaşamına, onların yaşamındaki zorluklarına ve onlar için neler yapabileceğimize dair bir program gerçekleştireceğiz. Bu haftaki konuğum Doktor Şafak Arslan ve bu haftaki destekçimiz de Emre Çetin Gürer. Sevgili Şafak, hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Merhabalar herkese.
0: Şimdi göçmen kuşlarla ilgili sohbetimize geçmeden önce kısaca seni tanıtmak istiyorum. Sevgili Şafak Doğa Derneği Koruma Programı Koordinatörü olarak çalışıyor. Bir süredir kendisi bir yaban hayatı uzmanı. Özellikle doğa koruma, biyolojik çeşitlilik izleme ve ekolojik restorasyon konularında çalışmalar yürütüyor. Zannediyorum bir 10 yıldır bu alanda çalışıyorsun, öyle değil mi Şafak? 10 yıl desem herhalde yalan olmaz.
1: Evet, doğru. Yani 10 yıl diyebiliriz.
0: Ve sen yüksek lisans ve doktora çalışmalarını akbabalar üzerine yaptın. IUCN yani Dünya Doğa Koruma Kurumu'nun da akbaba tür uzman grubu üyesisin ki küçük akbaba yani dört akbaba türünden biri de yine bizim birazdan konuşacağımız göçmen kuşların arasına giriyor. Belki akbabaların göç ettiğini de bilmeyenler vardır diye ben böyle bir parantez açmış olayım. Ayrıca Türkiye'deki farklı göç dar boğazlarında göç izleme çalışmaları gerçekleştirdin. Göçmen kuşlar üzerindeki tehditlerin belirlenmesi ve azaltılması üzerine bilimsel çalışmalar yürütüyorsun. Tekrar hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Bu,
1: Çok
0: tabii
1: teşekkür.
0: artık herhalde ülkemizin göçmen kuşlar için ne kadar önemli olduğunu sürekli söylemeye gerek var mı bilmiyorum. Söylesek de çok da bir şey değişmiyor açıkçası. Ben direkt tehditlerle başlamak istiyorum. Bizde tabii bütün Anadolu çok önemli göçmen kuşlar için. Hani sanki bazen şey gibi oluyor. Bol bol İstanbul'da görüp veya Hatay'da yoğunlaştıkları yerlerde görüyoruz. Ama sanki sadece buralarda tehlike altında gibi de bir yanlış anlaşılma olmasın istediğim için bu hafta seni konuk almak istedim. Senden biraz aslında göçmen kuşların yani Türkiye'deki kuş göçünün nasıl bir rota izlediğini, işte bu dar boğazlardan geçerken ve dar boğazlardan geçtikten sonra bu kuşları nasıl tehditlerin beklediğini anlatmanı istiyorum.
1: Tabii ki. Yani aslında bahsettiğin gibi Anadolu hem Avrupa, Asya hem Avrupa, Afrika, işte Asya, Afrika gibi diyebileceğimiz bu göç rotalarının tam kesişiminde bulunuyor. O anlamda birkaç önemli dar boğazımız var. İşte İstanbul, Trakya, Çoruh Vadisi, Hatay, Amanos Dağları, işte Adana Sarımazı gibi. Ama bunların dışında Anadolu'nun hemen hemen her noktasında biz göçmen kuşlara tanıklık edebiliyoruz. Bu anlamda da ülkenin her tarafını kullanıyor bu göçmen kuşlar. O yüzden her bölgesi de koruma çalışması ve korunması kıymetli oluyor. O anlamda da yılda iki kez gerçekleşen düzenli bir hareket zaten bu göç. Sonbahar ve ilkbahar döneminde. Yani bunu düşündüğümüzde 5 aylık, 5,5 aylık süre yılın neredeyse yarısı bu göç hareketliliği Anadolu üzerinden gerçekleşmiş oluyor. O yüzden sadece Anadolu'daki türlerin korunmasının değil, Avrupa'daki, Balkanlar'daki, Afrika'daki, Asya'daki türlerin korunması da Anadolu'daki yaşam alanlarının ve korunması ve tehditlerin azaltılması ile ilişkili. Şimdi tabii içinde bulunduğumuz dönem göç dönemi, çok yoğun göç hareketliliği başladı ve her yıl olduğu gibi bu yılda belli başlı tehditleri konuşuyoruz. Tehditler özelinde bundan belki işte 10 yıl önce konuşuyor olsaydık direkt genel itibariyle işte yaşam alanlarının yok olması deyip üst bir şeyle genel bir tehditle anlatabilirdik. Ancak özellikle Dünya Doğa Koruma Kurumu bu tehditleri artık yaşam alanlarının yok olmasını bir tehdit sınıfı olarak değil. Aslında bu zaten hani var olan bir şey tehdit. Ancak bunun alt kırılımları nedir? Yani biz bu alt maddeler nedir diye bir çalışma yapıyor ve işte 12 ana maddeli, çok sayıda alt maddeli kırılımları var. O yüzden son yıllarda tehditleri sınıflandırırken çok spesifik tehditlerden bahsediyoruz. Bunlardan işte başlıcası içinde bulunduğumuz dönemde de bolca gündemde olan elektrik çarpması. Onun dışında yine zehirlenme, işte zehirli yem bırakımı ya da kimyasal pestisitlerin kullanılması, işte onların kalıntıları sebebiyet vermesi gibi ya da işte kaçakçılık, yumurta kaçakçılığı ya da doğrudan türü yakalayan ve işte Orta Doğu'ya satışını gerçekleştirmek için ticaretini yapan kişilerin ortaya koyduğu bir tehdit. Onun dışında avcılık yine önemli bir tehdit türe yönelik, türlere yönelik. O anlamda hani bunları spesifik olarak konuşmaya başladığımızda aslında tehditleri daha net bir şekilde ortaya koymuş oluyoruz. Göçmen kuşlar özelinde de en temelde bunlar ve aynı zamanda tabii ki konaklama alanlarının değişmesi, yok olması, parçalanması en başlıca tehditlerden bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor.
0: Evet Şafak, tabii biz bugün daha çok seninle bu elektrik iletim hatlarını konuşalım istiyorum ama dün böyle yaban hayatı gruplarına düşen acı bir haber de vardı. İstersen onu da anmadan geçmeyelim. Bilmiyoruz aslında çok fazla ya da gündeme yeterince gelmiyor ama zehirlenme çok kritik bir tehdit aslında. İşte bugünlerde insanların aslında tarım zehirinden zehirlenmesi gündemimizde. İşte tarım işçileri üzücü olaylar yaşıyorlar veya işte o ürünlerin son ulaştığı bizler yaşıyoruz. Fakat aynı zamanda doğaya salınan, yıllar sonra Bulgaristan'a hatta geri getirilen sakallı akbabanın zehirlenerek öldürüldüğü haberini aldık. Örneğin işte toplam 8 akbaba hatta aynı noktada ölmüştü. Dolayısıyla hani bu konuya da aslında böyle bir parantez açmak istedim ben izolasyona geçmeden önce. Şimdi tabii göç deyince biz de zehirlenerek ölen türlere de rastlıyoruz ama en büyük tehdit bildiğim kadarıyla elektrik iletim hatlarında. Dolayısıyla en fazla ölümü burada yaşıyoruz ki ne kadar fazla olduğunu da hatta çok da bilemeyebiliyoruz. İşte Trakya gibi İstanbul'un göbeğinde, Küçükçekmece'de geçen haftalarda yaşadığımız olaylar gibi aslında hala daha bildiğimiz ama engelleyemediğimiz ölümler var veya işte Anadolu'nun farklı yerlerinden ihbarlar geliyor sürekli Doğa Derneği'ne veya benzer kuruluşlara. Böyle bir durumda ne yapılabiliyor? Ne yapmak lazım? Hem sana onu soracağım. Örneğin işte derneğe bir ihbar geldiğinde nasıl bir yöntem izleniyor? İzolasyon için nasıl bir ikna süreci izleniyor? Biraz bunlara geçelim istersen. Elektrik iletim hatları ile ilgili çalışmaları da aktarırsan seviniriz.
1: Evet, yani elektrik çarpması Avrupa'da özellikle Batı Avrupa'da bayağı hani öncelikli konulardan biri halindeyken bizde ne yazık ki geçmişte çok gündemde olmayan ve hani çok fazla üzerine düşülmeyen bir konuydu. Biz Doğa Derneği olarak 2017 yılında bir çalışma başlatmıştık akbabaların korunması üzerine. 10 ülkenin içerisinde olduğu bir çalışmaydı ve o kapsamda küçük akbabaların özellikle göç yolculuğunda karşı karşıya tehditlere bakılıyordu. Ve biz de bu anlamda Türkiye'nin farklı noktalarında çalışmalar gerçekleşiyor. İşte bütün bu saydığım tehditlerin derecelerine vesaire baktık. Orada gördük ki aslında en öncelikli tehditlerden bir tanesi elektrik çarpması. Çok sayıda vakalar var burada ve toplu ölümlere sebebiyet verebilen bir tehdit. Ve bunu 2021 yılında çok fazla uzmanın da yer aldığı, farklı ülkelerden uzmanların da yer aldığı bir bilimsel yayına dönüştürdük. Ve Türkiye kısmını da aslında büyük bölümünü Doğa Derneği olarak biz belirlemiştik tehditlerin ne derecede olduğunu ve orada elektrik çarpmasını en üst noktaya koymuştuk aslında öncül çalışmalarımız doğrultusunda. O ilk etapta çok fazla bir karşılık görmedi Türkiye'de. Yani hani daha öncelikli tehditlerin olabileceği üzerine biraz tartışmalar oldu. Ancak biz gerekli envanterlerin ve saha çalışmalarının yapılmadığını da o zaman vurgulamıştık. Çünkü biz sınırlı alanlarda özellikle Toroslar'da ve Ankara'nın belli bölümlerinde yaptığımız çalışmalara göre bunu söylemiştik. Ve nispeten aslında 5 yıl sonunda geldiğimiz noktada bugün bu kadar kamuoyunun oluşması, bu kadar gündemin oluşması da bu tehdidin ne kadar şiddetli olduğunu gösteriyor. Ve bu anlamda biz o yıllarda bu tehdidi ve vakaları belirlediğimizde elektrik dağıtım şirketleriyle iletişim kurmaya çalıştık. İlk etapta çok zordu gerçekten. Çünkü elektrik dağıtım şirketleri ve diğer işte elektrik altyapısına sahip özel kurum ve kuruluşlar bu konuda bir vaka olup olmadığını ya da çok öncelikli bir konu olup olmadığını bilmiyorlar ve bu konu hakkında da yeterli bilgiye sahip değiller ve biri bir gün karşınıza çıkıyor, diyor ki ya senin hatlarında kuşlar ölüyor ve bu kuşlar nesli tehlike altında kuşlar, bunları güvenli hale getirmelisin dediğinde bir tabii tepkiyle karşılaşıyor. Yani ek bir iş aslında şirketler açısından. Ancak biz bu konuda pes etmedik. Yani çok fazla geri çevrilmemize rağmen tekrar tekrar uğraştık ve Mersin, Adana, Ankara gibi böyle aslında göçün yoğun olduğu bölgelerde 400'ün üzerinde hatta elektrik hattını, direğini izole ettik. Ve bu yaklaşık işte 45-50 kilometrelik bir alana denk geliyor baktığınızda totalde. Şimdi bütün uzun göç yolculuğunda belki küçük bir alan kaplıyor olabilir ama bu lokal baktığınızda çok önemli bir somut koruma
0: Tabii
1: çıktı.
0: yani her bir direkte ne kadar
1: Deniliyor.
0: çok hayvanın öldüğünü düşünürsek aslında ciddi bir miktarda ölümün önlenmesi anlamına geliyor. Sadece
1: Evet.
0: tek bir direk bile.
1: Evet, yani işte geçtiğimiz hafta Küçükçekmece'nin o işte demir yollarının hattında mesela o kadar insanlar, gönüllüler, uzmanlar hani orada mücadele etmesine rağmen 3-4 gün içerisinde 100'ün üzerinde leylek öldü. Çok küçük bir alanda baktığınızda. O yüzden çok ciddi sayılarda aslında bireyleri korumuş oluyorsunuz, izolasyon ve bazı teknikler. Biz aslında biraz bu sürece böyle girdik ve Türkiye'nin aslında göçmen kuşlara yönelik ilk kapsamlı gerçekleştirdiği izolasyon çalışmasını gerçekleştirmiş olduk. Orada elektrik şirketlerinin yaptığı çalışmayla ve bizim yönlendirmelerimizle biz aslında sürece böyle başladık. Ve daha sonrasında bu iş tabii diğer taraftan bazı il ve işte bölgedeki şirketlere de bu bilgileri göndererek bir güvenli hale getirmelerini istedik hatlarını. Bu anlamda da şimdi senin dediğin gibi sorduğun soruyla ilişkili olarak da bize bir vaka gönderdiğinde yereldeki işte kuş gözlemcisi ya da herhangi bir doğa sever orada öncelikle konumunu alıyoruz, direğin numarasını alıyoruz ve o bölgenin bağlı olduğu elektrik dağıtım şirketine gönderiyoruz ki bu hat elektrik dağıtım şirketine aitse hızlı bir reaksiyon alınıyor şirket tarafından ve izolasyon süreçlerini başlatmasını sağlıyoruz. O hattın güvenli hale getirilmesi için. Eğer demir yolları gibi ya da işte GES, RES gibi farklı kurum ve kuruluşlara ait hatlarsa o konuda da tekrar yazışmalarımızı başlatıp o hatların da güvenli hale getirilmesi için, izolasyon süreçlerinin tamamlanması için görüşmelerimizi yapıyoruz.
0: Burada bir ekleme yapmak istiyorum. Yani söylediğim bir şeyin daha doğrusu altını çizmek istiyorum. Direkt numarası. Yani biz böyle bir vakayla karşılaştığımızda o vakanın fotoğrafını almak, direğin fotoğrafını almak ve ilgili kurumları aramanın yanı sıra mutlaka o direğin numarasının ve o bölgenin konumunu almak bu süreci hızlandırmaya, yani tekrar alana gitmeye gerek kalmaması için önemli. Onun da altını çizelim istersen. Bir de şu anda Küçükçekmece'de son durum nedir? Geçen hafta genelde hep iyi haberler aldık. Demir yolları bu sosyal medyada gündem olduğundan itibaren hem devlet demir yolları hem Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü biliyorum çok yakın bir şekilde iletişim halindesin sen de. Hızlı bir şekilde ilişki başladı fakat tabii devlet kurumlarında hızlı aksiyon çok alınamayabiliyor. Ama bir şekilde hani bunun başlamış olması ve işte geçen hafta da konuştuk. Bir takım taleplerimiz var uzmanlar olarak. Uzmanların talepleri değerlendiriliyor ve peyderpey uygulanıyor bildiğim kadarıyla. Güncel durumu senden dinleyebilir miyiz? Biraz içimiz
1: Tabii.
0: rahat edebilir mi?
1: Yani şöyle içimiz rahat edebilir derken aslında bu çalışmalar uzun soluklu çalışmalar olacak. Bu hani bahsettiğim gibi işte 2017'de biz o çalışmalara başladık. Şimdi 10 yılı aşkın sürede belli bir noktaya gelebildik. Herkes aslında iyi niyetli baktığınızda hani iletişim kurduğunuzda bir reaksiyon alabiliyorsunuz ama dediğin gibi yavaş reaksiyon alıyoruz. Burada da bize ve işte o bölgedeki uzman ve gönüllülere iş düşüyor. Devamlı bir irtibatı şey yapmak ve devamlı hatırlatmak, işte ittirmek gerekiyor biraz. Çünkü hani yeni bir alan gibi bakılıyor herkes tarafından, kamu kurumları açısından. Buradaki özellikle Küçükçekmece'deki süreçle ilgili de biz tabii en başından bu yana o bölgede işte vakaları tespit eden arkadaşlar, Erdem vesaire arkadaşlarıyla birlikte hep iletişimdeydik ve ne yapılması gerektiğini en başından bu yana söyledik. O da o doğrultuda aslında bütün kurumlarla iletişim başladı ve her görüştüğümüz kuruma, milli parklara ulaştık, üst düzey işte yönetimden yereldeki, ildeki uzmanına kadar hepsiyle de görüşmeler gerçekleştirip bizim en azından önerdiğimiz ve söylediğimiz şekilde bir çalışma başladı. Çünkü ilk konuşmalarımızda bu bölgede herhangi bir çalışma yapılamayacağı bize geri dönüş olarak gelmişti ama bayağı bir işte süreçlerin ardından kararlı duruş ve işte teknik dokümanların sağlanmasıyla birlikte bu süreçler olumlu anlamda ilerledi. Şöyle oldu aslında, tam olarak sorun çözülmedi elbette o bölge içinde ya da diğer alanlar içinde. Orada günün işte en kritik saatleri 6 ve 8 akşam kuşların tam tünemek için direkleri tercih ettiği vakitlerde elektrik kesintisi sağlanıyor. Direkler güvenli
0: Ben
1: hale getiriliyor ve tren yolunun, yani demir yollarının bir raylı şeyli tekerlekli kamyonu o hat üzerinde bir ring yapıyor. Ring yaparak da aslında leyleklerin direklere konmasını engelliyor ve arka taraftaki tarlaya, tepelere, ağaçların üzerine gidiyor leylekler ve bu sayede o geceyi de güvenli hale getirmiş oluyor. Zaten sabah gün doğumunun ardından leylekler ve diğer işte göçmen kuşlar göçüne devam ediyor. Bu her gün devam ediyor. İşte son 3-4 gündür. O anlamda vakalar da oldukça düştü. Yani gönül ister ki bunlar hiç aslında konuşulmadan yaz döneminde, hani kuşlar burada yokken yapılıp güvenli hale getirilip o hatlar, o bölgeler göç döneminde de rahat bir şekilde biz sadece göçümüzü izleyelim, sayımızı alalım isteriz ama işte bunlar dediğim gibi yavaş yavaş düzelecek ve ilerlenecek süreçler oluyor.
0: Şafak, Türkiye dışındaki durum nedir? Özellikle Avrupa ve aslında Afrika'da bu konuda neler yapılıyor? Şu an orada nasıl bir durum var?
1: Bu hem işte Avrupa hem Afrika, ilk başta da saydığım aslında Asya, Afrika, Avrupa, Afrika göç yolu üzerinde hareket eden kuşlarda temel problemlerden bir tanesi bu elektrik çarpması. Avrupa'nın özellikle Doğu Avrupa ve Balkanlar halen daha riskli alanları olan, ancak Batı Avrupa, Kuzey Avrupa'nın bazı işte ülkeleri çok önceden bu hatlarını güvenli hale getirmiş, mevcut hatların ve yeni hatların büyük bölümünü yer altından geçirip yapılamadığı takdirde de izolasyonlu ve daha güvenli elektrik direği tiplerini seçerek yerleştiriyorlar. Sistemlerini o şekilde kurmuşlar ve vakalar neredeyse yok gibi Batı Avrupa ve Kuzey Avrupa için. Ancak Doğu Avrupa ve Balkanlar, Türkiye, Afrika, Asya'nın yine bir bölümü, Kafkaslar bölgesi halen daha riskli. Yine Afrika'da da birçok ortağımız bu konu üzerinde çalışıyor. İzolasyon, hatların güvenli hale getirilmesi için çalışıyor. Yine Balkanlar'da Bulgaristan, Arnavutluk, Yunanistan gibi partnerlerimizle, zaten ortaklarımızla işbirliği yapıyoruz. Onlar yine bu alanlarını güvenli hale getirmek için bizim gibi çaba gösteriyorlar. Yani özetle aslında göç yolunda Türkiye ve yakın çevresindeki ülkelerde büyük bir problem halinde. Ancak daha geçmişte başlayan çalışmalar sayesinde Avrupa'nın batı taraflarında daha güvenli halde diyebiliriz.
0: Teşekkürler. Bir de zannediyorum Eylül ayında bir zirve var. Dünya Göç Yolları Zirvesi. Sen de bu zirvede yer alacaksın, katılacaksın. Neden böyle bir zirve yapılıyor? Nerede yapılıyor? Kimler katılıyor? Böyle çok kısa onun hakkında da bilgi alabilir miyiz senden?
1: Tabii. Bu 7-11 Eylül Kenya'da Nairobi'de gerçekleşecek bir küresel göç yolları zirvesi. Bu aslında tam da bahsettiğimiz durumdan dolayı gerçekleşiyor da diyebiliriz. Çünkü kuş göçü sınırlar ötesi bir hareket. Yani sizin siyasi olarak belirlediğiniz sınırları takmıyor aslında ve sınır
0: Yok,
1: ötesi.
0: sınırlar yok.
1: Evet, doğada sınır olmadığı için 4000-5000 kilometrenin üzerinde göç ediyorlar. Bazıları daha fazla şeyleri var, mesafeler kat ediyor. O yüzden bir kuş bir göç yolculuğunda 10 ülke, 12 ülke geçebiliyor. O anlamda da bölgesel ve bu tarz işte sınır ötesi işbirliklerine ihtiyaç duyuluyor güvenli hale getirmek için. Yani Bulgaristan'daki bir kuşun, bir küçük akbabanın korunması Ürdün'deki, Mısır'daki, Türkiye'deki alanların güvenli hale getirilmesinden geçiyor. Yani sadece Bulgaristan'ı korumak yetmiyor. O yüzden göç yolları bütüncül bir bakış açısıyla bir araya gelinecek bir zirve. Nairobi'de çok fazla katılımcı, yani çok çeşitli ülkelerin bölgelerinden gelecek olan uzmanlar, gözlemciler vesaire var. Olacak. Bayağı kalabalık bir zirve ve temel amaç aslında bu bahsettiğimiz olayı bağlamak. Yani bölgesel çalışmalar yapmak ve bölgesel işbirlikleriyle göç yollarının güvenli hale getirilmesini sağlamak. Ülkelerin ötesinde bir hareket olduğunu burada da vurgulanmak temel niyetlerden bir tanesi bu. Biz de orada olacağız Doğa Derneği olarak. Hem çalışmalarımızı aktarma fırsatı olacak, hem işbirlikleri, yeni işbirlikleri ve ortak çalışmalar gerçekleşecektir ve o anlamda da gelecek yıllarda da geçmişte olduğu gibi göç yolları üzerine çalışmalarımız devam edecektir.
0: Harika. Bir de tabii Ekim ayında 9-10-11 Ekim'de 23. Türkiye Kuş Konferansı var. İstanbul'da olacak ve konferansın bu seneki konusu da göçmen kuşlar ve göç yolları. Dolayısıyla zannediyorum o konferansta da katıldığım bu zirvenin sonuçlarını senden dinleme şansımız olur. Konferans boyunca da kuş göçleri yine izlenecek. Son aslında 2 dakikaya girdik. Böyle son 2 dakikayı şöyle güzel kapatmak istiyorum. Aslında şunu sormak istiyorum sana. Kuşların göçü sonuçta doğada şahit olduğumuz önemli ve olağanüstü fenomenlerden bir tanesi. Bu göçlere, bu sayımlara katılmak kendimiz veya gruplarla mümkün mü? Nasıl iletişime geçebiliriz? Kimlerle? Sosyal medya aracılığıyla mı takip etmeliyiz? Kuş gözlem topluluklarını mı takip etmeliyiz? Bir yandan sorum da cevapları da veriyorum farkında.
1: Evet. Yani evet, aslında hepsini
0: Biraz
1: yapmak.
0: yani bir yani hem bu ben çünkü daha önce buna katılmış birisi olarak bir kuş gözlemci olarak yani o kadar güzel bir his ki bu. Yani isterim ki herkes özellikle gençler ve çocuklar bunu yaşasın. İstanbul'dakiler çok şanslı yani sadece yukarı bakarak da görebiliyorlar ama diğer illerde bu kadar şanslı olmayabiliyoruz. Bu yüzden özellikle sormak istedim.
1: Evet, yani aslında artık nispeten daha sosyal medya ile birlikte de ve kuş gözlemcilerinin Türkiye'de artmasıyla birlikte de daha fazla alanda gözlemler yapılıyor. Bunun tabii en temel noktalarından bir tanesi İstanbul. İstanbul'da özellikle sonbaharda Çamlıca Tepesi'nden, ilkbaharda Sarıyer tarafındaki Fener Yolu Kuş Gözlem Kulesi'nde devamlı sayım yapan ekipler var, gönüllüler var. Oraya gittiğinizde mutlaka işte bir ekibin orada sayım yaptığını görüyorsunuz. İşte kuş gözlem toplulukları var farklı illerde. Doğa Derneği'nin yine organize ettiği bazı gözlemler ve etkinlikler oluyor. Ama temelde takip edilebilecek şeylerden bir tanesi, araçlardan bir tanesi sosyal medya. Çünkü tüm herkes sosyal medya üzerinden bunları paylaşıyor. Yani biraz kurcaladığımızda nerede kim ne yapıyor görülebiliyor artık. Onlar aracılığıyla bu sayımlara katılınabilir, gözlenebilir. Çok güzel bir şey göç izlemek. Muhteşem, heyecanlı ve o göç menkuşların göç yolculuğuna tanıklık etmek harika. Bence herkesin bir en az bir kere deneyimlemesi gerekiyor. Zaten sonrasında bırakamayacaktır.
0: Harika. Çok teşekkür ediyoruz. Bu hafta Yeryüzü Tanığı programında sevgili Doktor Şafak Arslan konuğumuzdu. Ve programı da o zaman kuşlar için yolunuz açık olsun diyerek kapatalım. Hoşça kalın.
2: Yeryüzü tanığı. Bir yeryüzü güncesi.
3: Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Güven Eken ve Dicle Tuğba Kılıç.

0: Lütfen şu plağı kitaba kor musunuz? Çabuk.
1: Radyo.
2: Radyo.
1: Apaçık.
2: Apaçık.
1: Apaçık.
2: Apaçık.
3: Söyleyeyim mi?
4: Söyle tabii.
1: Apaçık Radyo.

0: Farsi Dünyanın Müziği.
1: Hazırlayan ve sunan Milat Bülent Kılıç.
0: Cumartesi günleri 14'te Apaçık Radyo'da.

Yeni şeyler rejimi. Modern hayat üzerine gündelik tartışmalar. Hazırlayan ve sunanlar İlda Alçay ve Sıla Arkat. Cumartesi sabahları 11'de Apaçık.

0: Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Saygın Ürel ve Hülya Karcı'ya teşekkür ederiz.
2: Hikayenin her hali. Hayata dair cinsiyet aşırı sohbetler. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül, Aslı, Aylin, Didem, Esin, Meral, Özlem.

0: Merhaba Açık Radyo dinleyicileri. Bir hikayenin her halinde daha beraberiz. Ben Aslı Odman. Uzun zamandan beri program yapamıyordum. Esasında yapmak istediğim Türkiye'nin emek ve ekoloji gündemiyle ilgili toplumsal cinsiyet perspektifinden epey program vardı. Epey ses duymak istiyordum ama beceremedim. Bu esasında benim uzun zamandan beri tekrar hikayenin her hali ekibinden dinleyip de yapamadığım programların başlangıcı olacak. Bu programımıza esasında tahmin edeceğiniz gibi emek ve ekoloji gündemi konuşacağımız için çok dans ettirecek kadar mutlu bir konulardan bahsediyor olmayacağız ama Tokatlı mısın türküsüyle başladık. Tokatlı mısın, Almuslu musun? Tokatlı Gamze söyledi, benim en sevdiğim yorumlardan biri. Bugünkü programımız, anonsu görenler görecektir, bir gün önce çekiyoruz. 21 Ağustos'ta yayınlanacak. Her zaman olduğu gibi sabah 11'de dinliyor oluyorsunuz. Siz, ben bir gece önce, bir gün önce çekiyorum. Konumuz İskarta'ya çıkarılan dünyanın toksik gemileri, dünya ticaretinin çok büyük bir kısmını yüklenen, dünyada metaların sirküle etmesini, işte petrolün sistemi çeviren, enerjinin sirküle etmesini sağlayan bütün bu gemiler yaşıyorlar, ölüyorlar ve bir yerlerde sökülüyorlar. Bu sökülen çok ağır toksik gemilerden, bunların serencamından bahsedeceğiz. Bugünkü konuğum esasında böyle programları yapmak daha zor oluyor ama neredeyse her gün konuğum olan, her gün ona konuk olduğum, beraber aynı zamanda gemi söküm konularıyla ilgili çok yoğun mesai yaptığımız STK Gemi Söküm Platformu, Brüksel merkezli bir STK'daki politika çalışanlarından, politika belirleyicilerinden biri olan sevgili aynı zamanda çevre avukatı, hukukçu Ekin Sakin. Hoş geldin Ekin.
1: Merhaba Aslı, hoş bulduk. Çok teşekkürler davetin için ben ve bu harika giriş için.
0: Ben çok teşekkür ediyorum. Şimdi sevgili Ekin, hani böyle sürekli tabii birbirimizle ayrıntılarını konuştuğumuz meseleleri az bilinen bir konuyu, her ne kadar Türkiye'de São Paulo gemisiyle işte Ali Ağa'da bir gemi söküm mahalli var. Asbest sloganı neredeyse sembolü altında toksisiteyi konuştuğumuz bir yerde. Ama yine de az bilinen bir konuyu ve yalnızca Ali Ağa ve Türkiye'den oluşmayan bir konuyu, hem de dünyada bu konuda emek ve ekoloji alanında tek çaba gösteren, çok uzun zamandan beri çaba gösteren bir STK'nın tam zamanlı çalışanı olarak, bir uzmanı olarak seninle konuşmak çok anlamlı olacak. Ama dediğin gibi, yani ayrıntılara girmeden, sürekli mesailere girmeden, senin zaten esas çalışma alanının ayrıntılarında kaybolmadan bir program yapmaya çalıştık. Bu programın tabii şöyle bir güncel bağlamı da var. Yavaş yavaş o güncel bağlamdan geriye saracağız. Bugün dinlediğiniz zaman 21 Ağustos, yaklaşık da değil tabii, tam 9 gün sonra Avrupa Birliği'nin gemi söküm listesi, gemi sökülebilen Avrupa Birliği bandıralı gemilerin sökülebileceği gemiler listesinin yeni update'i, güncellemesi geliyor. Ve bu güncellemeyle ilgili kamuoyunun katılımını, kamuoyu görüşümü alınan süre var. Kamuoyu görüşünün alındığı 30 Ağustos'a kadar süre var. Türkiye'de Ali Ağa üzerinden gemi söküm pek çok vatandaşı, derneği, sendikayı, STK'yı, baroyu, odayı ilgilendirdiği için bu listeye, bu listenin ne olduğunu, gemi sökümünün hangi şartlarda yapıldığını, bu sene listede kimlerin önerildiğini şimdi ikinden dinleyeceğiz. Bu listeyle ilgili kamu katılım süresi açılmış bir durumda, 30 Ağustos'a kadar kısa bir işlemle, linklerini daha sonra sosyal medyada paylaşacağımız gibi siz de hani diyorlar ya Avrupa Birliği terminisinde concerned citizen, kaygılı bir vatandaş veya kendi odanız, sendikanız, örgütünün görüşünü paylaşabilirsiniz. O yüzden de bir an önce bu yaz sıcağında sevgili bu işin uzmanı ve çok çok büyük emekler veren Akin Sakin'i yaptık. Şimdi bu geniş girişten sonra sevgili Ekin, söz sende. Bu listede listelenen gemiler, bu gemileri nasıl söküyorlar? Bu listenin alameti farikası ne? Ve neden, baştan söylerim, NGO Shipbreaking Platform, STK Gemi Söküm Platformu bu listenin içeriğine karşı çıkıyor?
1: Çok teşekkürler Aslı tekrardan bu güzel giriş için. Önce kısaca kurumumu tanıtmak isterim. Daha sonra listeye girelim istersen. Evet. STK Gemi Söküm Platformu, dediğin gibi Brüksel'de olan bir kuruluş. Biz aslında çevre, insan ve işçi hakları örgütlerinden oluşan bir koalisyonuz. 2005 yılında kurulduk ve bu kuruluş aslında gemi sökümü yapan ülkelerde daha güçlü ve uzun vadeli bir örgütlenme ağı ihtiyacı üzerine çıkmış. Çünkü denizcilik sektöründe gemi sahiplerinin ekonomik ve politik olarak aslında ciddi bir güç dengesizliği var. Ve biz de buna karşı güvenli ve sorumlu bir gemi geri dönüşüm üzerine savunuculuk faaliyeti yürütüyoruz. Çünkü ömrü bitmiş gemiler aslında yasal olarak tehlikeli atık statüsünde ve bu gemileri sökmek hem işçi sağlığı hem de çevre için oldukça tehlikeli. Bu gemiler senin de bildiğin gibi bin bir türlü tehlikeli madde içeriyor. Asbest, ağır metaller, boyalar, kurşun. Aslında ne ararsan ömrü bitmiş gemilerde var. AB listesi ise AB'nin kendi içerisinde aslında oluşturduğu mevzuatın bir parçası. Bu mevzuat temel adıyla AB gemi geri dönüşüm tüzüğü diyor ki AB bandıralı, AB bayraklı gemiler sadece AB komisyonunun, daha doğrusu Avrupa Komisyonu'nun onayladığı gemi söküm tesislerinde sökülebilir. Ve Avrupa Komisyonu Avrupa Birliği'nin içerisindeki ülkeler dışında üçüncü ülkelerde de gidiyor, buradaki tesislere bakıyor ve bu tesisleri onaylıyor ya da onaylamıyor. Bu kendi mevzuatı kapsamındaki listeyi alıp almayacağına karar veriyor. Bu mevzuatsa 2018'den beri yürürlükte. Türkiye'ye baktığımızda liste aslında çok önemli çünkü AB bandıralı gemilerin yarısından fazlası Türkiye'de sökülüyor. Yıllar içerisinde bu liste pek çok kez güncellendi, yeni testler eklendi, çıkarıldı. Şu anda da Ali Ağa'da, yani gemi söküm bölgesinin olduğu yerde 22 tane tesis var. Bunların 10 tanesi AB listesinde. Fakat ilk defa bu 16. listede Avrupa Birliği Hindistan'dan 2 tane gemi söküm tesisini onaylamayı önerdi ve bu aslında oldukça önemli, yani müthiş bir standardın düşürülmesine karşılık geliyor.
0: Evet. Birazcık daha belki altında çizmek gerekiyor. Kısacık bir dünya coğrafyasını, yani şu anda NGO Shipbreaking Platform, STK gemi söküm platformu esasında 2005'te Greenpeace'ten çok belirgin bir geminin, yani Clemenceau gemisinin Hindistan kumsallarında söküme yollanması karşıtı hareketten doğmuştu. Clemenceau gemisi esasında bizim 2022'de asbest meselesinin genel olarak tam da depremden önce çok yaygın duyulmasına neden olan São Paulo'nun da ikiz gemisiydi, bir Fransız donanma gemisi. Ve yani donanmalar, hele bu kadar büyük güçlü dünyanın NATO ülkelerinin donanmaları, orduları bu gemileri kullanıp ondan sonra da kumsallarda asbestin bile yasak olmadığı çıplak ayakla işçilerin sapır sapır ölerek, kuşlar gibi ölerek, hiçbir şekilde bu medcezirli şeylerde, kumsallarda herhangi bir toksik maddenin içinde tutulması, izole edilmesi mümkün olan yerlere yapamazlar. Böyle bir çevresel ırkçılık, böyle bir dumping faaliyeti olamaz diye kurulmuştu. Ve şimdi yani bilmiyorum ben, Off the Beach, yani NGO Shipbreaking Platformu, dünyanın toksik gemileri kumsalda sökülemez. Yani kumsalda bir standart oluşturulamaz ve dediğim gibi 16. listede, belki de altında çizmek lazım, dünyanın gemilerinin %90'ına yakını kumsallarda, Arlang'da, Hindistan'da, Chittagong'da, Bangladeş'te ve Gadang'da, Pakistan'da yükseliyor. Türkiye'de böyle bir nevi daha iyi baştan kara denen kumsal sistemi var. Onun genel olarak, yani kumsaldan kaç dediği NGO'nun esasında dünya gemilerinin %80'i ve ilk defa buna, hani fiili duruma karşı bir mücadele verirken, değil mi, çok ilginç bir şeyle, de Brüksel merkezli bir STK, çok irkitici anlamda ilginç bir şeyle karşı karşıyasınız. Şimdiye kadar fiilen armatörler işte bandıra değiştirip gemileri ittiriyorlardı. İşte donanmalar fiili durum yaratıyordu. Ama ilk defa AB çevre standardı, işçi sağlık güvenliği standardı oluşturmak için yaptığı bir mevzuata kumsalda sökülen, söküm yapılan bir yeri. Ya bizim için metot o kadar önemli değil, teknoloji de önemli değil. Önemli olan bizim tespitlerimizde, teftişlerimizde gördüklerimizdir diyor sanırım. Yani o yüzden Ala ile ilgili yani Evvenişer demeye devam edebilir miyiz bu durumda? Öyle sorayım yani bütün bu yeni listedeki kumsalda sökümün NGO'nun en önemli, en başta en önemli ilkesel savunusunun arkasına düşmesi bağlamında.
1: Evet tabii ki. Şimdi öncelikle zaten gemilerin yani ömrü bitmiş gemilerin %80'inden fazlası Güney Asya'da sökülüyor ve aslında gemi söküm sektörü dünyada bölgesel bir kriz. Çünkü bu %80'den fazla %80'ini oluşturan oran diyeyim sadece 3 tane ülkenin 3 belli kumsalında
0: sökülüyor. Bazı sektörel yoğunlaşma değil mi? Hiçbir şey de yok yani petrol dersen, tekstil, metal, maden inanılmaz karışırken burada toksisite 3-3,5 diyelim. Ali yarı sıkışmış durumda.
1: Evet, gerçekten öyle. Bu bölgelerde Hindistan, Pakistan ve Bangladeş'te. Türkiye'de aslında gemi söküm destinasyonunda dördüncü ülke oluyor. Türkiye'de baştan kara kullanılıyor. Bu üç ülkede kumsalda söküm yöntemi kullanılıyor. Ve senin de dediğin gibi aslında kurumumuzun oluşma gayesi off the beach ülke oluyor. Türkiye'de baştan kara kullanılıyor. Bu üç ülkede kumsalda söküm yöntemi kullanılıyor. Ve senin de dediğin gibi aslında kurumumuzun oluşma gayesi off the beach yani bu kumsaldan uzak.

0: sömürgeciliğe karşı çıkmamız. Kumsalda söküm dediğimiz zaman aslında bu kumsalda sökümün varoluş sebebi de tamamen maliyetten kaçınmak ve yine şirketlerin kâr etmesi için sadece gel git alanını kullanılarak gemileri hareket ettirebiliyor olmaları.
1: Bunu
0: Bu
1: biraz daha açabilir misin? Yani tahayyül edebilsin dinleyenler. Çünkü hani gerçekten gel git, yani bunlar matbuzat dediğimiz gel git bölgeleri nasıl yapılıyor? Hani gemilerin gel git sürecinde doğal olarak taşınması kadar ilkel bir yöntem dünyanın kapitalizmini döndüren gemilerinin %80'ini söküyor. Bu hani teknoloji konuşuyoruz, robotik, dijitasyon vesaire, otomasyon. Bunun biraz altını veya onun insani işçi boyutunu, İşte son zamanda yaşanan kazalar birazcık daha plastik olarak lütfen dinleyicilere aktarabilirsin. Çünkü NGO'nun 2023 Türkiye raporundan sonra şu anda gelecek sene çok geç olmadan bu sene sonuna doğru bir Hindistan raporu da çıkacak. Bu alandaki tek ve en yetkin her boyutu kapsayan raporlar. Bunun için de pek çok saha ziyareti gerçekleştirdiniz. Bunu senden dinlemek isterdik Ekin. Bilindiğini hiç zannetmiyorum.
0: Tabii ki bu gelgit alanı dediğimiz alanlar aslında günde 2 defa denizin yükselip alçaldığı ve bu yükselip alçalma sırasındaysa gemilerin aslında denizin doğal hareketiyle birlikte oradaki tesise yanaştırılma sürecine tekabül
1: Köpürtülme
0: ediyor.
1: esas, yanaştırma dediğin gömülme falan gibi bir şey, yani kumsala gömme
0: Evet,
1: diyebilir
0: aynen öyle.
1: miyim?
0: O büyük kumsalları aslında geminin sabitlenmesi ama sabitlenme dediğimiz şey kumun içerisine gömülmesine tekabül ediyor. Ve bu alan aslında çok büyük. Yani bu alanlar Avrupa'da tamamen hassas bölge olarak geçiyor ve genellikle koruma alanlarına karşılık geliyor. Ama bu üç bölgeye baktığımızda gemiler sökülüyor. Bu gemiler tamamen tehlikeli maddelerden oluşuyor. Bu gelgit alanları ise çok geniş alanlar. Yani kilometrelerce, 1-2 kilometre uzanabiliyor.
1: Bursa'nın 16. listeye karşı NGO'nun basın kampanyasında, tabii bu aynı zamanda NGO Shipwrecking Platform olarak hem Instagram'da hem de Blue Sky'da aratırsanız görebilirsiniz. Bir Avrupa'da benzer gelgit alanları da bu kadar yoğun bulunduğu kuşak itibariyle Avrupa'da yok, ama belli gelgit aranlarında olsaydı nasıl olurdu? Yani kesinlikle tabii ki Avrupa'da ne kumsalda söküm ne de baştan kara, yani kumsalımsı yerlere kafadan hızlı bir şekilde gemilerin sokularak sökülmesi izin verilmiş bir pratik değil. Yani Avrupa kesinlikle teknoloji olarak, bağlam olarak, metod olarak izin vermediği bir şey. Hatta şimdi sertifika bile, şimdi göz yumuyordu diyelim, mevzuat çıktı, şimdi gerçekten sertifika dağıtmaya da başlayacak. Bununla ilgili kampanyada işte Bretanya, Fransa'daki veya Kuzey Denizi'ndeki, Baltık Denizi'ndeki gelgit alanlarının içerisine o korkunç büyük devasa toksik gemileri yerleştirmiş NGO Shipwrecking. Bu dediğim gibi kampanyayı görmek de, metinleri okumak isterseniz de sosyal medya paylaşımları yapmaya devam edeceğiz. Tabii her sene hem buraya ittirilen, dumpingi daha iyi bir kelimesini bulamıyorum, gerçekten ittirilen gemilerin hem de burada ki direkt, yani somut ani iş cinayetlerinin, görünebilir ilk bedellerin ve bazılarında çok yakın zamanda da oldu değil mi? Böyle sızıntıların, kaçakların vesaire sürekli kayıtlarını 20 seneden beri tutuyor. Onunla ilgili kayıt faaliyetlerinizden ve kısmi sonuçlardan bahsetmemiz mümkün olur mu?
0: Tabii ki. Biz aslında 1 yıl içerisinde ömrü biten gemilerin nereden gelip nereye gittiklerini, bu gemilerin sahiplerini, şirketlerini hepsini izliyoruz ve daha sonra bu gemileri kimler söküyor, kimlere nasıl satılmış bunları izliyoruz ve yıllık olarak bir Excel tablosunda paylaşıyoruz ve burada aslında gördüğümüz tablo çoğunlukla büyük ölçüde ekonomik faydaların küresel kuzeye kalırken işte iş kazalarının, meslek hastalıklarının, toksik maruziyetin ya da türlü türlü çevre kirlilikleri gibi bedellerin küresel güneydeki işçiler ve buradaki topluluklara kalıyor olması.

0: Bunun illüstrasyonu da aslında tam anlamıyla kumsalda sökümün gerçekleştirilmesi. Çünkü Avrupa'da çok başka politikalar yürütülürken, mesela döngüsel ekonomi ya da işte dijitalleşme, yeni teknolojinin kullanılması gibi politikalar üretilirken, Avrupa dışında çok başka politikalara destekler veriliyor. Tabii ki bu gemilerin izlemelerini yapıyoruz. Gemileri kimlerin nasıl söktüğünü izlemeye ve raporlamaya çalışıyoruz. Ama diğer yandansa bu alanların oldukça sınırlı erişime tabi olduğunu da unutmamak gerekiyor. Hani Türkiye raporunu yazarken kamusal kaynağa erişmek de oldukça zor olmuştu. Ama Güney Asya'yı değerlendirdiğimizde Türkiye'de yine kaynaklara daha fazla erişebildiğimizi, oradaki erişimin çok çok daha kısıtlı olduğunu görüyoruz.
1: Yani Türkiye bile bu konuda bir tık hani kumsaldan bir tık daha iyi baştan kara dersen erişimin bir tık daha iyi oldu. Ama bu tabii dibe karşı koşu gemi söküm bölgesi Aliağa hakkında ilk sosyoteknolojik yalnızca teknolojik olmayan çalışmalardan birini yapan sevgili Ertuğrul Bilir aynı zamanda İç Sağ Dış Güvenliği Meclisi'nin de kurucularından. Daha sonra yayınladığı gemi sökümle ilgili doktorasına dibe karşı koşuş demişti. Tam bir dediğin gibi toksik sömürgecilik ve dibe karşı koşuş, altta kalanın dibi canı çıksın. Ve hani ıskartaya çıkarılan bölgelerde bütün sorunlar yoğunlaşırken belki onu da altını çizmek gerekiyor. Bugün bilmiyorum benim şeyler doğru mudur? Yani bugün işte bandırasını değiştiren bir Norveçli veya efendim söyleyeyim İtalyalı işte merkezi İtalya'da olan veya Norveç'te olan bir armatörlük firması yani zaten bütün ömrü boyunca çok büyük gelirleri yapmış yani dünyanın neokorsanları diyelim bütün bu petrol ticareti, metaların dolaşımı vesaire armatörlük alanı. Aynı zamanda bir de yani artık ölüsünden de ıskartasından da işte 450 dolar almak isterse tonuna Hindistan'a satıyor. İşte bandırasını değiştiremiyorsa veya belli itibar sorunları varsa 150 dolar alıyor Aliağa'da ama mesela Danimarka'da veya Belçika'da sökse 50 dolar alacak. Şimdi oradan da sineğin yılanı çıkarma gibi müthiş bir şeylik o zincirin aşağı doğru çekmesi var. Sanırım değil mi? Böyle mi hala rayiçler ekin?
0: Rayiçler şöyle, bir gemi sahibi yani gemisini artık işletmemeye karar verdiğinde tabii ki gemisini bir gemi söküm tesisine satıyor ve bu satış karşılığında da gemideki çelik karşılığında bir para alıyor ve bu çelik başı verilen yani çelik
1: Bu
0: ölçüsü
1: karşılığında, evet.
0: başına verilen para tabii ki Güney Asya'da daha fazla. Bu sanıyorum işte ton başına 400 400-500 dolara kadar çıkıyor. Türkiye'de bu yanılmıyorsam 250-300 dolar arasında ama Avrupa'ya baktığımızda 100 dolar gibi miktarlar görüyoruz. Bu da tabii ki Avrupa'da iş gücünün ve çevre risklerinin daha iyi, iş gücünün daha değerli olması ve risklerin daha iyi değerlendiriyor olmasından kaynaklanıyor.
1: Yani bir yerde ucuz etin yahnisi ne kadar acı da olabilirse çok belirgin bu farkların içinde ne olduğu insan hayatı var. Bu farkların içerisinde kıyı şeylerinin, ekosistemlerinin korunması var. Toprak, su, hava var. İstersen söyleşimizin ikinci kısmında bu birbirinin hani işte Alang, Chittagong, Gadang gibi Pakistan, Bangladeş ve Hindistan'daki yerleri Brüksel'e bağladık. Brüksel'e biraz Aliağa'ya bağladık. Şimdi de ikinci kısımda bunu birazcık daha Aliağa ekseninde istersen konuşalım. Programa işte Tokat Amnus'tan başlamamızın nedeni çok güzel bir oyun havası olması değil yalnızca. Aliağa'daki üretim esasında pek çok başka göç mekanı da birbirine bağlıyor. İşçilik ve göç iç içe geçmiş pek çok yerde olduğu gibi Türkiye'de Aliağa gemi sökümde de yani gerçekten oradaki 1500 pek çok tersanede sirküle ederek çalışan işçinin ciddi bir kısmı Tokat Amuslu, Sivas, Zara ve Hafikli orayı oluşturmuşlar. Haliç'ten kaymış bir bölge. O yüzden girmiştik. Şimdi istersen kısa bir ara verelim. Biz de soluklanalım. Başka bir şarkı. Bu şarkıyı sevgili Didem önerdi. Muhakkak çal bunu diye. İkinde itirazı olmadı. Money makes you ugly diyoruz. İşte bütün bu satış ıskartaya çıkarılan gemilerin de sineğin yağını çıkararak ölümden de kazanılan paraya bir ugly para diyebiliriz gerçekten çirkinleştiren. Belki biraz sonra Ekin anlatır. Bütün bunların aracısı simsarlar, cash buyer'lar da bunun içerisinde. Simsarlık ve yalnızca satıştan para kazanma derinleştikçe çirkinlik de artıyor. Evet, ikinci müziğimiz Money Makes You Ugly, Smikia Copeland çalıyor. Uncivil War, medeni olmayan savaş albümünden dinliyoruz. Money Makes You Ugly.

0: Tekrar merhabalar, hikayenin her hali dinleyicileri, sevgili Gemi Söküm Platformu STK'sından Ekin Sakin'le söyleşimize devam edeceğiz. Money makes you ugly, para seni çirkinleştiriyor şarkısından sonra hatırlıyorsanız Hindistan'ın, Bangladeş'in ve Pakistan'ın kumsallarından Ali Ağa'nın esasında yarı betonlanmış, mukavim hale getirilmiş kumsallarına, yani baştan kara metoduna gelmiştik. Peki biraz daha Ekin, anlatabilir misin? Dünyanın bu bütün sistemin altyapısını oluşturan, bütün metaların, onun enerjisinin, petrolün vesaire dolaştıran ve son derece toksik ve toksik atık niteliğinde, statüsünde olan gemilerin %90'ının söküldüğü bu bir Güney Asya ile Türkiye coğrafyaları var. Bunların birbirinden hani tanımlama iktidarı olduğu için bu tarz büyük blok organizasyonlarında farkı nedir? Ve bu yüzden bu listede ilk defa bir arada böyle zarla atılmış halinde bir araya gelmelerin anlamı için önce bir istersen biraz farkından bahsedelim. Sonra da biraz bize Ali Ağa'dan bahset, olur mu?
1: Tabii ki. Şimdi aslında aralarında çok ciddi bir fark var. Çünkü uluslararası hukuk düzleminde baktığımızda Basel Sözleşmesi tehlikeli atıkların uluslararası transferini düzenliyor ve aslında burada OECD'den, yani OECD ülkelerinden OECD olmayan ülkelere tehlikeli atık transferi yasa dışı transfer statüsünde. Çok pardon.
0: Ne zamandan beri bu Ekin? Onu da Basel Sözleşmesi'ni başka bağlamlarda çok duyuyoruz. Plastik Türkiye ithal konumuna, işte Türkiye Avrupa Birliği'nin bir numaralı plastik ithalatçısı oldu. Burada yine Basel'e aykırı olup olmadığı tartışılıyor şimdiye kadar ki mevzuatta delip delmediği. İstersen birazcık Basel'in ne zamandan beri bu gemilerin coğrafyasını tanımlayan Basel var?
1: Yanlış bilgi vermeyeyim ama bu OECD'den OECD ülkesi olmayan ülkeye atık transferinin yasa dışı olması sanıyorum 2016'da yürürlüğe girdi. Yani çok önceden aslında tartışma konusu olmakla birlikte yasal yürürlüğü sanıyorum 2016 sonrasına tekabül ediyor ama şu an tam yılını hatırlayamadım. Dolayısıyla aslında Avrupa'dan Güney Asya'ya bu transferler yasa dışı. Ancak Türkiye için farklı bir konu mevcut. Çünkü Türkiye bir OECD ülkesi. Ve Türkiye'ye yapılan transferler uluslararası hukukta yasal. Aynı zamanda Türkiye Avrupa Birliği'nden, yani Avrupa bandralı gemilerin de temel söküldüğü ülke. Dolayısıyla Türkiye'nin konumu aslında Güney Asya'ya göre çok daha farklı. Türkiye'de sökümler Ali Ağa'da yapılıyor ve Ali Ağa'da baştan kara metodunu görüyoruz. Bu yine kumsalda sökümden tabii ki farklı bir teknik. Baştan kara yönteminde bir gelgit alanı yok. Gemiler kıyıya yaklaştırılarak bir düz bir zemin üzerine çıkartılıyor ve burada sökülüyor. Ama kumsalda söküm kadar tehlikeli ve kötü olmasa da en iyi söküm yöntemi olduğunu söyleyemeyiz ve platform olarak da bu söküm yönteminin Ali Ağa'dan kaldırılıp yeni bir dönüşüm geçirilmesi ve yeni tekniklerin değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü baştan kara metodu da aslında söküm sırasında oluşan tehlikeli atıkların ya da herhangi bir sızıntının önlenmesi için en yüksek garantiyi veren söküm yöntemi değil. Aynı zamanda işçi sağlığı ve güvenliği içinde aynı şekilde en az riski garanti eden söküm yöntemi değil.
0: Peki Ekin, bu başta bahsettiğimiz Avrupa Birliği bandralı gemilerin sökülmesine cevaz verilen AB listesi diye tabir ettiğimiz şeyin içerisinde Avrupa Birliği'nin sınırı, AB 27'nin sınırı içerisinde gemi söküm tersaneleri de var değil mi? Hani çoğu ondan oluşuyor abi. Yani Türkiye'de 10 tanesi şu anda yeni listeye de bakarsak yapıyor. Kalan yanılmıyorsam 30 küsür tanesi Avrupa Birliği sınırı içerisinde, bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri'nde. Peki bunlardan Türkiye Ali Ağa'da olanlar dışındaki AB'deki ve bir adet ABD'deki tersanede kumsal zaten olamayacağını, olmadığını söyledik ama baştan kara metodu kullanılıyor mu? Kullanılmıyorsa hangi metotlar kullanılıyor?
1: Baştan kara metodu ve kumsalda söküm Avrupa'da mevcut değil. Hepsi, yani en iyi söküm yöntemi dediğimiz kuru havuz söküm yöntemi Var ama tabii ki tüm üye devletlerde ve tüm Avrupa Birliği'ndeki diğer söküm yapan tesislerin kullandığı söküm yöntemi de kuru havuz değil. Farklı birkaç tane daha var. Mesela pier breaking dediğimiz işte limanın yanında söküm var ya da bir rampanın üzerine çıkararak yapılan bir söküm yöntemi var. O da slip bay diye tanımlanıyor ama aslında baştan karaya benzer olmakla birlikte farkı aslında gemiye erişilebilirlik konusunda ortaya çıkıyor. Çünkü bu diğer söküm yöntemlerine gemilerin yanından da erişilebiliyor. Ama ifade etmek gerekirse tabii ki bu söküm yöntemlerinde yine kendi içerisinde riskleri var. Önemli olan bu risklerin nasıl değerlendirildiği, çevresel izinlerin nasıl verildiği ve nasıl yönetildiği.
0: Bir de tabii biraz alada gelirsek belki Güney Asya'yı da karşılaştırarak yaparız. Bu riskler yalnızca çok uzun vadede ekolojik olarak zarar veren şu veya bu şekilde gemi sökümünün zarar vermemesine imkan yok. Bunların sınırda tutulması ve izale edilmesi veya işte bu sonuçları oluşturanların bir de üstünden kar etmemeleri, tam tersi finanse etmeleri gibi talepler var. Ama şimdi bunun bir de tabii ki çok ciddi bir kısa vadeli ani ölüm, yani yavaş ölmeyen, yavaş hasar olmayan bir bedeli var. Yani Türkiye'de işçi sağlık güvenliği olarak erebildiğimiz kadar, yani sendikalardan aldığımız bilgilerde 90'ların başına kadar gidebiliyoruz mesela, değil mi? Türkiye'deki bu iş cinayetleri, yani bir başka türlü sorunların da yaşandığını, ekolojiyle ilgili hiçbir şey dikkat edilmesine gerek olmadığını da gösteren pek çok sorunların yaşandığına dair de emareler, başlı başına da her biri bir insan hakkı ihlali ve bir dram olmakla beraber. Birazcık Türkiye'nin bu iş cinayetleri şeyinden bahsedebilir misin? Sonuçlarından Türkiye'deki gemi sökümün, belki de bunu Güney Asya ile karşılaştırarak veya bu yazın da muhasebesini yaparak.
1: Aslında Türkiye'de senin de dediğin gibi aslında sizlerin İstanbul İş Sağlığı ve Güvenliği Meclisi'nin tuttuğu büyük bir liste var 1980'lerden beri ve aslında burada baktığımızda nedenlerin tamamen önlenebilir aslında kök, yani kazanın kök ana nedenine baktığımızda önlenebilir. Genellikle işte yangın, patlama, düşme ya da bir hurdanın işçinin üzerine düşmesi gibi sebeplerle iş cinayetlerinin işlendiğini görüyoruz. Ve tabii ki bunların aslında bir sorunlar bütünü olduğunu da görüyoruz. Yani aslında senin yine benden çok daha iyi anlatabileceğin gibi hani çevresel olarak yerine getirilmeyen şeyler, getirilmesi gereken sorumlulukların hepsi o kontaminasyon ve atıkların ortaya çıkardığı sorunların hepsi aslında işçilerin bedeninde ve iş cinayetlerinde görülüyor. Son dönemde baktığımızda hani AB listesinden konuşuyoruz. AB listesine geri dönersek son bir yılda 4 tane iş cinayeti oldu ve bunların 2 tanesi AB onaylı tesislerdeydi.
0: Artık AB onaylı iş cinayetleri var. Fark eden şey bu oluyor herhalde. Bunun standart dışı bir şey olmayacağı, biraz daha çabalanırsa ölümlerin azalacağına dair bir damga yemiş oluyor bu diğer Türkiye'deki ölümcül sektörlerden farklı olarak sanırım. Hele ki Güney Asya'yı da yaparsak, değil mi? Bu yaz NGO'nun 2 tane basın açıklamasını düşünüyorum, değil mi? Son 2 yaz sıcaklarında yanılmıyorsam Hindistan ve Bangladeş.
1: Bangladeş'te 9 kişi vefat etti. Bir tesiste ne yazık ki. Yine kumsalda söküm kullanılıyordu. Ama AB'nin bu yaklaşımı tabii ki AB listesinde iş cinayetlerinin olması bir hani ilk de değil, daha önce de oldu. Ve aslında bu AB listesinin olumlu yanlarından biri az da olsa denetim raporlarının kamuoyuna açık olarak paylaşılıyor olması ve bunun tabii ki çok büyük bir kamusal kaynak teşkil ediyor olması. Burada aslında AB'nin kendisinin de iş cinayetlerinin, yani Ali Ağa'daki iş cinayetlerinin kök nedenlerinin Ali Ağa içerisinde araştırılmadığını tespit etmesi bu raporlarda da yazıyor ama tüm bunlara karşı AB'nin kendi iç cevabı bu tespit yapılmış olmasına rağmen ne yazık ki bu sorunlara tesis bazında bir değerlendirmenin yapılıyor olması ve şirketlerden gelen iyi niyet beyanlarının uygulamada görülmeden defalarca kabul edilmesi, aslında suç teşkil eden şeylerin bir teknik değerlendirmeye indirgemesi ve son dönemde olan bu işte ne yazık ki iki iş cinayeti de iş cinayetinin olduğu iki tesis de şu an 16. önerilen listede kaldı. Sök ve Temurtaşlar diye iki şirket. Hani burada yine iş cinayetlerinin sebebine baktığımızda sevgili avukat Leyla Bilgen yakın zamanda gidip dosyalara baktı ve bilirkişi raporlarını inceledi. Burada yine ortak noktanın her iki kazada da çalışanların büyük ölçüde kendi inisiyatiflerine bırakılması, yetersiz saha denetimi ve güvenliğini sağlanmaması gibi aslında çok çok basit, yani günümüz koşullarında engellenmemesi mümkün olmayan iki tane bu şekilde ne yazık ki cinayetleri oldu.
0: Yani
1: ve bu da meşrulaştırılıyor tabii ki.
0: Evet. Yani bu AB listesindeki tam rakam 40 küsür mü oluyordu Ekin? 40 küsür şu anda 16. listede, yani toplam çıktığından beri 2016'dan beri 16 tane güncelleme görmüş oluyor. Bu listede 40 küsür
1: 40'dan fazla, 45.
0: Evet, 40'dan fazla. Evet, 40'dan. 40'dan
1: ben
0: fazla, 45 diyorum. İlk defa kumsalda ve Hindistan bölgesinde şimdiye kadar işte OECD pratik olarak yasa dışı olan ve bu yasa dışılığın kılıfı için bireysel armatörlerin bandıra değiştirip de yolladığı veya tamamen işte cash buyer dediğimiz aracı simsar firmaları satarak yolunu bulduğu şeyler artık hani gerçekten kanun içine, yani kanunun ruhunu tamamen delik deşik ederek kanun içine yapılıyor. Bir mevzuat çıkarılıyor ve kanun içine alınıyor. Bu yüzden hem kumsal var, hem iş cinayeti insidansı inanılmaz düşük veya sıfıra yakın olan gemi söküm tersanları, hem Türkiye gibi gemi söküm sertifikası olan, AB sertifikası olmayanlardaki iş cinayetleri var. Hem Baştankara var, hem Baştankara kumsalın izin verilmesinin çevre mevzuatının herhalde uymayacağı Avrupa Birliği tersaneleri var. Yani esasında standart deyince neyi beklersin? Yani esasında liste liste olmaktan tamamen çıkmış bir durumda. Yani biz bir futbol maçı oynayacağız. Körsak var, Topal var, Ronaldo var. Biz böyle bir futbol maçı oynayacağız ve burada bir adil bir sonuç, bir rekabet falan olduğu kabul ediliyormuş gibi bir şey olacak. Bütün bunları da gerçekten hakemlerin önünde oynuyor olacağız. O yüzden hani bütün bu teftiş süreçleri, bunun teknokrasi haline gelmesi de çok önemli. Yani hiçbir şey değil mi? Bu nasıl oluyor da gözlüğüm buluyor? Yani yok mu hukuk devleti derken esas hukukun yeni rolüne de dikkat çeken önemli adımlar esasında Türkiye'de atıldı. Ve bunlardan da bahsediyor. Türkiye'de hani tehlikeli gemilerin sökümüne karşı mücadele gemi bazında yeni bir şey değil. Onları da analım. Tehlikeli gemi söküme karşı bir platform vardı. Otopan gemisini hatırlıyoruz. İzmir'de aynı zamanda Limteres'in katılımıyla ilk belki de gündemimize gelmişti. São Paulo direnişi var. Böyle gemi bazında açılan davalar, slow falan isimler geliyor ama şimdi bütün bunları gemi bazından çıkarıp da bu yapısal sorunlara, İşte teftişte söylenen şeyden esasında Türkiye hukukuna binaen bir suç olduğunu teşkil ettiğini yapan bir sürü hukuk atım atıldı veya işte çevre çedleri var mı yok mu diye. İstersen biraz bu mücadele alanından, mücadele alanının nelerden oluştuğundan da bahsedebiliriz. Yani São Paulo ile ilgili birkaç program yaptım, şu anda girmeyeceğiz ama hatırlatırım, tekrar podcastlarını da iletirim. Ama belki güncel durumdan bahsetmek iyi olacaktır.
1: Evet, dediğin gibi tabii ki Aliağa'da 1980'lerden beri devam eden bir sektör var ve tabii ki o yıllardan beri gelen bir mücadele alanı var. Özellikle dediğin gibi Otopan, Eton, Kyoto, bu gemilere karşı açılan ve edinilen önemli kazanımlar var. Ama tabii ki São Paulo'dan sonra daha büyük bir birliktelik ve mobilizasyon oldu diyebiliriz sanırım. São Paulo'yla da ilgili önemli bir kazanım edinildi bu birliktelikle birlikte. São Paulo'dan sonra da yine pek çok bilgi belge yayınlandı, pek çok rapor çıktı ve bizim raporumuz da aslında, yani sektör raporumuz da bu döneme tekabül ediyor. Yine daha sonra bu oluşan birliktelikle birlikte aslında yakın zamanda önemli yeni hukuki başvurular da oldu. İzmir'deki örgütler iki tane yasal başvuru yaptılar. Bir tanesi ÇED'den muafiyete ilişkin bir iptal davası açıldı. Halen Anayasa Mahkemesi'nde derdest durumda. Çünkü gemi söküm tesisleri ÇED sürecinden muaflar. 1980'den önce çok pardon, chat yönetmenin yürürlüğe girdiği tarihten önce işletmeye başladıkları için. Diğeri ise bir suç duyurusu yapıldı yine geçtiğimiz yıl. Burada da aslında çok kapsamlı bir suç duyurusuydu. Yine İzmir'deki örgütler tarafından, DGD, Sen Tabip Odası ve EGÇEP tarafından yapıldı. Burada da çevre suçları, görevi kötüye kullanma ve yine çevrenin kasten kirletilmesine ilişkin hem bakanlığı hem şirketlere karşı bir suç duyurusu yapıldı. Halen devam ediyor ve bunlar aslında alanda olan önemli kazanımlar, önemli adımlar.
0: Peki bu suç duyurusunun malzemesinden de bahsetmek gerekiyor. Esasında hani belli bir mücadele alanında, emekoloji mücadelesi alanında hani hukuktan yapacak bir şey yok gibi bir yaklaşım çok yıkıcı oluyor. Çünkü gerçekten dediğiniz gibi hukuk silahlandırılmış bir durumda, mevcut güç ilişkilerini sağlamlayan, çimendir, hatta meşru kullanan bir yapı. Yani buradaki bence bu suç duyurusundaki çok önemli, yaratıcı ve diğer mücadelelere de ilham verecek meselelerden biri Avrupa Birliği'nin bu teftişlerle, önce haberli teftişlerde, daha sonra habersiz teftişlere girdiler. Yani esasında supranasyonel bir organ, başka bir, yani kendine teritori olarak ait olmayan bir yere girip, iş yerine, hatta özel mülkiyete girip, yani işi olmayan giremez, yani özel mülkiyetin duvarları kalındır der Marx, buraya girip teftiş yapıyor. Çünkü o sertifikaların doğrudan bir piyasa değeri var ve bu yüzden kapılarını açıyorlar, o sertifikayı almak istiyorlar. Akreditasyon sistemleri, yani hukuka uygun olmaktan çok akredite olmak önemli. Şimdi bunlar ama Avrupa Birliği şimdiye kadar ki kendini bağlayan katılım politikaları gereği açık olarak paylaşılıyor. Bunun ince ince tabii NGO'nun bir, işte bu iş, ya bir sektörün dünyadaki alametleri uğraşmanın getirdiği avantaj sizler tarafından analiz edilip kamuoyuyla anlaşılabilecek bir şekilde, o teknik teknokratik değil, paylaşılıyor. Hatta Türkiye'de dediğim gibi ince ince Türkiye'deki bütün başvuran bu tersanelerin teftiş raporları, herkesin girip Avrupa Birliği Komisyonu çevre biriminde bakabileceği raporlardaki şu olmuş, bu olmamış, şu olmamıştı ama bir süre sonra yaptık dediler. Bir de fiilen suç teşkil eden şeyleri esasında suç duyurusuna yastırmış olduk. Yani Avrupa Birliği ya düzeltecekler, merak etmeyin diyebilir ama orada yazılanların çoğu Türkiye hukukuna göre, çevre, dış güvenlik mevzuatına göre veya işte eylem yükümlülüklerine baktığımız zaman devlet kurumlarının bir suç teşkil ediyor. Bu malzemenin de önemine, ya yani teknokratik gözüken malzemenin içinin tekrar bir hak mücadelesiyle ve birleştirici olacak şekilde düzenlenebileceğine dair de ben çok önemli bir örnek. Sao Paulo'yu da bence onun ilk ilişkilerinin kurulduğu bir platform olması ama somutluğunu veren bir koordinasyona dönüşmesinde çok önemli görüyorum. Bilmem katılır mısın? Sen belki o kısmı çok emek verenlerden olduğu için çok bahsetmedin ama bence çok önemli geliyor diğer mücadeleler açısından hukuka. Herhangi bir hukuka değil ama kendi oluşturduğumuz hukuksal metinleri hak mücadelesine tevarüz etmek de önemli örnek diye düşünüyorum. Peki buradan, bu davalardan bahsettik. Alada tüm pek çok başka çevre sorunundan da bahsederiz ama hani zamanımız da birazcık darlıyor. Hani bunlara istersen değinebilirsin. İşte sağ dış güvenliğinden bahsettik. Diğer hani tespit edilmiş. Ali Ay yalnızca asbest olmaktan çıkarılması da çok önemli. Toksik gemiler yalnızca asbest içermiyor. Yakında asbest oranı da azalmış belki olacak. Meselenin bir tek bu olmadığı ile ilgili belki biraz hava, su ve toprağa olan etkilerinin neler olduğundan bahsedebiliriz. Belki de en sonunda tekrar lütfen bu listeye gelelim istiyorum. Ekin, anonsumuzu bütün bu bilgilerden sonra yineleyelim ve Hindistan'a da gelelim, tekrar adımımızı okumsalı atalım diyorum, ne dersin?
1: Evet, gerçekten çok güzel özetledin. Aslında bana söyleyecek çok fazla bir şey kalmadı ama dediğin gibi yani AB listesi aslında çok kritik bir araç. Yani burada şu an ne yazık ki bir sertifikasyon sistemine karşılık gelmeye başladı, geliyor. Hani bu kumsalda söküm önerisiyle daha da fazla bu karşılık aleni oldu diyeyim. Ama dediğin gibi bunlar birer aslında resmi belge, yani paylaşılan denetim raporları, komisyonun gidip denetlediği ve kamuoyu açık olarak paylaştığı birer resmi belge ve bunlar hem bizim kendi yürüttüğümüz savunuculuk faaliyetinde hem de kurumların yaptığı yasal başvurularda aslında birer kanıt niteliğinde soruldu. Aslında bu çelişki de çok önemli. Yani ciddi bir aslında çevresel adalet meselesinin Tam ortasında duruyor bu çelişki.
0: Çok çok haklısın. Dediğin gibi daha sonrasında hani biz burada teker teker tersane bazında bu sorunları, incidentları görüyoruz. Yani düzeltsinler, gelsinler de teknokratik bir de ondan sonra işte TÜBİTAK'ın, Ege Üniversitesi'nin, işte İzmir Kalkınma Ajansı'nın ve sanırım Çevre Bakanlığı'nın kendi en önemli dört kilit raporu, daha sonra tabii NGO'nun kaleme aldığı raporda böyle işte tekneye girmeyelim ama o bütün o zaten nereden kaynaklandığı belli olan, yalnızca oradan kaynaklanmış olabilecek, hani alada başka şeyler de var değil, karıştırılamayacak bu tehlikeli malzemelerin etkilerini deniz suda falan, bunları da bu raporlardan okuyabiliyoruz. Yani o çelişki çok büyük dediğin gibi. Peki sevgili Ekmincim, senin eklemek istediğin bir şeyler var mı listemizle ilgili? Sosyal medyadan herkesin, yani her dilde bu arada değil mi, yanılmıyoruz yani, zaten bugün artık basit tercüme araçlarıyla yazdığınız Türkçe şeyi basit çevirmek mümkündür. Olmazsa bana da yollayabilirsiniz, yazmak istiyorsanız ama yazdığınız şeyi çevirmekle ilgili sorun yaşıyorsanız bana, Aslı Odman'a da yollayabilirsiniz. Yani her türlü muhatap, Türkiye'deki bugün gemi sökümüyle ilgili muhatap olmayan bir vatandaş yok. Ağır metallerle boyanmış o demir hurdaların, ergitildiği fabrikaların, filtresi çalışmayan fabrikaların dumanları, ağır metal ağırlıklı şeyleri tarım havzalarına iniyor. O basın zinciriyle bizim çocuklarımıza, bizlere ulaşıyor olabilir. Denizler, sular, havalara sınır bilmiyor. Hindistan'ın sınırı var, Türkiye'nin sınırı var ama toksik malzemeler sınır bilmiyorlar. O açıdan dernek, sendika, oda ama bireyler olarak da yazabiliriz diye çağrımızı ve bu çağrının, bu programın podcastının altına da bu linkleri koyacağımızı ekleyelim. Senin eklemek istediğin bir şey var mı sevgili Ekincim?
1: Belki çağrının başına tekrar kısaca bir özetlemek isterim. Yeni bir AB listesi yayınlandı. AB öneri listesi yayınlandı ve AB Komisyonu, Avrupa Komisyonu bu liste önerisini kamuoyu fikrine, düşüncesine açıyor ve bu düşünceleri Avrupa Birliği'nin kendi sitesinden çok basit bir hesap oluşturarak yüklemeniz mümkün. Yani çok uzun şeyler yazmaya da gerek yok. Ne düşündüğünüzü AB listesi hakkında, AB'nin gemi sökümü politikaları hakkında ne düşündüğünüzü çok kısa birkaç cümle içinde yazmak mümkün. Aslı linki paylaşacağını söylemişti. Evet. Oradan ulaşmak mümkün.
0: Evet, linki hem bugün sevgili politika sorumlarından Ekin Sakin'le mülakat yaptığımız NGO Shipwrecking Platform, yani STK Gemi Söküm Platformu'nun adresini, senelik işte sökülen gemiler, iş cinayetleri raporlarını, ülke raporlarını ve sosyal medyasını paylaşacağım. Çok çok teşekkür ediyorum Ekin. Yani bir sektör üzerinden dünyadaki hem işçi hem halk hem çevre sağlığını ilgilendiren coğrafi eşitsizlikleri, toksik sömürgecilikle ilgili çok önemli bir iş yapıyor NGO Shipwrecking. Türkiye'de hala gemi söküm olmamış olsa bile hukuk mücadelesinden, hak savunuculuğundan çok şey öğrenecek bir kurum olduğunu düşünüyorum. O yüzden Ekin'in nezdinde aynı zamanda ekipteki Ingvild, Benedetta, Nicola, Sara, Filipin ve Domine'ye de çok teşekkür etmek istiyorum ve bunca senelik bir emeğe. Ve son şarkımızı bitirelim istersen sevgili Ekincim. Son şarkımız yine burada da bana sevgili Didem yardımcı oldu ve sanırım bu eskiden Bifet Ekoloji Filmleri Festivali için hazırladığı bir listeydi. Plastic Beach ve Gorillaz'dan, 2010 albümünden bitiriyoruz. Bir punk rock grubu. Plastic Beach'i seçmek istedim çünkü şu anda bu yaz, bu sıcağında pek çok haberle tabii ki sarsıldık. Türkiye her açıdan çöp ithalatı, her açıdan yeni coğrafi iş bölümünde hem Avrupa'nın ve ABD'nin plastik çöplerini, hem hurdasını, rayını, arabasını, eski buzdolabını, hem ıskarta gemilerini alıyor. Geçen sene imzalanan Paris İklim Sözleşmesi'nde nükleer atıklarında güvenli bertarafında da böyle bu çizgide devam ederse, bu sene Akkuyu senesi olma ihtimali büyük. Biliyorsunuz COP 31 veya çöp 31 üzerinden. Böyle bir çöp ithalatı ve çöpleri alma iş bölümünün bütün bir coğrafya olan yükünü düşündürten bir şarkı olduğunu düşündüm. Türkiye'nin bugün görünür olan, turizmi rahatsız ettiği için görünür olan plastik çöplerinden ıskarta gemilere, müstakbel nükleer atıklardan var olanlarına toksik sömürgeciliğe hayır diyoruz ve tekrar NGO Shipwrecking Platform'a, STK Gemi Söküm Platformu'na tüm bu emekler için çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim. Kıymetli davetin için çok teşekkürler. Görüşmek üzere.
0: Plastik bir işle bitiriyoruz. Bir sonraki hikayenin her halinde görüşmek üzere. Sevgiler.

Hikayenin her hali. Hayata dair cinsiyet aşırı sohbetler. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül, Aslı, Aylin, Didem, Esin, Meral, Özlem.

0: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Saygın Ürel ve Hülya Karcı'ya teşekkür ederiz.
1: Apaçık Radyo.

0: Agos Saati. Haftalık Agos gazetesinin penceresinden Türkiye ve dünya gündemi. Agos'un mutfağından haberler, söyleşiler, olaylar.
1: Cumartesi sabahları 9'da, Apaçık Radyo'da.
0: Radyo Agos.

0: Önüm, arkam, sağım, solum, deniz, açık deniz. Hazırlayan ve sunan Beysun Gökçin. Her cumartesi saat 13'te Apaçık Radyo'da.
1: Well, here's how it started. Heard you on the radio.
2: Ne tu sais pas la radio?
3: Apaçık Radyo.

0: güller göreceğiz çocuklar. Güneşli güller göreceğiz.
1: Apaçık Radyo.
2: Apaçık Radyo. Radyo.
1: Radyo.
2: Apaçık.
1: Apaçık.
2: Apaçık.
0: Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar. Işıklı maviliklere.

0: 60 dakikada devri alem.
1: Ses ve kurgu Yavuz Baydar.
0: Yörünge her cumartesi saat 20'de Apaçık Radyo'da.

0: New Retro.
1: Cumartesi geceleri 22'de Apaçık Radyo'da.
0: 80'lerin sentezlerine kozmik bir yolculuk. Hazırlayan ve sunan Batu Örçal.
2: Münakaşa. Elektronik müziğin türleri arasında münazara hali.
3: Hazırlayan Erkan Ömür.

0: Başım köpük köpük bulut, içim dışım deniz. Ben bir ceviz ağacıyım gülhane parkında. Budak budak, şerham şerham, ihtiyar bir ceviz. Ne sen bunun farkındasın, ne polis farkında.
1: Apaçık Radyo.
2: Önce sağlık. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren ve Selim Badur.

0: Tarihler 21 Ağustos 2026'yı gösteriyor ve Apaçık Radyo'da Önce Sağlık bir kez daha başlıyor. Yaz programlarımızdan birini daha yapıyoruz sıcak bir yaz gününde. Konuğumuz daha önce bizim programlarımızda yer almamış bir konuk. Konuklarımızın bir kısmı birden fazla kez yer aldığı için tanıdıklarınız da oluyor. Ama neden konuk almadık, neden bu konuyu tartışmadık diye de düşündüğümüz konuklardan bir tanesi. Bugün radyoda birlikte hazırladığımız programları Profesör Doktor Selim Badur bulunamıyor kongreleri nedeniyle. Bugün ben Ayşegül Tezeren yalnız yapacağım konuğumla programı. Selim Hocam da bizi dinliyordur şu anda yollarda. Konuğum Elif Aydoğdu Atekin. Profesör Doktor Elif Aydoğdu Atekin dersem hemen bizim programımız önce sağlık olduğu için branşı nedir diye soracaksınız eminim. Bu sefer hematoloji değil, ortopedi değil, kadın doğum hastalıkları değil. Bunların hiçbiri değil branşlar. Bir seramik sanatçısı konu. Aslında biz sanattan yola çıkarak iyileşmeyi konuşacağız birlikte. Dibek Lahan'da çok önemli bir sergide ben işlerini gördüğümde çarpıldığım işlerde size o işleri gösteremeyeceğiz. Ama muhakkak yolunuz Dibek Lahan'a düşerse sergiye bakarsınız ya da internetten ya da Elif Hanım'ın sergilerinin olduğu, işlerinin sergilendiği yerleri gezdiğinizde sizin de çarpılacağınıza eminim. Çünkü Elif Aydoğdu Ağatekin'in bir özgünlüğü var. Buluntu nesnelerle eserlerini tamamlıyor. Aslında bu buluntu nesneler, kırıklar, endüstriyel atıklar baktığınızda belki de iyileşmenin bir parçası diyorum. Biraz Elif Hanım'ın hikayesini kendi anlatması için de hoş geldiniz diyerek sözü bırakıyorum.
1: Hoş buldum. Çok teşekkür ediyorum nazik davetiniz için. Çok umarım keyifli bir sohbet olacak. Şunu söylemeden geçemeyeyim işte bu tıp alanı dışındaki bu ünvanları kullanmadı. İşte profesör biz doktor ünvanını kullanmıyoruz ama böyle tabii bize adımızın üstüne önüne yazıldığında ben diyorum seramik ortopedi. Yani işte kırık çıkık açtığım için. Evet ben seramik eğitimi almış biriyim. Anadolu Üniversitesi'nden mezun oldum 2000 yılında. Ve bütün kariyerimi de hem endüstrisinde hem de akademisinde seramikle iç içe geçirdim diyeyim. Sözü size vereyim.
0: Çok teşekkür ederim. Eserlerinizin bir özgünlüğü var. Aslında hani bu özgünlüğe ulaşmanın hep sanatçılarda bir hikayesi olur. Aslında burada konuşmamızın da hikayesini o başlatıyor. Bu özgünlüğe ulaşmanın hikayesi nedir? Biz sadece tabii onlar da çok kıymetli. Çanaklarınızı görmedik veya daha alıştığımız diyeyim, alıştığımız eserleri görmedik. Bambaşka eserler gördük. Sizin eserleriniz kırık çıkıkçı diyorsunuz gerçekten. Hem kırık parçalar hem de onların üzerine bence bir de edebiyat tarafında var. Çünkü yazılan yazılar da aslında çok alıştığımız değil. Orada edebiyata ve şiire de dokunan bir yan var. Biraz daha hibrit bir tür gibi geliyor bana yaptığınız. Aslında belki seramik şiiri de diyebiliriz, şiir seramiği de diyebiliriz. Bunları bile söyleyebileceğimiz bir tür, hibrit bir tür.
1: Enteresan.
0: Çağ da hibrit bir çağ aslında.
1: Doğru.
0: Bize bu
1: Doğru.
0: çağda her şeyin karması da yatılıyor.
1: Doğru.
0: Ondan dolayı bu özgünlüğe nasıl ulaştınız diye bir sormak istiyorum. Yani bu yola nasıl girdiniz? Bu özgün buluntularla iş yapmaya nasıl başladınız? Bu hikayeyi herkes kendisine bir pay çıkartmak üzere dinlemek isteyecektir.
1: Şöyle ben de herkes gibi bir seramik eğitimi aldım ki bu ben okurken ki 90'lı yılların ortalarıydı. Türkiye'de okunabilecek yani seramik okunabilecek en donanımı yüksek eğitim kadrosu en güçlü okul Anadolu Üniversitesi'ydi diyebilirim. Oradaki seramik bölümü muazzam bir seramik eğitimi aldım ve o eğitimin sonunda 2000'lerin başıydı. İşte Türkiye'de şu anda gençlerin yaşadığı gibi çok derin bir şekilde ben de bir hak mahrumiyetine uğradım diyeyim, böyle üstü kapalı biçimde. Ve bu benim hayatımın sanırım o dönemine kadar yaşadığım en büyük kırılma oldu. Bu kelimeyi özellikle seçiyorum çünkü bu böyle çember sonra öyle bağlanıyor. Ve bunu şimdi gençleri her dinlediğimde ve işim gereği hepsiyle bir aradayım. O değersizlik duygusu, o itibarsızlık, o yerini bulamama, o iyi de olsan ya da muvaffak olsan da başaramama, hani bir oraya konamama noktasında ya da işte hukuksuzluk ya da ne bileyim ekonomik sıkıntılar o dönem 2000'lerin başını hepimiz çok iyi hatırlıyoruz ya da yaşı yetenler hatırlayacaktır. Kolay günler değildi. O süreçten geçerken gerçekten ben de derin bir bugün depresyon diyebileceğimiz bir şeyin içerisinde ki bu böyle hani nasıl diyeyim konmuş teşhisi konmuş bir şey değildi. Ben bugün o güne baktım öyle adlandırıyorum o dönemi. Böyle bir sürecin içine girdim ve tabii ki çalışmak için de özel sektörde uzun süre devam ettim. Yani yüksek lisans eğitimim arkasından hem toprak zararlık hem de Eczacıbaşı'ndaki ikinci okulum derim oraya. Bütün eğitimim kadar çok bilgi, donanım, görgü katmıştır bana o endüstrinin içerisindeki hız, teknoloji, oradaki yaşananlar. Ve ama sanatsal anlamda bir üretim yapabilmek için ki bu çok zor bir şey Türkiye'de gerçekten hani hem üretim yapıp hem yaşamayı kendisi finanse etmek konusunda sürecin oturması zaman alıyor ve bu eğer bir okulda asistan değilseniz hani devlet tarafından finanse edinmiyorsanız da çok hani siz ya da sizi destekleyen bir şey yoksa arkanızda çok mümkün değil. O bağlamda tabii ki hep içim yaralıydı ve 2006 yılında oğlum doğduktan sonra Eczacıbaşı'na istifa kararı aldım ve gerçekten ne yapmak istediğime karar vermekle ilgili ciddi bir yüzleşmeye girdim ve o süreçte de tekrar kendimi toplayıp doktoraya girmeye karar verdim ve işte tekrar kendi üniversiteme gittim ve şey yaptım, başvurdum doktoraya. Ve artık 30 yaşındaydım. Gerçekten de hani eski Elif de değildim, başka biriydim. Çok farklı deneyimlerden geçmiş biriydim ve kabul edildim. Ama eskisi gibi seramik de yapmak istemiyorum. Öyle seramik, ben böyle o hissettiğim bütün bu derin duyguları anlatacak bir yüzey arıyorum. Bunu böyle çılgın gibi ararken bana çok yardımcı olan o dönemki profesörüm Ayşe Gütüre de Özen bana bir Yunanlı sanatçının bir eserini gösterdi. Ve dedi ki Elif bakar mısın refraktörlerin üzerine nasıl peyzajlar çalışmış. O fotoğrafı gördüğüm an böyle sanki nasıl diyeyim kafamda şimşekler çaktı ve Bozüyük'te fabrikanın atık sahasına doğru. Çünkü o refraktörlerden bulmak aslında o kadar pahalı bir malzeme ki çok zor. Hemen oradan bulabileceğimle ilgili bir intibaya kapıldım ve gerçekten de fabrikayla görüştüm. Uzun yıllar hizmet ettiğim fabrikada bana seve seve benimle paylaşacaklarını söylediler. Onları alıp kesip gerçekten üstüne o dönem annelikle ilgili yaşadıklarımı böyle bir mahkumiyet serisi yapmıştım. Sadece resim, tek renk böyle kendimi çok zorlayan o malzemenin üzerine anlattığım bir süreç oldu. Ve sonrasında doktora tezini yazmakla ilgili sürece geçtiğimde tabii ki doktora tezi alanınızda özgün, farklı bir şey yapmakla ilgili de bir iddia ortaya koyduğunuz bir nokta. Tam o noktada ben işte bu refraktörlerin üzerine farklı farklı şeyler yapmaya çalışır, malzemenin sınırlarını genişletmeye çalışırken habire ne yaşıyorsak, sadece ben ne yaşıyorum değil, ülkede biz ne yaşıyorsak onları da anlatmaya başladım. Bir dönemin içine girdi. Ve o zamanki tez hocama bu konuyla ilgili bir şekilde ikna ettim ve o zaman hiç kimsenin böyle gündeminde olmayan ve bugün herkesin konuştuğu bu atıklarla ilgili şöyle bir başlık üzerinde hemfikir kaldık. Atık seramiklerin alternatif bir ifade aracı olarak seramik sanatında kullanımı. Ben böyle bir başlıkla bir proje ve destek de aldık bundan üniversiteden. Çok kapsamlı bir araştırmanın içine girdiğimde dünyada tabii ki özellikle Avrupa'da 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yaşanan bütün o depresyonu anlatmada malzemenin sınırını her anlamda genişleten sanatçıları görmenin yanı sıra seramik bağlamında da çok daha özgün, çok daha farklı örnekler olduğunu fark ettim. Ama arada şöyle bir şey de var ve hani bu yaptığım şeyin de uzun vadede aslında geri dönüşüm falan değil, ileri dönüşüm olduğunu anladım. Çünkü seramik Teknik olarak geri dönüştürülebilen bir malzeme değil. Cam gibi değil, metal gibi değil. Eritildiğinde tekrar özüne dönmüyor. Seramik bir kere ısı, yani çamur bir kere ısıyla hemhal oldu mu artık o başka bir şey oluyor. Seramik oluyor. Dolayısıyla ilk özüne dönemiyor. Dolayısıyla seramik bir malzemeyle yaptığın şey ileri dönüşüm oluyor. Bunda tarih boyunca yani ilk mozaiklerde kullanılan parçalardan işte bugüne kadar farklı farklı türlerde ve çeşitlerde yapıldığını fark ettim. Ama esas fark ettiğim şey başka bir şey oldu. Ben doktor tezin son sayfasını yazarken aslında o parçaları iyileştirdiğimi fark ettim. Ve daha da ötesi kendimin de iyileştiğini fark ettim. Yani orada çok enteresan bir şekilde hatta son sayfayı yazarken çok romantik olacak biliyorum ama ağladım yani böyle bu kadar malzemeyle böyle bir şeyi nasıl kurduğumu ya da hani o kadar derin bazen o kadar içinde kalıyorsunuz ve o derin okumaların içerisinde bunu o kadar göremiyorsunuz. Ama yaptığım şeyin bu olduğunu son sayfada fark ettim diyebilirim. O günden beri de işte 20 yıldır malzememin daha önce başka işlevleri olmuş atık, yadigar, ikinci el yani vazgeçilmiş, atılmış hallerini kullanıyorum. Çünkü bunu anlatmayı seviyorum ya da bunu yapınca kendimi iyi hissediyorum. Ve bunu anlatmak için malzemenin o halini kullanmak elimin en güçlü kozu diyeyim.
0: Şimdiye kadar kullandığınız en enteresan malzeme neydi baktığınızda?
1: En enteresan malzeme anneannemin vefatından sonra 3 yıl sonraydı galiba. Aslında doktora tezimi sonunda yapmak istemiştim. Sesim bile titredi hissettim yani. Anneannem harika bir yemekler yapan muazzam bir kadındı. Ve ben çok severdim onun sofrasında yemek yemeyi. Anneannem vefat ettikten sonra bir şekilde onun tabaklarını yani annemden rica ettim. Yani onun tabaklarını aldım o yadigar tabakları. Ve tabii o yaz çok erken döneminde dokunamadım. Doktorun şeyine de yetişmedi zaten. Sonra yıllar sonra Aşkın Damakta Kalan Tadı diye bir sergiye davet aldım. Ve o sergiye bir iş yapmak için kafamda fikirler dönerken anneannemin tabaklarının içine anneannemin yaptığı yemeklerin adını yazmak ama bunu sujetiyle kesip çıkartmak ve böyle rölyefe dönüştürmek. Yani tarhana çorbası işte köfte patates, işte büzme baklava, süt çorbası gibi böyle bir rölyefle beraber o tabaklara bu herhalde hayatımda ya da şöyle söyleyeyim cümleyi. Yani bir kere daha bilsem anneannemin yemeklerinin tadını alabileceğim. Asla dokunmayacağım parçalar. Onlar da o yüzden dokunduğum en özel parçalar anneannemin tabaklarıdır.
0: Aslında bir otobiyografik işmiş değil mi? Hani
1: Öyle.
0: otobiyografik romanlar olur, bu da otobiyografik bir işmiş.
1: Evet.
0: Bugüne geldiğimizde sizin eserlerinizle bugün de çok konuşuyor ve çok konuşulacak şey var. Aslında siz öncü sanatçılardan bir tanesiniz. Onlara geçmeden önce bizim 3 tane parça aramız var. Ve bugün Andrei seçti bu parçaları. Bizim yönetim masamızda ben Andrei'ye bırakıyorum. İlk parçamız ben de bilmiyorum. Andrei'nin seçimiyle gelsin. Ondan sonra sohbetimize devam edelim.
1: Tamamdır.

0: Önce sağlık programı devam ediyor. Konuğum Profesör Elif Aydoğdu, Atekin. Bu arada ben Bodrum'dayım şu anda. Enteresan da bir şey oldu Bodrum'da. Onu soruyoruz. Programımızdaki dinleyiciler açısından da enteresan olur diye düşündüm. Bir yaban arısı ailesi kovan kurdu. Tam bir tenterin altına çok ilginç doğa. İşte hani yaratıcılığın sınırı diyoruz. Farklı konular farklı konularla etkileşiyor. Kraliçe arı bir yere gelip bir ev kurduğunda o kovanı oradan yerini kaldırsanız bile o tekrar gelip benzer bir yere ev kurarmış. Çok ilginç. Hani bunun da şiiri olur, edebiyatı olur, sanatı olur diye düşünüyorum. Bir buluntu olarak Elif Hanım kovan da kullanabilirsiniz belki ileride.
1: Onlar zaten seramikçi olarak kabul edebiliriz. Kendilerine yaptıkları yuvalar aslında çamurdan biçimlendiriyorlar ve gerçekten çok özel.
0: Değil mi?
1: Öyle.
0: Şey demek ki bu programı hissederek benim
1: Aynen.
0: olduğum yere de seramikçiler gelmiş, küçük
1: Aynen.
0: seramikçiler.
1: Küçük seramikçi. Evet, ilk seramikçi.
0: Bugüne tekrar gelmek istiyorum. Bugün baktığımızda aslında bu buluntu eserlerle yaptığınız iş büyük bir özgünlük taşıyor. Fakat son dönemde özellikle size sormak istiyorum bu soruyu. Kintsugi'yi yani bir Japon sanatını her yerde görmeye başladık. Sanıyorum yani bir zaten Kintsugi seti diye şeyler artık trend
1: Aynen.
0: şey farklı pazarlama yerlerinde filan da satılıyor. Buralardan satılıyor ve alınıyor. Yani bir tane tabağı olan Kintsugi yapabilirim. Dahası Kintsugi atölyesi kurabilirim kafasına giriyor.
1: Evet, hatta
0: Bu da
1: tabağı
0: çok
1: kırıp kintsugi yapabilirim diye de. Hatta getirip
0: evet.
1: antik tabaklarınızı kırıp tekrar kintsugi yapmalı.
0: Evet,
1: Evet.
0: yani bir atölye tarafı var bunun. Herkes Kintsugi atölyesi yapıyor. Bir tane de belki bir psikolog eşliğinde böyle bir Kintsugi atölyesi
1: Evet.
0: furyası çıktı şu anda. Bir de tabii dediğiniz gibi Kintsugi'ciler çıktı. Kintsugi'ci mi demek lazım bilmiyorum. Kintsugi'ciler çıktı. Tabakları götürüyorsunuz. Onu altınla yapıştırıyor ve Kintsugi yapıyorum diyor.
1: Evet.
0: Şimdi endüstri gerçekten böyle asit gibi her yeri
1: Aynen.
0: sarabilecek bir şey. Biz öncelikle sizden bir Kintsugi'yi dinleyelim. Sanatçı tarafınızı dinliyoruz ama bir de muhakkak akademik
1: Okay.
0: olarak ve sanatçı olarak sizden Kintsugi nedir, nasıl bir şeydir bir dinleyelim. Önce ne olduğunu öğrenelim. Ondan sonra da bugün neden bu hale geldiğimizi soralım.
1: Tamam. Açıkçası ben de Kintsugi'yi ilk okuduğumda inanılmaz sevmiştim. Bu doktora tezimi yazarken o biraz önce bahsettiğim tarihçe bölümü, işte dünyada bu onarma işini ya da işte kim ne yapmış atık seramikle, kırık seramikle bunu ne gibi çözümle önermiş noktasında en romantik kısmı tabii ki Japonların çözümü oldu. Yani Kintsugi teknik anlamda böyle çatlamış, hasar almış veya

0: kırılmış bir seramiği alıp onu yepyeni bir varlığa dönüştüren bir Japon onarım tekniği. Bu teknik aslında Wabi Sabi felsefesinin bir uygulaması olduğundan, o yaşanmışlıkların yarattığı acıların, yaraların, işte kırıkların, zorlukların veya böyle yaşlanmanın özellikle saygılı ve minnettar bir şekilde kabulü. Yani çok Japonyalı, çok doğulu bir duygu açıkçası. Onlara göre kırılan hiçbir şey değersiz değil ve kırık parçalar reçineyle birleştiriliyor. Orijinalinde de öyle yapılıyor. Daha sonra da gerçekten çatlağın üzeri saf altınla dolduruluyor. Dolayısıyla çatlağın damarları diyeyim ortaya çıkartılıyor ve özgün örnekleri, o özel örnekleri o kadar zarif, o kadar yüksek kalitede ve o kadar incecik ki o çatlaklar sanki bir şimşek çakması gibi böyle incecik bir duygu kalıyor şeyin üzerinde. Dolayısıyla hani kintsugi ile tamir görmüş bir kap çoğu zaman kırılmadan önceki halinden çok daha değerli, çok daha anlamlı oluyor ve o hasarlı olmanın verdiği hikaye de asla gizlenmiyor. Bilakis abartılmadan öne çıkartılıyor diyeyim zarafetle. Bu konuda çok fazla kitap var ve istersen çok da fazla Japonlara ait söz de var. Bir Japon atasözü şöyle söylüyor: şekli olan her şey kırılır. Bu çok derin bir cümle. Çünkü bunun Japonya'dan çıkması da çok normal. Çünkü Japonya hikayesinde onlarca felaket, kayıp, hasar olan bir ülke. Ve onların topografyaları da öyle, çatlaklarla dolu. Ve dünyadaki depremlerin %90'ı Japonya'da oluyor. Dolayısıyla yani Pasifik deprem kuşağında yaşıyorlar. Dolayısıyla hayatı kusurlarıyla kabul etme konusunda o kadar gelişmiş durumdalar. Yani Japonlar birçok konuda çok gelişmiş durumdalar ama bu bence en yüksek noktaları. Bu resmen bir ateş çemberi üzerinde yaşıyorlar Japonlar. Dediğim gibi 1500'den fazla deprem oluyor orada. Dolayısıyla o deprem oluyor gayet sıradan bir şey. Arka binde tsunami geliyor onun arkasından, sel geliyor onun arkasından. Bazen nükleer sızıntı oluyor ve bütün bu sorunlarla o kadar olgun, o kadar zarif, o kadar kibarca baş ediyorlar ve kaybetmeyi biliyorlar. Unutmamamız lazım, İkinci Dünya Savaşı'nda atom bombasının olduğu gün 220 bin kişi aynı anda öldü orada. Ve burada o toplumsal kabulde işte kintsugi tam bunun bir göstergesi. Kusurlu, eksik, kısa ömürlü olan her şey onlar için güzel. Çünkü dünya öyle. Gerçekten dünya öyle. Ve bu çanak çömlek parçalarını da ailelerin bir üyesi gibi kabul ediyorlar. Ve yalnızca kırık bir parçaymış gibi düşünmüyorlar. Geçmişi bugüne getirmek için onları yaşatmaya çalışıyorlar. Aslında böyle 16. 17. yüzyıldan beri olduğu düşünüyor ama sizin de dediğiniz gibi bu internet çağı ile birlikte inanılmaz bir şekilde Wabi Sabi estetiği ona bağlı olarak da onu görselleştirmede özellikle Instagram'da hemen arkasında bir kintsugi tabak, kintsugi çanak konduğu için acayip ilgi görmeye başladı. Hemen akabinde YouTube videoları, TED konuşmaları, bu kırılgan insanın kırılganlığıyla olan bu bağlantısı çok romantik gelmeye başladı ve 10 yıl içerisinde, son 10 yılda başta Avrupa'da sonra Amerika'da dediğiniz gibi bu kitler, kintsugi kitleri artık marketlerde satılıyor, workshoplar yapılıyor. Endüstri bundaki, nasıl diyeyim, o duyguyu yakalamanın şeyini aldı. İster istemez de dejenere de ediyor. Yani böyle birazcık eleştirel bir yerden bakıyorum ama daha öncesinde belki hatırlarsanız Yoko Ono'nun illi espresso fincanları vardır kintsugi. Yani ya da işte bazı Bernard Dowton için hazırlanan kintsugi sofra şeyleri vardı ve birçok çağdaş sanatçı da kintsugi felsefesini ya da bu yaklaşımı eserinde kullanarak eser üretiyor diyeyim. Ben kintsugi gibi yaklaşıyor muyum dersek? Asla böyle bir zarafetle yaklaştığımı düşünmüyorum açıkçası. Çok çok zarif buluyorum Japonların bu yaklaşımını. Hani benimkisi çok daha bireysel, çok daha nasıl diyeyim, içimdeki bazen öfke, bazen bir yara, bazen bir hazmedemeyeceğim kadar ağır gelen bir duygunun aktarımı ile ilgili bir şey olduğu için ve bir Japon'un o yarayı süslemedeki o üstüne altınla koyduğu zera, hani öyle bir zarafet koyduğumu düşünmüyorum. Hatta açıkçası çığlık attığımı düşünüyorum kendi seramiklerimle. O bağlamda biraz ayrılıyorum ama Kintsugi'nin fazlaca ticarileşmiş bir oyuna dönüştüğünü de düşünüyorum diyebilirim. Öyle bitireyim yani en azından bu şeyi.
1: Peki sizce neden bu kadar ilgi gördü Kintsugi? Birden hani şöyle mi düşünüyor insanlar sizce? Hani bu tabağı kıracağım, herhangi bir tabak ve birleştirdiğim anda ben de hani daha tamamlanmış hissedeceğim. Bu sizce hani bir sanatçı olarak da hani çağının tanığı bir sanatçı olarak da bu türlü kolay reçeteler mi arıyor insanlık
0: Olabilir.
1: sizce?
0: Olabilir. Çünkü biraz önce dediğim gibi insan ve çamur arasında, yani seramiğin özü arasında çok enteresan şeyler var. Biz kırıldım diyoruz, seramik de kırılıyor. Çatlayacağım orta yerimden diyoruz mesela. Seramik de çatlar. İşte yaşlanıyoruz, o da yaşlanıyor. O da yıpranıyor. Hani yüzü, bizim nasıl yüzümüz eski, onların da tabaklarının yüzü mesela artık yemek yemek istemezsiniz. O eskir yani. O kadar seramik aslında insana özgü bir malzemedir ve onu diğer malzemelerden, diğer bütün sanat malzemelerinden ayrı kılan tarafı da budur bence. Tam da insan gibi, hani bu birazcık şey felsefesine de uyuyor. Hani topraktan geldik, toprağa gideceğiz felsefesine de uyuyor. Gerçekten tam da insan gibi ve insan gibi tanımlanan bir yapı olduğu için bence herkes kendini çok yakın hissediyor ve kendi kırılganlığı noktasında o malzemenin kırılganlığının eş olması duygusu gerçekten bir iyileşme fikrini yaratıyor. Bu doğru. Ve o yüzden de yakın hissettiriyor, samimi buluyor ve öyle iyileşmek istiyor. Çünkü biz de bir şekilde kırıklarımızı toplayıp yeni bir hayata devam etmeye çalışıyoruz hepimiz.
1: Evet, bir konuya daha yine gündeme geleceğim. Bir konuya daha hani yaklaşmak istiyorum sizinle. Son dönemde bir de yapay zeka sanat ilişkisi, yapay zeka edebiyat ilişkisi, yapay zeka müzik ilişkisi çok konuşulan ilişkiler bunlar. Ve yaratıcılığın sınırı nerede başlıyor, nerede bitiriyor? Bitiyor, edebiyatta bu konuşuluyor, şiirde bu konuşuluyor. Sadece bir prompt ya da girdi verip yapay zeka agentlara bir promptla girildiğinde ve bir eser ortaya çıkardığında edebiyatta, şiirde ya da müzikte çok görüyoruz artık. Yani eskiden yapay zeka agent tarafından hazırlanan müzikleri dinlemek biraz hani zevksizlik ve şey gibiyken, hani ayıp gibi kabul edilirken, şimdi gayet rahat dinlemeye başladık, kabule geçtik gibi. Özellikle müzikte, tabii müzikte elektronik müzik de çok hani artık hayata girmiş bir şeydi. Belki müzik burada ilk yapay zeka ile sınırı belirsizleşmiş kısım oldu. Burada hani bunu çok görüyoruz. Sanat kısmında da dijital eserleri çok fazla görmeye başladık. Elle handmade yapılanların dışında çok fazla dijital eser görüyoruz. Özellikle çağdaş sanat müzelerinde bu hoşa gidiyordur, hoşa gitmiyordur. Sanat alımlayıcılarına göre değişir. Heykel kısmında da üç boyutlu yazıcılarla bir eser üzerinden çoğaltılmış eserler görmeye başladık artık, farklı boyutlarda çoğaltılmış eserler ve bir tarafta da seramik var. Burada sizce bir sanatçı olarak, bir akademisyen olarak biraz daha geleceğe baktığınızda sizin sezginiz hangi yönde? Direkt el yapımından uzaklaşılacak ve yapay zekanın üretimi parçalara mı geçiş yapılacak veya alanı daralacak el yapımını ve daha kıymetli mi olacak? Tabii burada Hani seramik deyince de bir tasarımdan söz ediyoruz. Bu tasarımı insan mı yapıyor, yoksa hani elle yapan insan olsa bile yapay zeka mı? Yapay zeka önerince acaba yaratıcılığın sınırı nerede başlıyor, nerede bitiyor? Aslında seramikte dahi var, hani çok uzak diyebiliriz yapay zeka ve seramik, ama hani orada da tasarım bağlamında ortaya çıkacaktır. Sizin burada baktığınızda hem sanat bağlamında hem de seramik bağlamında yapay zeka ilişkisini nasıl görüyorsunuz? Nasıl değişiklikler getirecektir diye bir sormak istiyorum size.
0: Öncelikle yapay zekadan seninki hiç uzak değil. Her anlamda sektör ister istemez bu genişlemeyi, bu üretim modelinin rahatını, refahını, koşullarını deneyimlemek, öğrenmek, fark etmek, bununla ilgili ne yapılabilir tartışmak istiyor ve bunu çok kişi deniyor. Bir işi elinle yapmanın değeriyle işte makineye yaptırmak arasındaki fark noktasında insanlık bunu işte Duchamp, Pissuar ters çevirip Remut diye imzaladığı günden beri tartışıyor. Hani bir şeyi kendisi, anlatabiliyor muyum? Ve bu da yine seramik bir malzemeyle yapıyor. Dolayısıyla hani bir şeyin ben makineyle yaptır, mesela üç boyutlu yazıcılar bugün Türkiye'de çok iyi örnekler var. Benim okulumda da çok önemli yüksek lisans doktora düzeyinde derslerimiz var bu konuyla ilgili. Yani bunlar yatsına, hayır bu böyle bir şey olamaz diyebileceğimiz noktalar diye, bilakis bunların içerisinde olup üretmeye onun malzemeyle ilgili sınırları nereye getireceğini sonuna kadar deneyimlemek zorunda olduğumuzu düşünüyorum ben. Bunun sanata, bize, insanlığa ne yapacağıyla ilgili çok böyle pesimist bakan bir grup var ve işte bittik buraya kadar, bir işte 5 yıl içerisinde yok olduk diyenler var. Çok enteresan boyutlar ortaya koyacağını söyleyenler var. Yazıyı bulmak kadar büyük bir icat olduğunu düşünenler var. Hepimizin sonu olduğunu konusunda kesinlikle hemfikir olanlar, kesinlikle bunu yasaklamamız gerektiğini düşünenler var. Ben bunların hiçbir yerinde değilim. Ben şöyle olduğunu düşünüyorum. İnsanlığın farklı, mesela fotoğraf makinesinin bulunması gibi. Fotoğraf makinesi bulunduğu dönem ressamları düşünün. Bir anda resim yaptırmanın fiyatı fotoğraf çektirmekle karşılaştığında inanılmaz düşüyor. Yani fotoğraf ressamlar daha ucuza resim yapmaya, portre yapmaya başlıyorlar. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Fotoğraf o kadar acayip bir noktaya geliyor. Ama insanlık ya da ressamlar ya da dünya bunun içerisinden, ki bunun Birinci Dünya Savaşı'nın sonudur, anlatımla ilgili öyle enteresan bir yere gelmiş. İnsanlık o kadar değişmiş. Dili, tavrı o kadar dönüşmüştür ki. Ben heyecanla insanlığın bu zekayla beraber ne yapacağını görmek konusunda bekliyorum, heyecanla bekliyorum. Yani biz bunun içerisinden elbette çok daha farklı düşünceler üreterek, o gelişirken eminim biz de gelişerek daha başka bir boyuta çıkacağız diye düşünüyorum ya da düşünmek istiyorum. Tek çıkışım bu. Onun dışında ne teslim olmayı düşünüyorum, ne de işte onu yadsıyorum. Hani onu ne kadar bana kattığı bütün şeyi de almak, öğrenmek, fark etmek, daha değişik ne olabiliri fark etmek istiyorum. Dolayısıyla tek bir doğru olduğunu düşünmüyorum yani bu konuda.
1: Biz 19-20-20-25 yaş grubuyla da hem de sanatçılarla da çok bir aradasınız. Onların bir yapay zekaya bakışı nasıl sizce? Tabii orada da bir homojenite yoktur, ama genel olarak siz ne görüyorsunuz?
0: Açıkçası şöyle bir şey oldu. Yazı konusunda, dile gelme konusunda şey çok düşüktü. Özellikle eğitim politikamızdan kaynaklı herhalde. Son 10 yılda okuduğunu anlama, yazı yazma, Türkçe yazı yazma konusunda müthiş bir düşüş vardı. Yapay zeka ile birlikte yazıyı orada yazdırtmaya başlama, orada onunla bir iletişime geçme, orada başka bir ilişki kurma noktasında bir dönüşüm oldu. Ama bu dönüşüm özünde o gençlerin içinde de oldu mu onu bilmiyorum. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Ama orada yazı dilinde böyle bir ortaklaşa bir yükseliş oldu gibi bir durum var. Tabii ki onun olduğu kabul edersek. Yani elbette değil, bir makine desteği. Çünkü bu bir dille ilgili bir şey ortaya koyuyor. Dolayısıyla uzun vadede de bu şunu getirecek deniyor ya, yani yüksek lisans tezlerine, doktora tezlerine ihtiyaç olmaması, hani bütün bunlarla ilgili biz bu devrimi yaşayacağız, bir şey olacak ve bu tahmin ediyorum çok da hızlı olacak. Bir noktadan sonra bu araştırma yöntemleriyle ilgili şeyler değişecektir diye düşünüyorum. Şu an öngöremiyorum ama bir değişiklik olacağını düşünüyorum.
1: Evet, değişim.
0: Kullanmak konusunda çok özür dilerim, araya girdim. Meraklılar, denemek istiyorlar. O biraz daha böyle şeye yaklaştırıyor gibi hissediyorum ben onları. Yapabilmeyle ilgili adım atmada bir cesaret verdiğini düşünüyorum. Mesela elle şekillendirmek, metrik düşünme, onu bir makineye yaptırma fikri. Gerçekten hepsinin bedeninde daha hakim bir güç. Yani CNC kullanmayı tercih etmek. Anlatabiliyor muyum? Böyle bir daha enteresan bir düşünme şeyleri var. Ama aynı noktada birçoğu da o zanaatkar kadar ellerini kullanmak da isteyen bir başka grupta var. Hani her zaman olduğu gibi tarih boyunca da olacak, bu iki grupta zaten birlikte yaşayacak ve böyle gelişeceğiz diye düşünüyorum.
1: Evet. Zaten tek boyutta olsaydı belki gelişim alanında hiç olmazdı, değil mi? Evet, biz bir şarkı arası daha vereceğiz. Yine seçimi Andrei yaptı. Andrei'nin seçimiyle bakalım bu yaz gününde 21 Ağustos 2026'da sevgili Elif Ağatekin'le sohbet ederken seramikten sanata ve sanattan iyileşmeye, günün trendlerinin aslında ne olduğunu tartıştığımız bugün de Andrei'nin parçasıyla ufak bir ara daha verelim.

0: Sağlık devam ediyor. Tarihler 21 Ağustos 2026'yı gösteriyor. Konuğum Elif Ağatekin, seramik sanatçısı, akademisyen. Şimdi biz arada bile konuşuyoruz. Hemen arada konuştuğumuzda başlamak istiyorum. Heyecanlı konuşmalar yapıyorduk. Bir de seramik de öyle anılır ama tabii hani ona da birçok gereçte girmiş durumda. El sanatları hep kadınla anılan durumlardır. Ve hep böyle büyük çağdaş sanat müzelerinde el sanatlarının dışındaki eserler sergilenirken yüksek sanat tırnak içinde. Ama kadınla anılan tarihin her alanında olduğu gibi sanat kısmında da biraz hani o yüksek sanat çemberinin biraz dışına konumlandırılmıştır. El sanatı ve seramik ve kadın diye baktığınızda tarih size neler söylüyor?
1: Açıkçası şöyle olduğunu düşünüyorum. Şimdi direkt kütüphaneye kafam gitti. Bu arkeolojik buluntuların ya da işte mutlak bir işlev için yapılmış ve o tarihe ait bütün kültürü gördüğümüz müzelerde gördüğümüz kapların çoğunun kadın elinden çıktığını seziyorum. Bilmiyorum, bilme şansımız yok. Sonuçta hiçbirimiz oraya geri dönemeyeceğiz. Ama şuradan bunu yakalayabiliriz. Bugün hala geleneksel yöntemleri kullanarak üretim yapan köylere gitme şansınız olursa, bunlar Türkiye'de de var hala böyle, dünyanın farklı yerlerinde de var. Hala sanki Neolitik dönemdeymiş gibi bir evin işte yemeğini yapmış, kenarda torunlar oynuyor, iki taşın arasında bir kenarda çömleğini tıkı tıkı tıkı tıkı ayağının altında iki büklüm oturarak yapmış bir kadın görüyorsanız, işte o bana gerçekten o müzelerde gördüğümüz kapların sahibi olan annelerimizden biri olduğunu gösteriyor. Şöyle ki, ne zaman ki bunu da Hindistan'da bir sanatçının konuşmasında duyup kendim, "Aa, evet gerçekten öyle" demiştim. Şöyle ki, ne zaman ki çark bulunur, çark elektrikli hale gelir, erkekler o çarkın üstüne çıkar ve o çarkta üretim yapmaya başlar. Bir kadın kendi başına günde ev ortamında bütün o evin işinin yanında o çömlekleri yaparken, işte atıyorum 20 tane yapabilecekken, bir erkek gelir tornasının başına oturur, orada işte 100 tane 200 tane şey çekebilir. Anlatabiliyor muyum? Asla kadınların o elektrikli çarkın üstüne çıkıp üretim yapmasına bir şekilde geleneksel ortamda izin vermez demeyeyim de uygun görünmez diyeyim. Hani böyle bir şey var ve bu garip bir şekilde bu geleneksel üretim yapan kapalı toplumların hepsinde aynen böyle devam ediyor. O bağlamda bunun kadınla ilişkisi bence tam özünde yatıyor. Ama işte işlemeler gibi çok sessiz kadınların diğer işleri yaparken yaptıkları bir yan katkı gibi bir şey kalıyor diyebilirim.
0: Çok teşekkür ederim. Bu da heyecanı başka bir konu. Doğru,
1: Evet.
0: şeylerde, müzelerde hep gördüğümüz şeyler, çanak çömlek diye anılan buluntular ve belki ilk sanatçılar yine kadın.
1: Belki de bilmiyoruz.
0: Değil
1: Ama
0: mi?
1: seziyorum ki öyle. Üretim
0: Evet.
1: yöntemine ve yapanları izlediğimde gerçekten o geleneksel şeyi, o tavrı sürdüren nadir noktalara baktığımızda öyle. Öyle gözüküyor.
0: Bir de bugüne doğru geldiğimizde sanatın çok geçmişini konuştuk, o mağaralarda bulunan buluntuları konuştuk. Burada seramikle ilgili tabii çağ da çok değişiyor. Hangi eğilimleri görüyorsunuz akademide? Daha avantgard eğilimlerde neleri görüyorsunuz? Merak ediyorum.
1: Ya seramik çok enteresan bir malzeme. Hem çok ciddi bir teknolojisi var, hem çok ciddi bir endüstri alanı, aynı zamanda bir sanat malzemesi. Dolayısıyla hani gelişme şeyleri birbirini çok etkiliyor. Ne demek istiyorum? Hani bugün endüstride karo üretiminde mesela kağıdın üstüne çıktı alıyormuş gibi karonun üzerine çıktı alacak kadar teknoloji inanılmaz bir boyuta ermiş durumda ve yapay zeka da bunu destekliyor daha da farklı şeylerle. Çok enteresan noktalara geldi. Ama sanatsal bağlamda Biraz önce birazcık o konuya girdik aslında. Üç boyutlu yazıcılar, bu yazıcıların ürettiği formlar. Yani makinayla üretilebilen sanat eserleriyle ilgili şeyler çok ilgi çekiyor. Onun dışında geleneksel referansları olan ve bugünle ilişkisi kavramsal anlamda kurulabilen çağdaş işler çok öne çıkıyor diyebilirim. Böyle diyeyim.
0: Aslında daha hibrit işler
1: Aynen.
0: öne çıkıyor.
1: Evet.
0: Çok sorun var, ondan dolayı hızlı hızlı soruyorum. Süremiz de daralıyor ama siz istediğiniz gibi cevap verebilirsiniz. Bir de
1: Tabii.
0: ben sizin eserlerinizde dili de görüyorum, yazıyı da görüyorum. Sizin sanatınızın ve sizin edebiyat ve şiirle ilişkinizi sormak istiyorum.
1: Ben okumayı seviyorum ama hiçbir zaman hani hani yazma konusunda öyle bir iddiam yok. Sadece kendimi tariflemede ya da hani dedim ya bu iyileşmeye bağlayabilirim bu noktada şeyi. Hani sanat insanı iyileştirebilir mi noktasında. Bunu tam bilmiyorum ama sanatın böyle insanın acısıyla baş başa kalabileceği güvenli bir alan olduğuna inanıyorum ben. Ve o alanı inşa ederken de yazı çizi benim çok kullanmak istediğim bir eleman olarak seramiklerim içine sızıyor. Ve bunu yaparken de her türlü yolu mübah bulup o yazıyı bazen elimle bazen bir çıkartma bilgisayarda hazırlayıp çıktısını alıp çıkartma dekoru çevirip onu tekrar bir porselen üzerine aktarıp yani türlü yollarını bularak yazıyı aktarmaya çalışıyorum. Çünkü burada yapmaya çalıştığım şey çok nasıl diyeyim hissettiğim fark ettiğim duyguyu kendimde fark ettiğim duyguyu ve kaçmadan onunla yüzleşip gerçekten ona bir ifade bulmaya çalışırken, ona dile getirmeye çalışırken elbette yazı ve ona bir biçim aramakla şekilleniyor. Dolayısıyla hani bu biraz Ankara'daki sergide de şiirlerin diyenler oldu. Hiç onları şiir gibi düşünmüyorum. Hiç edebiyata bu kadar yaslandığını düşünmüyorum. Hiçbir zaman hatta böyle bir şimdi siz de söyleyince şaşırıyorum. Öyle mi? Çok ciddi ve iddialı geliyor bana. Ben öyle bulmuyorum. Ben onu ciddi bir böyle kendini nasıl diyeyim rahatlatma, boşluğa çıkartma, böyle bir içindeki duygu dışarı atma gibi bir yol olarak kullanıyorum. Ve işte o tam o noktada bu yaptığım şey bana ne yapıyor noktasında bana iyi geliyor. Hani ben sadece öyle bir noktasındayım. Bunlar sizin yorumlarınız olabilir. Yani onun şiire yakındır değildir. Hani hiç öyle bir iddiam yok. Sadece o kadar iddialı duygularım var diyeyim. Hani onu aktarmak istediğim böyle içim taşan, içimden taşan ve onu böyle anlatacak bir yol alan. O noktada da hani benim en büyük yardımcım o yazılar oluyor demem daha doğru.
0: Aslında sanat ve iyileşme bağlamında da bu ifade ediş size iyi geliyor olarak
1: Evet,
0: anlıyorum. Doğru
1: aynen
0: mudur?
1: öyle, aynen öyle. Yani onu oraya yazmak, onu bir şekilde oraya koymuş olmak sanki hani içini boşaltmak, bir rahatlamak gibi hissediyorum. Evet.
0: Aslında hem de bir tamamlanma duygusu diye
1: Evet.
0: düşünüyorum. Hani bizim programımız psikanaliz değil ama iyileşmeye buradan gelebiliriz diye düşünüyorum. Ve bizi buluşturan yeri konuşalım biraz. Dibekli Han'daki
1: Evet.
0: o sergiyi, biz sergiyi ziyaret edenlerden birkaçıydık ama siz sergide işi olan sanatçıydınız. Sizin için Dibekli Han nasıl oldu? Serginin açılışını gördük. Sizdeki duygularını merak ediyorum. Dibekli Han'da bizi storiesini almış, paylaşmış. Onlara da
1: Sağ
0: selam
1: olsunlar.
0: gönderelim Dibekli Han'a,
1: Aynen.
0: Zehra'ya.
1: Zehra Hanım'a, Uluç Bey Özgen'ime. Zibekli Hanım benim çok sevdiğim bir yer. Bodrum'da böyle ortamı bana çok iyi gelen bir yer. Bu oradaki ikinci sergim. Hem orada olmayı çok seviyorum hem oradaki oranın o misafirperverliğini de çok seviyorum. Çok hoşuma gidiyor bana gösterdikleri ilgi. Çok teşekkür ediyorum bunun için de her birine ayrı ayrı. Bu Kıyıda Gölgeler ve Günlükler serisi ya da sergisi orası için böyle planladığım, o mekana göre kurguladığım bir sergi. Gerçi her sergimi öyle yapıyorum. Mekan için milim milim çalışıyorum. Bunu özellikle böyle yapıyorum. Yönetmem gerekiyor. O kadar çok atık malzemeyle çalışmanın ister istemez bir kontrole de ihtiyacı oluyor. O yüzden böyle gerçekten mekanda iyi bir kurgu, o karşıya o duygunun akması konusunda bence yardımcı olan bir şey oluyor. Ben o sergiyi kurgularken kendimde iyi bir şey aramaya çalıştım. İyi bir an. Çünkü çok kaygılı, çok stresli dönemlerden geçiyorum ve o kaygıyı yönetmek gerçekten çok zorluyor. Herkes gibi beni de çok zorluyor ve kendi yaş dönemime gelen herkeste de benzer kaygıların çok yükseldiğini çok farkındayım. Belki içinde bulunduğumuz dönemden, belki de artık yaşımız gereği sorumluluklarımızın getirdiği şeylerden. Ve kendi içimde şöyle bir şey aradım ve hikaye de öyle başladı. Ben hiç kaygısız bir şey yaşadım mı, bir dönem hayatımda öyle bir dönem yaşadım mı? Ve geriye şöyle bir şey kaldı bu sorumun cevabında. Aslında kıyıda annemle babamla işte çocukken denizde ailecek olduğumuz bir görüntü. Yani bu böyle denizle karanın bayla birleştiği yer değil de oradaki bir an ve onun bende oluşması da babamın aslında bizi kıyıdayken çektiği ve çoğu silüet gibi gözüken böyle kapkara olduğumuz fotoğraflarla böyle o bilincimde kalmış şeyler uyandı. Ve dolayısıyla mekanın içerisindeki o ara ara çıkan çocuk rölyefleri ve heykelleri, gölgelerden oluşan şeyler aslında o kaygısız, henüz kimseye hiçbir şey olmamış, herkesin çok mutlu olduğu, garip o ev duygusuna duyduğum, hani denizle kıyı arasındaki o mutlu sınırı anlatıyor. Ve günlükler var. Günlüklerde işte bu boşalma dediğim, biraz önce o yoğun duygu durumunu en çok anlatmayı denemeye niyet ettiğim Ankara sergisinde ilk denedim. Çünkü çok fazla ressamla iç içe yaşıyorum ve hepsi çok güzel günlük tutuyorlar ve bayılıyorum o renkli günlüklerine ve böyle birkaç takip etmeyi sevdiğim sanatçı da var. Bu sanatçıların bu işi bu kadar kolay yapıyor olmasını kıskanıyor olmamın sebebi bunu kendi malzememle yapmamın yolunun çok uzun ve o kadar spontan olmaması. Ne demek istiyorum? Yani bir kağıt kalem alıp ve pıt pıt pıt dökülmek. Yani bu zaten benim her gün yaptığım şey ama o değil. Hani bunu gerçekten kendi malzemenle denemek. Hani bir ressamın deftere ya da kağıda yaptığında aynı şey oluyor ama ben yaptığımda olamıyor ya tam o noktada. Günlük tabakları alıp onların üzerine günlükler yazmaya başladım ve bu sergide çok fazla örneği var. O günlük tabaklar aslında hani benim kendi iç döküntülerim ama hani çok kişinin kendinden çok an, çok böyle ah, evet bende de öyle falan gibi duygular bulabileceği. Hem böyle çıkartmadaki o hem altın çok böyle defalarca fırına sokup sokup çıkarttım. Olmadı başka şey denediğim böyle enteresan bir nasıl diyeyim malzemeyle yoğun iletişim haline kurduğum parçalardan oluşuyor. Bir de tabii asamblajlarım var. Sizin de biraz önce söylediğiniz o şiirler diye tarif ettiğiniz. Monolog serisiyle başladığım böyle iç dökümleri kendime anlattığım benden bir fısıltının böyle gelip parladığı ama onunla beraber bir zemin oluştuğu parçalar. Böyle geçmişle bugün arasında bir nasıl diyeyim iyileşme anı kurmaya çalıştığım bir böyle kendimi iyi etmeye çalıştığım bir sergi kurguladım bir.
0: Sergi bize de iyi geldi, onu söyleyebilirim Elif Hanım. Bana o salonda dolaşmak çok iyi geldi. Bol bol da fotoğraf çektim
1: Teşekkürler.
0: işlerle ilgili. O iyilik duygusunu ve iyi gelme duygusunu, iyileşme duygusunu o sergiyi gezenlerde de hissettirebildiniz. Aslında sergilerin çoğunda hep ben şey diye bakarım, hangi duyguyu alıp gidiyorum. Ben iki sözcükle ifade edebilirim. İyileşime ve ilham duygusunu alıp çıktım ben oradan.
1: Ne güzel.
0: Benim cebimdeki iki duygu buydu. Ve oradaki sergideki bu iki duygu da bu programa bizi
1: Vesile oldu.
0: getirdi, buluşturdu. Elif Hanım. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben çok teşekkür
0: 21
1: ederim.
0: Ağustos 2026'da dolu dolu bir program oldu. Bizim için ve dinleyenler için de çok farklı bir program olduğuna eminim. Bu programdan sonra sizi muhakkak iyi tanıyanlar, eserlerinizi takip edenler vardır. Ama takip edememiş olanlar da Elif Ağatekin'i artık can kulağıyla ve gözler açık takip edeceklerini düşünüyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum. Benim için de özel bir programdı. Benim de bugün doğum günümdü.
1: Evet, doğumunuz kutlu olsun.
0: Çok teşekkür ederim. Böyle iyileşme temalı bir program yapmak bana da doğum günümde çok iyi geldi. Ve yine tabii biz sizlere güzel hafta sonları dilerken yine Andrea'nın bir seçtiği parçayla bitireceğiz. Çok teşekkür ederiz Elif Hanım. Andrea'ya çok teşekkürler şarkılar için ve bizi dinleyen herkese güzel hafta sonları.
1: Çok teşekkür ediyorum ben de. İyi hafta sonları.

0: beni barış içinde, çıkar düşünmeden sevebilir misin?
1: Apaçık Radyo.
2: Yojimbo. İkinci Dünya Savaşı sonrası Japonya'da popüler müzik. Hazırlayan ve sunan Ahmet Uncu. Cumartesi günleri 16'da Apaçık Radyo'da. Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
3: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi İlknur Birsel'e teşekkür ederiz.
2: Kopuk Bağlar. Nesnelerin uzun tarihi. Hazırlayan ve sunanlar Fatma Genç ve Hasan Ateş.

0: Kopuk Bağlar'dan merhabalar. Kopuk Bağlar her cuma saat 14'te sizlerle beraber. Ben Hasan Ateş.
1: Ben Fatma Genç.
0: Evet, bugün sevgili Fatma ile bir ürün, bir nesne, bir mal, bir metayı konuşacağız. İlginç bir nesne ne demek istiyorum. Sarımsağı konuşacağız.
1: Kokulu bir nesne.
0: Evet, yani bu sıcak yaz günlerinde belki konuşması da son derece zor olan nesnelerden bir tanesi. İlk çağrışımı itibariyle ama bir yanında son derece gündelik hayatımızın parçası ve son derece zevkli, lezzetli bir nesneden de konuşacağız. Edebiyattan, belki şiirden ve dünya tarihinden, Osmanlı Cumhuriyeti tarihinden bahsedeceğiz ama ilk sorum nedir sarımsak ve bize nasıl konu oluyor?
1: Şöyle, şimdi 1850'lerde kil tabletler bulunuyor Mezopotamya'da ve o kil tabletler üzerinde bir ilaç tarifi olduğu düşünülen bir formül kitapçıda formül de bulunuyor. Sonra bu tabletlerin aslında eski bir yemek kitabı olduğu ortaya çıkıyor ve o yemek kitabında işte tahıl, ceylan, kuş, şalgam ve sarımsağa kadar giden bir malzeme listesi var. Dolayısıyla aslında sarımsak çok eski tariflerin içinde yer alan bir malzeme olduğunu söyleyebiliriz. Ve aslında mutfağımızda da çok sıradan ve her evin mutfağında bulunan bir aslında yiyecek ya da sebze mi demek lazım belki de. Botanik adı Allium sativum. Eski kitaplarda zambakgiller ailesinden tarifleniyor. Ancak bugünkü sınıflandırmada soğangiller ailesine dahil ediliyor. Akrabaları da tanıdık aslında. Soğan, pırasa, arpacık soğanı, frenk soğanı. Aslında bu Allium cinsinin de Türkiye'de de 184 taksonu var ve bunların 73'ünün endemik ve sadece burada yetiştiği de belirtiliyor aslında. Adı da tarife benziyor. İşte İngilizce adı garlic, eski İngilizce'de garlic'ten geliyor ve gar mızrak, lik de pırasa demek. Anlamı da mızrak pırasası aslında. İşte dişin o sivri ve mızrak uçu biçiminden tarif ediyor. Ama asıl sarımsağın takma adları var. Ve bunlar çok enteresan. Köylünün derman otu, Rus penisilini, Bronx vanilyası, İtalyan parfümü ve kokuşmuş gül gibi isimleri var aslında. Sarımsak üzerine yazılan bir kitap var Robin Cherry tarafından ve sarımsağın aslında manavın Lord Brian'ı olduğunu söylüyor. Yani sizi baştan çıkaran, sonra şafak sökmeden çekip giden ve ağzınızda kötü bir tat bırakan bir şey olarak tarifliyor. Ve aslında baştan çıkarma gücüne rağmen sarımsak aslında döllenme olmadan dişten yetişen bir ürün. Bu ne demek? Yani sarımsağın bir tohum yok demek. İşte buğday, domates hepsi bir tohumdan çıkıyor. Ama sarımsak sadece bir dişin toprağa gömülmesi sonucunda bitkinin aslında eskisinin genetik kopyası, yani klonu olan bir şekilde çoğalıyor. Şimdi bunun anlamı ne demek? İşte Neolitik dönemde Orta Asya'da ve işte yabani bir sarımsak bulunuyor ve aslında onun bir dişi toprağa gömülüyor ve ondan çıkan tekrar gömülüyor ve bu zincir hiç kopmadan aslında bugünkü Taşköprü'de tarlaya dikilen o sarımsak dişine kadar uzayıp zincirin son halkasını oluşturuyor. Tam da aslında bu da önemli. Çünkü sarımsak tohumla ilerlemiyor ama bu hikaye aslında tarih boyunca elden ele, kervandan kervana, göçten göçe taşınan bir ürünün hikayesini anlatıyor bir yanıyla da. Yani yayılma hikayesi aslında doğrudan insanın yayılma hikayesi. Çünkü sarımsak tek başına bir yere gidemez tohum olmadığı için. İki tipi var. İşte biri sert boyunlular ve yumuşak boyunlular. Aralarında ticari bir denge var. Sert boyunlu sarımsak daha lezzetli, daha kolay soyulur ve aşçılar onu daha çok tercih eder. Ama yalnızca 4 ay dayanır. Yumuşak boyunlar ise 6 ile 8 ay arasında markette gördüğünüz sarımsak türü aslında ve rafta aslında lezzeti değil biraz uzun vadeli olmasından dolayı tercih ediliyor. Şimdi sarımsağın aslında en çok konuşulan şey kokusu, evet, kendisinden çok ve onun kokusu aslında bir tat değil, bir savunma biçimi. Neden? Çünkü aslında sarımsak, hiç ellenmemiş bir sarımsak kendi başına kokmuyor. Sebebi aslında sarımsak kesildiğinde ya da ezildiğinde ve dişlendiğinde kokmaya başlıyor. İşte bunun anlaşılması 1944 yılını buluyor. İşte Amerikalı kimyager Chester Cavalito sarımsağın işte o meşhur bileşimi olan alisininin içerisinden ayrıştırılmasını sağlıyor ve sonrasında sarımsakla ilgili işte sarımsak kimyasını çözümleyen kişi olarak da anılacak bu. Ve 4 yıl sonra da aslında İsviçre'de bu çok çarpıcı bir şekilde tespit ediliyor. Sağlam sarımsak da aslında bu kokusunu vermesini sağlayan ayısın denilen şeyin olmadığı tespit ediliyor. Dolayısıyla aslında sarımsağın bu yaydığı koku, işte bu bahsettiğimiz madde aslında onu böceğe, mantara karşı koruyan bir savunma mekanizması olduğunu söylemek lazım. Şimdi kimyasından bahsettik ama bir yandan da biraz edebiyattaki yerinden de bahsetmek istiyorum. Çünkü İlhan Berk, evet, programlarımıza sık sık onu anıyoruz aslında. Onun da sarımsakla ilgili bir denemesi var. Ve bu deneme aslında sarımsağın en iyi tarifi olabilir. Çünkü hiçbir bilimsel kitapta yer almayan bir tarif. Berk şöyle başlıyor. Diyor ki sarımsağı yeryüzüne Asklepios indirmiştir. Yağmurlar ölü hekimin elinde kalan reçeteden onu damıtır diyor. Sonra hem Homeros elinden tutar ve sarımsak bir dünya vatandaşı olur diyor. Aslında ne kadar güzel bir hikaye ve şeyle de uyuşuyor, sarımsağın elden ele dolaşan hikayesiyle de oluşuyor. Bu söylence hiçbir kaynakta yok. Hani bunu belirtmekte fayda var. Bu Berk'in kendi uydurduğu bir mitoloji aslında. Ama bu uydurulan kurgusal hikayede kökeni aslında sarımsağın işte coğrafyacının bulduğu kökenden daha az doğru değil. Sarımsak gerçekten de aslında tıpla edebiyatın elinden tutarak yürümüş bir nesne. Sonra belki sarımsağı tarif etmeye başlıyor ve peş peşe imgeler diziyor. Şöyle diyor: kat kat giyinmiş zırhlı bir şövalye diyor, bir orta çağ şatosu. İçine surlardan, asma köprülerden, avlulardan, taş merdivenlerden, mazgallardan geçilerek giriliyor. Kapalı çarşı ağır koku satan bir dükkan diyor. Hiç su sızdırmayan bir testi, bütün kapıları ve pencereleri kapalı, içine hiç ışık girmeyen uyuyan bir kilise. Yani aslında sarımsağın kendini ele vermeyen kapalı bir kutusunu, kapalı bir kutu olduğunu tarifliyor. Ve sonra aslında o kapalı kutuyu eline alıyor, dişlerini ayırıyor. İşte birinci kabuğu, ikinciyi, üçüncüyü ve en sonunda o incecik saydam zarı soyuyor. Ve oduru beyaz ete dokunur dokunmaz kutu canavarlaşıyor. Yangın çıkarıyor ve dünyaya ilk kez gelmiş gibi bağırıyor. Ve söylediği söz şu: ben ancak kokumla varım. İşte sarımsağı aslında en çok tarif eden şey. Ve arkasından da İlhan Berk şöyle soruyor: cevabı yok çünkü gerek yok. Yeryüzünde başka hangi bitki kendini önce kokusuyla tanımlar? Adını söyler söylemez kokusunu salar der. Şimdi Berk'in listesi aslında başka şairlerde de yer bulmuş bir şey. Sarımsak işte Homeros'tan, Hipokrat'tan, İbn Sina'dan, Vergilius'tan aslında birçok kişinin şeyinde yer almış bir bitki. Peki tam olarak bu bitki nedir? İşte tohumla üremiyor. Peki melez bir bitki mi? İşte buğday, mısır insan eliyle çaprazlanmış ve yeniden üretilmiş, biçimi değiştirilmiş ürünler. Sarımsak öyle değil ama. Çünkü sarımsak aslında kısır. Buna botanikte kültigen deniliyor. Yani doğada yabani karşılığı bulunmayan, yalnızca insan elinde var olan bir bitki. Ve yani bu ne demek? Sarımsak ormanda bulamazsınız. Çünkü tarlanın dışında yaşayamayan bir tür aslında. Ve atasının işte orta çağda yetişen bir tür olduğunu söylemiştik. İlk aslında sarımsağın ana vatanının Orta Asya olduğunu ortaya koyan kişi de Rus botanikçi Nikolay Vavilov oluyor. Ve o da dünyanın en büyük tohum koleksiyonunu kuran kişi aslında. diye devam edeyim oradan. Şimdi aslında çok pardon. Şimdi sarımsağın aslında bu kendi kendine yani dişle çoğalması aslında müthiş bir uyumlanma. Çünkü genetik olarak aynı bitki ama hala orada yani ıslah edilmiyor, işte yeniden biçimlendirilmiyor, farklı ürünleri geliştirilemiyor. Ama ne oluyor? Genetik çeşitliliği yok bir yanıyla. Ve aslında Türkiye için de doğrudan bir mesele olduğu gibi aslında virüsler de bu şeyle birlikte, sarımsakla birlikte aslında sürekli çoğaltılmış oluyor bir yanıyla da. Kastamonu ile ilgili de anlatılan sarımsakla ilgili hikayelerde de götüren ve kocabaş dedikleri zararlılar var aslında. Bu da tam işte o virüslerin de sarımsakla birlikte yayılışının aslında bir ifadesi oluyor bir yanıyla da. Şimdi aslında bu bir yandan da sarımsağın en büyük tarihsel gücü. Çünkü bir dişi göm aynısını al kolaylığı aynı zamanda sarımsağın da en büyük zaafı. Çünkü hastalıklar da onunla birlikte geliyor bir yanıyla da. Şimdi sarımsağın faydaları var. İşte bugün de aslında çok konuşuluyor, işte mikroplarla savaşıyor, solunumu açıyor, parazitleri düşürüyor falan. Ama aslında sarımsak neredeyse her uygarlıkta bir emekçi yiyeceği. Çünkü yönetenler ondan uzak duruyorlar ve soylu sınıfının aslında çok uzun süre tarif kitaplarında da yer almıyor. Mezopotamya'da mesela sarımsak en eski yazılı kayıtlarda geçiyor ve en eski yemek tarifinin içerisinde iki diş sarımsaktan bahsediliyor. Ve aslında yazıyla eş tutulabilecek bir süreçte sarımsaklı yemek tarifi de konuşuluyor. Bu aslında önemli. Öte yandan da kutsal metinlerde geçiyor sarımsak. Bu önemli. Tabii bir yan şunu, kutsal metinlere geçmeden önce sarımsağın aslında dünyanın kayıtlara geçmiş ilk grevi olduğundan da bahsetmek isterim. Çünkü Mısır'da şöyle bir belge vardı. Ebers papirüsü. Orada da şu söylenilirdi. İşte Herodot milattan önce 450'lerde Mısır'ı gezerken Keops piramidinde çalışan işçilere dayanıklılık kazanmaları için sarımsak dağıtıldığını yazar ve piramit yazıtlarında işçilere verilen sarımsak, turp ve soğanın parasal değeri kayıtlı. İşte 1600 talent gümüş. Bugün parasıyla aslında 30 milyon doların üstünde bir rakamdan bahsediyoruz. Ve sarımsak o kadar değerli ki anlatılana göre yaklaşık 7 kilo sarımsak sağlıklı bir erkek köle satın almaya yetecek kadar kıymetli bir şeymiş. Ve bir gün sarımsak kıtlığı oluyor ve efendiler günlük tayını önce azaltıyor, sonra tamamen kesiyorlar ve işçiler de çalışmayı reddediyorlar ve dünyanın ilk kayıtlara geçmiş ilk grevi aslında sarımsak grevi. Ve piramidin inşaatı ancak bu tayın geri verildiğinde şey yapılabiliyor, ortaya çıkabiliyor. Şimdi Vergilius'un romanından bahsetmek istiyorum. Burası da çok güzel. Sonra bir müzik arası veririz zaten. Şimdi burada aynı bitkiye bakan Vergilius'un, daha doğrusu ona yazarı tartışmalı ama ona atfedilen Moretum diye bir şiir var. Ve bu derleme işte Appendix Vergilia'nın içinde yer alıyor. Konusu bir köylünün sabahı. Çok güzel bir hikaye aslında. Adamın adı Simulus, burada geçen. Horoz öttüğünde kalkıyor. Evinde işte bir Afrikalı kadın var, kölesi. Ekmeği yapıyorlar birlikte. Şiirde Simulus'un hayatını anlatıyor ve anlattığı şey aslında yoksulluk. Bahçesine yetiştirdiği şey de aslında kendisi için değil, 9 günde bir demetleri sırtına vurup kasabaya satmaya götürdüğü şeyler. Ve dönerken omuzları hafif oluyor. İşte cebi ağır ama pazardan bir şey almış olarak dönmüyor neredeyse hiçbir zaman. Kendisi ne yiyor peki? Şiir işte tek tek sayıyor bunu. Açlığını bastıran kırmızı demetleri sırtına vurup kasabaya satmaya götürdüğü şeyler ve dönerken omuzları hafif oluyor. İşte cebi ağır ama pazardan bir şey almış olarak dönmüyor neredeyse hiçbir zaman. Kendisi ne yiyor peki? Şiir işte tek tek sayıyor bunu. Açlığını bastıran kırmızı soğan, bir köşedeki

0: toplayıp ateşin başına oturup havanı ısıtıyor. Sarımsakların kabazarlarını sıyırıp dış kabuklarını soyup yere atıyor. Kalan başları da suya batırıp havanın oyuk çukuruna bırakıyor. Üstüne tuz serpiyor. Tuzla sertleşmiş peyniri ekliyor ve topladığı otları yığıyor. Sol eliyle havanı tüylü bacaklarının arasına sıkıştırıyor ve sağ eliyle tokmağı indiriyor. Döndürüyor, döndürüyor ve şiir tam burada o dönel elin aslında altında olan şeyi tarif ediyor. Malzemeler yavaş yavaş kendi ayrı keskinliklerini yitiriyor ve çoktan birbirine geçiyorlar. Ve işte ortaya çıkan adı, şeyin adı moretum. Moretum sarımsaklı tuzlu bir peynir ezmesi aslında. Bugün de pesto'nun atası sayılıyor.
1: Peki çok
0: İstersen
1: teşekkür ederim.
0: İstersen bir müzik
1: çok,
0: arası
1: evet,
0: verelim.
1: Çok yoğun ve edebi bir anlatım oldu. Bu sarımsak bir dünya bitkisine dair bir müzik dinleyip sonra devam edelim. Senin seçtiğin bir müzikti.
0: Evet, Garlic Blues.
1: Evet, dinliyoruz.

0: Kopuk Bağlar devam ediyor. Kopuk Bağlar her cuma saat 14'te sizlerle beraber. Bugün bir dünya bitkisi olan sarımsağı konuşuyoruz. Evet sevgili Fatma, dünya tarihinden devam etmek ister misin yoksa Osmanlı Cumhuriyeti tarihine mi geçelim?
1: Son bir vampirlerle ilgili bir şey söylemek Lütfen. İstiyorum. Bunu söylemesek olmaz bence sarımsağı konuşmuşken aslında. Çünkü sarımsağın kötülüğü kovduğu inancı çok eski ve yaygın bir inanç. Özellikle Çin ve Malezya'da aslında kapı aralıklarını sarımsak dizileri asılıyor. İşte düğünlerde yeni evlilerin boynuna sarımsak demetleri takılıyor. İşte Yunanca'da sarımsak kötülüğü kovar. Almanca'da ve Çince'de sarımsak kötü ruh uzak tutar gibi deyimler var aslında ki Türkiye'de de belki buna dair uygulamaları rastlamak mümkün. Bir yandan da Romanya'da da her yıl 29 Kasım'da bir tür yortu arifesi var. Özellikle kırsal kesimdeki insanlar hem sarımsak yiyor hem de pencerelere ve kapı köşelerine çiğ sarımsak sürüp etrafa demetler asıyorlar ki kötü ruhlu ölülerin akrabalarını rahatsız etmemesi için. Ama vampir sarımsak bağını bugünkü hale getiren şey edebiyat aslında.

0: Abram Stoker'ın Drakula'sında Van Helsing Lucy'yi korumak için Harlem'den sarımsak çiçekleri getiriyor ve odayı onlarla donatıyor ve sonra hikayenin aslında en insani anı geliyor. Lucy'nin annesi odaya girip kızının o ağır kokulu çiçekler arasında yattığını görünce iyilik olsun diye hepsini kaldırıyor ve odayı havalandırılıyor ve o gece Drakula geri dönüyor. Aslında hikaye böyle bir hikaye demek lazım. Belki süremiz azaldığı için hızlıca Osmanlı
1: Evet,
0: tarihine girmek
1: lütfen.
0: iyi olabilir belki. Şimdi aslında dünyada hani sarımsağın işte Mısır'da piramit işçisi ve tarihin ilk grevine şey olan çok giremedik ama Yunan'da alt sınıflar ve tapınakta yasaklanan bir yiyecekten işte Hindistan'da Brahmanların reddi alt kastların kullandığı bir yiyecekken Orta Çağ'da işte bedenen çalışanlara tavsiye edilen bir şey ve aslında Londra'da tiyatroda işte Shakespeare'in de çok güzel bir şeyi var işte sarımsak yemeyin sarımsak kokar falan gibi şeyleri var penilik kok kokmuşlar gibi tiyatronun ucuz bölümü ne ifade eden bir şeyi de var ve Don Kişot'un uyarısı aslında işte kokusu senin köylü olduğunu ele verir diye ve İngiltere'de aslında fakir adamın ilacı İspanya'da da saraydan kovulmanın ve Amerika'da da göçmenlerin aslında damgası sarımsak. Dolayısıyla aslında tarih boyunca gücün değil emeğin kokusu olmuş İlhan Berk'in şeyiyle söylemek gerekirse. Şimdi sarayın yediğiyle Osmanlı'da bakarsak mahallenin yediği aslında gerçekten ayrı mıydı? Bunun için şimdi öncelikle şunu söylemek lazım. Anadolu ve yakın çevresi sarımsağın ana vatanı sayılıyor. Yani aslında buradaki hikaye kendi hikayesi sarımsağın biraz da ve çok eski aslında. İşte Hititler sarımsağı iştahsızlık için kullanıyordu ve işte dış ülkelere satılıyordu. Anadolu 3500 yıl önce sarımsak ihraç eden bir coğrafyaydı. Osmanlı'ya geldiğimizde ise sarımsak aslında hem tabaklarda yer alıyor hem de ilaç aslında. İşte 4. Mehmet'in hekim paşası Nasrullah oğlu Salih sarımsağın birçok hastalığa iyi geldiğini yazıyor ve Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde de sarımsak kendine yer buluyor. Ama aslında şimdi biraz bu reçetelerdeki değil raflardaki yerini konuşmak diyoruz. Sümeyye Hoşgör Büke'nin çok güzel bir çalışması var. Biraz aslında ondan da onu da anarak sarımsağı anmak isterim. Şimdi Osmanlı'da yeme içme tarihine bakarken aslında bakkal terekelerine bakıyor. O bakkal terekelerinde de aslında onun makalesinden öğrendiğimiz üzere aslında en çok göze çarpan şey bakkalda satılan her şey aslında dayanıklı şeylerden oluşuyor. İşte kurutulmuş, işlenmiş, tuzlanmış şeyler. Zaten bunları aslında bir nevi diğer programlarda da konuştuk bu dayanıklılık meselesini. Ve aslında et yok, süt yok, sebze yok, taze meyve yok. İşte onlar da hep başka esnaflarda, başka pazarda. Peki raflarda ne var? Kuru baklagiller, baklanat, nohut, kuru yemişler, işte kaşkaval, tulum, işte yağlar ve tatlandırıcılar var. Ve tam ortada da soğan ve sarımsak var. Aslında Hoşgör Büke bunların işte evde pişen tüm yemeklerin demirbaş malzemeleri olduğunu söylüyor. Ve soğanın aslında altı bakkalın beşinde olduğunu ve sadece Arnavutköy'deki görece küçük sermayeli dükkanlarda olmadığını, sarımsağın ise dört bakkalda işte Kasımpaşa, Yeniköy, Arnavutköy ve Şehsuvar mahallesinde olduğunu söylüyor. İşte sarımsağın bekleyebilmesi ve tuzun ve pekmezin yanında durması aslında biraz bu raflarda olmasını da sağlıyor. Yani 1690'larda aslında İstanbul sarımsak bir lüks değil, bir tören yemeği değil, sadece bir altyapı aslında. Saray peki ne yiyordu? 17. yüzyılda saray elçilerine verilen ziyafetlerde mutfakta kullanılan gıdalar var. 49 kalemde tanımlanıyor. Ve bunların aslında 17'si de yani 27 kalemin 17'si bakkallarda satılan ürünlerle de örtüşüyor ve çeşitli şeyler satılıyor aslında burada da burayı da çok şey yapmayalım kısaca süremiz evet, çok az bitti. Kaldı süremiz, çok evet. Az kaldı. Cumhuriyet'den kısaca bir iki cümleyle bahsedelim. Belki Sarımsak gerçekten birkaç programı daha hak ediyor belki de. Aslında Cumhuriyet'le Sarımsak'ın hikayesinde bambaşka bir şey oluyor. Sarımsak sayılmaya başlıyor. İşte 25 tarihli tarım istatistiklerinde var. Türkiye'de 5392 hektar alana kuru sarımsak ekilmiş o dönemde ve 5556 ton ürün alınmış. Aslında ekim alanları 82 yılına kadar ciddi anlamda artmış ve üretimi aslında çok da artmış. Ve Kastamonu ve Taşköprü burada çok ismi anılan bir yer sarımsak deyince. Aslında başlığı sarımsak ileri Kastamonu, Balıkesir, Karaman, Hatay, Kahramanmaraş, Kırklareli, Muğla, Antalya, Diyarbakır ve Aksaray olmasına rağmen aslında Kastamonu çok böyle sarımsakla anılan bir yer oldu.
1: Evet.
0: Diyerek oradan Didem Madak'la bitirelim istiyorum. Lütfen. Didem Madak da Ağlar Ağacı'nda sarımsak kokulu fötür şapkalı amcalardan bahseder. Ben de onları da almış olayım. Onun şiirinde de sarımsak olduğunu anarak aslında. Ve programı
1: çok
0: bitirelim.
1: Teşekkür ederiz. Ağzına sağlık. Gerçekten çok akıcı bir program oldu. Bir dünya bitkisini konuşmuş olduk. Söylediğin gibi belki yeni şeylerde de konuşuruz. Teknik Masada da sergi bir Feryal Kabil vardı. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Görüşmek üzere.
1: Hoşçakalın lütfen.
2: Kopuk Bağlar. Nesnelerin uzun tarihi. Hazırlayan ve sunanlar Fatma Genç ve Hasan Ateş.

Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi İlknur Birsel'e teşekkür ederiz.

Mücadele Atlası. Türkiye'nin dört bir yanından çevre mücadelesi arşivi. Cumartesi sabahları 10.30'da Apaçık Radyo'da. Hazırlayan ve sunan Onursal Engel.

Adagio'dan Presto'ya. Klasik Batı müziğinden ışıltılar. Hazırlayan ve sunan Nilgün Bilgiç.

Sevgili Apaçık Radyo dinleyenlerimiz merhabalar. Teknik ekibimiz ve ben Nilgün Bilgiç yeni bir programda daha sizlerle beraberiz. Bu hafta sizlere 1984 tarihli Deutsche Grammophon plaklarından birini getirdim. Programın tamamını yine tıka basa müzikle dolduracağız. Sırasıyla Tommaso Albinoni'nin Sol Majör Adagio'sunu, Antonin Vivaldi'nin La Notte, Gece adını taşıyan RV-439 sıra sayılı Opus 10 2 numaralı Sol Minör Flüt Konçertosunu, Johann Sebastian Bach'ın 1068 Bach Eser sıra sayılı Re Majör Eğer Hava adlı orkestral süitini, Pachelbel olarak da isimlendirilen Alman besteci Johann Pachelbel'in 37 sıra sayılı Re Majör Kanon ve Gigini, Christoph Willibach Gluck'un Orpheus ve Eurydike operasından Kutsanmış Ruhların Dansı'nı ve son olarak da Mozart'ın Köhel 239 sayılı Re Majör Gece Serenatı'nı dinliyoruz. Berlin Filarmoni Orkestrası'nı Herbert von Karajan yönetiyor.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, Albinoni, Vivaldi, Bach, Pachelbel, Gluck ve Mozart'tan birer eser dinlediğimiz bugünkü programımızın sonunda Colette'in bir sözünü paylaşmak istiyorum sizlerle. Sıradan kedi diye bir şey yoktur. Haftaya yeniden bir arada olabilmek umuduyla. Sevgiyle kalın.
1: Adagio'dan Presto'ya. Klasik Batı müziğinden ışıltılar. Hazırlayan ve sunan Nilgün Bilgiç.

0: Vazgeçtim bu dünyadan. Tek ölüm paklar beni. Değmez bu yangın yeri. Avuç açmaya değmez. Değil mi ki çiğnenmiş inancın en seçkini? Değil mi ki yoksullar mutluluktan habersiz? Değil mi ki ayaklar altında insan onuru? O kız oğlan kız erdem dağlara kaldırılmış. Ezilmiş, hor görülmüş el emeği, göz nuru. Ödlekler geçmiş başa derken mertlik bozulmuş. Değil mi ki korkudan dili bağlı sanatın? Değil mi ki çılgınlık sahip çıkmış düzene? Doğruya doğru derken eğriye çıkmış adın. Değil mi ki kötüler kadı olmuş Yemen'e? Vazgeçtim bu dünyadan. Dünyamdan geçtim ama seni yalnız komak var. O koyuyor adama.
1: William Shakespeare, 66. Sonet.
0: Çeviren Can Yücel.
2: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.

0: Reklamlar.
1: Wings'le okul ödemelerinde ayrıcalıkların zirvesindesin. Erken kayıt döneminde yapacağın 2 milyon TL'ye kadar peşin harcamalarında ücretsiz ve faizsiz 4 taksitten yararlan. Sen de 15 Eylül'e kadar cüzdandan kampanyaya katıl, ayrıcalıkların zirvesini yaşa. Detaylar wingscard.com.tr'de.
0: Reklamlar bitti.
2: From Jamaica to Turkey, from Mikey J to Istanbul. This one, exclusive, played only by Ras Memo. Yeah.
3: High time.
2: Ras Memo, number one reggae DJ in this city.

0: Hazırlayan Varol Ünel.
1: Pazar sabahları 9'da, Apaçık Radyo'da.

0: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Nur Deriş'e teşekkür ederiz.
2: Sinefil.
3: Hazırlayan ve sunanlar Melis Behlil ve Yeşim Burul.

0: Merhaba, bir sinefilden daha Apaçık Radyo'da birlikteyiz. Ben Melis
1: Ben Yeşim Burul.
0: Bu hafta programımızı Thelonious Monk ile açtık. I'm confessing that I love you.
1: Evet, haftanın yeni filmlerinden The Invite, davet adıyla gösterime giriyor bizde de. Onda kullanılan parçalardan biriydi.
0: The Invite bu haftanın açık ara öne çıkan filmi sanırım vizyonda. Özellikle Insidious evreni hayranı değilseniz. Ve bu senenin de çok konuşulan filmlerinden biri oldu. Gayet ufak bir yapım olmasına rağmen iddialı bir kadroyla geldi. Bir Katalan orijinal filmin tekrar çevrimi zaten pek çok farklı dilde, farklı ülkede çevrilmiş. Ama bu Hollywood versiyonuyla bir anda bütün dünyada tanındı. Filmin başrollerinde Penelope Cruz, Seth Rogen, Edward Norton ve Olivia Wilde yer alıyorlar. Olivia Wilde aynı zamanda filmin yönetmeni.
1: Evet, aslında hani orijinalinde bir tiyatro oyunu olarak yazılıyor. Tam böyle oda tiyatrosu diyebileceğimiz türde. Dört kişiden oluşan tek mekan. Gerçi tek mekan demeyeyim. Orijinal filmde de ve bu uyarlamasında da aslında dışarıda başlıyor. En başında hani onun olduğunu söyleyebilirim. Her ikisinin de ortak özelliklerinden biri. Orada başlaması. Biraz o eve giden yolu görüyoruz. Karakterlerden birinin o yolculuğunu eve var mı? Ama ondan sonrası da tamamen evin içerisinde geçiyor. Bu da tabii oldukça şey bir ortam sağlıyor. Hani kendi içinde kapalı kutu bir ortam. Dediğin gibi farklı uyarlamaları da olan bir metin. İlk film Sentimental adıyla da gösterilmiş uluslararası şeyde vizyonda, ama onun akabinde işte bir İtalyan, bir Alman, bir Fransız, bir Çek, Rus, Güney Kore, sonra bu Amerikan uyarlaması ve de bu senenin ilerleyen döneminde bir Hollanda uyarlamasının da vizyona gireceği bilgisini aldık.
0: Evet, iki çiftin hikayesi diye özetleyebiliriz ilişkilerinin çok farklılaştığını da görüyoruz.
1: Şöyle
0: Türkiye
1: anlatayım.
0: uyarlanmasını bir an düşündüm de biraz zor gibi geldi şu andaki ortamda. Şey de söyleyelim bu arada Yeşim filmi gördü daha detaylı konuşacak. Sundance'de premier yaptı bu sene ve Sundance'de çok beğenildi. Hani orada zaten çok konuşulmaya başlandı. Pek çok stüdyoda istemiş ama mutlaka sinemalarda gösterime girsin diye A24 tercih edilmiş. Geçtiğimiz haftalarda da Locarno'da büyük meydandaki halk oylaması içerisinde gösterilen filmlerden biriydi.
1: Evet, şeyi belki söyleyerek başlamak lazım. İki çift dedik. Bunlar nasıl olmuş? Olivia Wilde ve Seth Rogen bir çift. Edward Norton ve Penelope Cruz da bu çiftin üst kat komşuları. Zaten bazı uyarlamaların adı hani üst kattaki komşular gibi şeyler var, ismi taşıyor. Burada biz Olivia Wilde ve Seth Rogen'ın canlandırdığı Joe ve Angela çiftiyle aslında başlıyoruz. Tahmin edeceğiniz gibi birazcık hani evliliklerinde bir de çocukları var, bir de kızları var. Ama kızı hiç görmüyoruz film boyunca. Çünkü hani filmin anlatı hikayesi içerisinde o bir arkadaşlarından yatıya kalmaya gitmiş. Sürekli olarak didişen, birbirine laf sokan, her konudan bir şekilde tartışma çıkan, artık anlaşamadıkları ve birbirlerine paralel farklı gerçekliklerde yaşadıklarını hissettiğimiz bir çiftle karşı karşıyayız. Hani uzun süredir birlikteler ve orada bir tükenmişliği ilişkilerindekini gözetiyoruz. Bir şeyse yani bu kendi sıkıntıları içerisinde yaşayan çift üst kattaki komşularının hayatlarına bir şekilde girmesiyle o mevcut içinde bulundukları statükonun kırılması, adeta bir kaosa girmeleri, yeni bir faktörün o sistemin içerisine girmesiyle bu faktör de üst katlarındaki komşular birazcık şey bir çift asansörde, ortak alanlarda karşılaştıkları, filmin ilk başında bu daveti gerektiren konu olarak gözükense, bu taşındıkları evde tadilat yaptırırken çok gürültü çıkmış. Komşular da sağ olsunlar bize şey gösterdiler o süreçte, anlayış gösterdiler. Hani o yüzden bir teşekkür edelim şeyi var Angela'nın. Üstelik tadilat yaptırdıkları için ay bitmiş halini de çok merak ediyoruz. Bize de gösterirsiniz gibi bir cümlenin sonucunda hani bitti artık ve üzerinden aylar geçmiş bu arada. Hani bir türlü çağrılamamış o komşular. Çünkü aslında Joe erkek eş eve birileri gelsin gitsin istemiyor. Kimseyle sohbet etmek istemiyor. Kimseyle sosyalleşmek istemiyor. Hani daha depresif modda takılan biri. Angela ise kendini evin tadilatına adamış. Hani o evi yeniden inşa ederek, orada kendine bir alan oluşturarak var olmaya çalışan bir kadın. O kendi ikisi ayrı tükenmişlikleri içerisinde, ayrı kendi mutsuzlukları içerisinde yaşadıklarını hani filmin ilk başından zaten daha anlıyoruz. O yüzden spoiler değil. Spoiler vermeden mümkün olduğunca anlatmak istiyorum. Üst kattaki çift ise çok farklı bir çift. Çok hani orada da aslında açıklama yapmak istemiyorum. Çünkü onları o halleriyle görmek bence çok hoş. Edward Norton'ın özellikle ben oyunculuğuna çok hayran kaldım. Yani çok iyi bir malzeme karakter orada ona verilen. Onunla çok güzel oynamış, hamur gibi yoğurmuş oradan çıkardığı şeyi. Bir adaylık bu sene neden gelmesin ona? Yardımcı erkek oyuncu kategorisinde. Penelope Cruz ise Avrupalı, İspanyol kimliğiyle hani yaşayan bir karakter olarak orada karşımıza çıkıyor. Daha seksapeli yüksek, daha provokatif bir tipleme. Ve o ikisinin bu artık kendi mutsuzlukları içerisinde boğulmamak için mücadele eden çiftin hayatına girip onların dengelerini bozması, o dengenin bozulmasıyla hem ilişkilerini hem hayata bakışlarını, biz buraya nereden nasıl geldik sorgulamasına başlamalarını da anlatıyor. Orijinal filme de baktım ben birazcık hani nasıl farklı uyarlanmış diye. Orijinal film daha teatral, onu söylemem lazım. Oyunculuklar biraz daha bence sade ve minimalistik kalıyor. Amerikan versiyonunda biraz daha büyümüş. Komedinin dozu biraz daha artmış, onu söyleyebilirim. Daha fazla yönetmenlik marifeti işin içine katılmış. 35 milimetre çekmiş filmi Olivia Wilde. Onu da söylemem lazım. Görüntü yönetimi de çok iyi. Ya o planlar çok güzel hesaplanmış. Orada bir şey var. Ciddi bir yönetmenlik de var. Hani plan onu görüyoruz. Ve bununla alakalı eleştirildiğim şeylere, yorumlara da denk geldim ve buna da biraz sinirlendim. Yani başka bir yönetmen yapsa, erkek yönetmen yapsa, işte müthiş yönetmenlik başarısı falan denilirken nedense kadın yönetmenler aynı teknik beceriyi gösterdiklerinde çok hesapçı, çok planlanmış gibi. Evet, zaten hani
0: Yönetmenlik bunu gerektiriyor.
1: bunu gerektiriyor, evet diye düşünmedim değil. İlk başlarda böyle birazcık hani o çiftin dinamiğine girmekte zorlanabilir insan ama özellikle ikinci yarısını çok iyi aktığını düşünüyorum filmin. Yani onların dünyasına girdikten sonra ve de herkesin kendisinin özdeşleşebileceği bir tarafı olacağını düşünüyorum filmin içerisinde. O yüzden orijinal filmle karşılaştırınca daha duygusal tonu yüksek. İlk yani orijinal metinde daha fazla şey olduğunu düşünüyorum. Biraz daha hani birbiri arasında iletişim kanalları tıkanmış bir çift dışarıdan gelen bir müdahale sonrasında "Aa biz nasıl aramızdaki bağlantı koptu?" falan gibi daha bir öyle bir sorgulamada kalırken bu versiyonda o duygusal derinliğin daha yoğun olduğunu ve daha derin bir sorgulamaya giriyorlar. Yani sadece aramızdaki ilişki kopmuşun ötesinde biz nasıl bireysel olarak da bu noktaya geldik? Orada bu ne anlama geliyor? Farklı bir var olma biçimi, kendimiz için tahayyül ettiğimiz hayatlar ve mutsuzlukları farklı biçimde düşünebilir miyiz sorusu geliyor. Ben bunda filmin bittiğinde şeyleri okurken, film ekibinin listesini okurken önemli bir şey fark ettim. Danışman olarak Estelle Perel'i kullanmışlar.
0: Evet. New York Times'a uzun bir röportaj yayınlandı geçen haftalarda, geçen aylarda. Perel, Olivia Wilde ikisi birlikte konuştukları ve zamanında terapiye, 20'li yaşlarında terapiye Perel'e gitmiş Olivia Wilde. Oradan tanışıyorlar. Yani
1: Esther Perel'e terapiye gitmek de çok kolay bir şey değil.
0: Hollywood starı olunca oluyor herhalde.
1: Evet. Esther Perel kim derseniz, şu anda belki de dünyada yaşayan en tanınmış çift ve ilişki terapisti diyebilirim. Cinsel terapi konusunda da uzmanlaşmış biri. Bütün bu uzmanlıkların filmin içerisinde neden bu kadar önemli olduğunu filmi izlediğinizde anlayacaksınız. Çok önemli kitapları var. Şey olarak düşünebileceğimiz onları hatırlamaya çalışıyorum. Mating in Captivity, The State of Affairs ve Türkçe'ye de çevrildiğini söylemem lazım. Özellikle film ilginizi çeker. Esther Perel'in de bu konudaki çalışmalarını merak ederseniz Cesaret Altındaki İlişkiler ve İlişki Durumu Karışık isimleriyle Türkçe'ye de çevrilmiş durumda. Yani ben o yüzden senaryoya ciddi bir destek sunduğunu tahmin ediyorum. Senaristlerden biri Rashida Jones bu arada, filmin ortak yapımcılarından biri. Diğeri ise şu an adını hatırlayamıyorum ama Toy Story 4'te dördün senaristi aynı zamanda. Bir yılda iki tane bu kadar önemli filmle de karşımıza
0: Toy
1: çıktığını
0: Story
1: söyle.
0: 5'in yani.
1: O dördün şeyi,
0: Tamam, bir önceki.
1: senaristi, bir öncekinin.
0: Şeyi de söyleyelim. Olivia Wilde oyuncuları seçerken Seth Rogen'a birlikte The Studio'nun bir bölümünde oynadıktan sonra karar vermiş. Çünkü The Studio'da Seth Rogen'ın hem başrolünde olduğu hem yarattığı Apple dizisi Hollywood'da bir stüdyo yöneticisine canlandırıyor orada. O episodda da Olivia Wilde böyle biraz filmini kurtarmak için ekstrem aksiyonlara girişen bir yönetmeni canlandırıyordu. Oradan buraya gelmiş olmaları güzel bir hikaye.
1: Bu arada şeyi de söylemem lazım. Seth Rogen normalde çok benim tarzım olan bir oyuncu değil. Hani biraz fazla gelir bana çeşitli halleri. İlk kez bir filmde bu kadar beğendiğimi itiraf etmem lazım. Bu karaktere çok uymuş. Bir şekilde Olivia Wilde da oyuncu yönetimiyle onun o fazlalıklarını törpülemiş. Bu karaktere güzel oturmuş. Yaşadıkları yer de San Francisco. San Francisco'da geçiyor. Hikaye. Onu da söylemem lazım. Genelde bu tarz filmler hep bir New York'ta geçiyor olur. Bu farklı bir yere gitmesi de güzel olmuş diyebilirim. Orijinali de çünkü Barcelona'da geçiyor. Sentimental. Bütün bu özelliklerini bir araya koyduğumuzda benim için bu serinin en hoş sürprizlerinden biri oldu. Oldukça da gişede başarılı olmasını bekliyorum. Bu böyle kulaktan kulağa yürüyecek filmlerden biri bence. Kadın izleyicilerin daha çok ilgi göstereceğini düşünüyorum ilk aşamada. Ama bence çift olarak izlenmesinin çok anlamlı olacağını da düşündüğüm filmlerden biri. Çift olarak izlemek, üzerine konuşmak. Tam bu şey dediğimiz, İngilizce'de conversation starter denilen, hani izleyip üzerine konuşulacak filmlerden, üzerine yeni sorular sorma açısından anlamlı olacak filmlerden biri. Şeyde de dediğim gibi ilişki terapisi, çift terapisinde de genelde orada itici güç kadınlar olur. İlk isteyenler genelde gideliği eşini ikna etmeye çalışanlar kadınlar olur. Biraz bu filme gitmek için de bunu yapmak kadın izleyicilere düşebilir. Ben yapmalarını tavsiye ediyorum. Hakikaten üzerinden konuşacak çok malzeme veren ve hani bu açıdan da birlikte keyifli zaman geçirmeye sebep olacak filmlerden. Davet bu hafta itibariyle vizyonda.
0: Ben biraz gişesine de baktım, dünya çapındaki bütçesini kat kat geçmiş durumda. Hani tabii ki bir örümcek adam değil ama 50 milyona yaklaşmış şu anda, dünya çapında 50 milyon dolara. Bu kadar bütçesi 12 milyon kadar. Bu kadar ufak bir filmin böyle büyümesi dediğin gibi hakikaten kulaktan kulağa. Tabii ki ana dili İngilizce olan ülkelerde biraz daha fazla, hani Amerika'da zaten bu yarıdan fazlasını yapmış bu gişenin. Ama hani bu tip filmler her zaman uluslararası çok da başarılı olmayabiliyor. Her ne kadar önde İngiltere ve Avustralya olsa da başka ülkelerde de, Latin Amerika'da, Avrupa'nın başka ülkelerinde, işte Hollanda'da epey bir gişe yapmış ki herhalde onunla beraber bu Hollanda tekrar yapımı da ortaya çıktı. Genel böyle bir dünya çapında sevilmiş bir film.
1: Çünkü hakikaten meselesi çok evrensel. Hani onu söyleyebilirim. Bizde de karşılığını bulacağını tahmin ediyorum gişede.
0: O zaman şimdi filmden bir parça daha çalalım. Güzel de müzikleri var çünkü. Graham Nash ve Joni Mitchell'dan geliyor Our House.

0: Graham Nash ve Joni Mitchell'dan birlikte dinledik. Haftanın yeni filmlerinden The Invite davette klasik şarkı Our House'un birlikte kaydettikleri demo versiyonu bu. Aslında özel bir kayıt. Filmin içerisinde de bu haliyle kullanılıyor. Apaçık Radyo'da Sinefil devam ediyor. Bu hafta vizyonda öne çıkan film The Invite'ı daha uzun uzadıya konuştuk. Ama tabii korku gerilim filmleri ve çocuk filmlerinin başta olduğu diğer filmler de var vizyonda bu hafta.
1: Evet, en başta söylemiştik Insidious evrenini sevenlere bu hafta bir film var. Insidious Out of the Further, Ruhlar Bölgesi Aramızdalar. Jacob Chase yönetmiş, başrollerde Lin Shaye, Amelia Eve, Sam Spruell ve Joseph Lopez yer alıyorlar. Biz sinefil olarak çok korku filmlerine gitmiyoruz ama hani Insidious'ın çok bilindiğini, sevildiğini biz bile biliyoruz. Burada da kayıp ruhların evrenine gidebilen genç bir kadın var. Pek kendisi de en başta anlamıyor ne olduğunu, ne bittiğini. Sonra işte kayıp ruhların olduğu Araf'a gidebildiğini çözüyor. Ama bir de problem var. Oradan kötü ruhları da geri getirebiliyor bizim dünyamıza. O da tabii biraz tehlikeli bir durum. Ondan sonra da olaylar gelişiyor.
0: Evet, bu film Insidious franchise'ın 6. filmiymiş ve de 2023 yapımı Insidious The Red Door'un da devamı niteliğini taşıyor. Bunlar böyle gidiyorlar yani bak 6 olmuş bile Insidious.
1: Evet, diyorum seveni çok.
0: Seveni çok, evet.
1: Yerli yapımlardan bir fantastik macera filmi var bu hafta.
0: Tempus adında.
1: Evet, tempus hani Latince zaman olarak. Evren Özgür yönetmiş bunu da. Halil İbrahim Kalaycıoğlu, Melda Arat, Şehmus Kartal ve Osman Bora başrollerde.
0: Evet, yani afişine baktığınızda böyle biraz Indiana Jones vari tonlar var. Ama fragmanı izlediğinizde daha ziyade yarattığı etki Kurtlar Vadisi zamanda yolculuk meselesiyle bir araya gelince ne olur gibi bir his veriyor. Genel olarak prodüksiyon kalitesi oldukça düşük gözüken. Kendini biraz hani o haliyle ciddiye alıyor olması bir dezavantaj olabilir tabii.
1: Evet, 60'lı yaşlarında bir akademisyen, kanser aynı zamanda artık hani az vakti kalmış bir gizemi çözmeye karar veriyor. Gaziantep'te, çocukluğunun geçtiği Gaziantep'te ve de meğer zamanın büküldüğü bir kozmik geçidin yerini bilen tek kişiymiş. Evet, orada zamanda yolculuk meselesi giriyor galiba işin içine.
0: Evet. Bir tane de yerli korku filmimiz var. O da Gerçek Kayıtlar Vaka 7 adında. Burak Küçük yönetmiş, başrollerinde Aylin Tahta, Murat Seviş ve Berke Adıyaman yer alıyorlar.
1: Burada da bir nörokriminoloji uzmanımız var, Meltem adında genç bir kadın. İki hastası sürekli bir kelime tekrarlıyor, geldiler falan gibi bir şey. Sonra babaannesinin de bunu sayıkladığını öğreniyor. Kamerayı alıp babaannesinin yanına gidiyor. Bu işte Blair Witch vari hani gerçekmiş gibi yapan korku filmlerinden. Oradan sanırım yine cinlere bağlanıyor mesela ama.
0: Gelenler cin miymiş?
1: Galiba.
0: Peki, muhtemelen. Evet, bir de bu hafta tabii özellikle küçük dinleyiciler için 3 tane yeni animasyon var vizyona giren.
1: Evet, biri 2024 yılından bir yapım. Bize gelmesi biraz uzun sürmüş. Gracie and Pedro, Pets to the Rescue, Evcil Kahramanlar. Yönetenler Kevin Donovan ve Godfrey Drood. Seslendiren tabii bizde Türkçe girecek ama orijinal kadroda ana sesler olmasa da yan rollerde Susan Sarandon, Bill Nye, Alicia Silverstone gibi pek çok tanıdık isim var. Bir kediyle bir köpek aileleri taşınırken kayboluyorlar. Köpek böyle bir süs köpeği ve de işte yarışmalarda falan yarışan çok iddialı şımarık bir köpek. Kedi ise bir sokak kedisi. O yüzden o daha hakim bu eve dönebilme meselesine. Bir şekilde çeşitli maceralar yaşayıp evlerine dönmeye çalışıyorlar.
0: Diğer animasyonlardan biri de Kanada yapımı. Bu da Cesur Denizciler Okyanus Macerası adıyla bizde gösterime giriyor. Üç yönetmeni var değil mi? Evet ve hatta Quebec'ten mi geliyor acaba Fransızca olduğuna göre?
1: Philippe Arsène Aubusière, Emily Rosas ve Nancy Florence Sevar yönetmenler. Seslendirenler de tabii yerli seslendirenleri bir süredir pek duyurmuyor dağıtımcılar. Dublajlı vizyona giriyor. Burada da kaybolan kardeşini bulmak için uçan bir gemiyle maceralar yaşayan Lydia adlı bir kızın öyküsü.
0: Evet, tek yerli yapım animasyonsa Fırtına Ekip Yollarda bu hafta. Feyzullah Taş yönetmiş onu da, senaryosunu da yazmış. Aynı zamanda müziğini, görüntü yönetmenliğini, kurgu ve sanat yönetmenliğini de yapmış. Feyzullah Taş bu filmin her şeyi.
1: Feyzullah Taş ve hangi sanal zeka programını kullanıyorsa o.
0: Diyebiliriz.
1: Evet. Yani bu arada tamamen karşı değiliz buna. Yalnızca birkaç haftadır söylediğimiz gibi son birkaç ayda yerli animasyonların hepsi birbirine benzemeye başladı.
0: Evet. Herkes aynı yapay zeka programını mı kullanıyor acaba?
1: Yani programı değilse bile kullandıkları malzeme işte şeylerde bu oyun motorlarının içinde bulunan o işte kullanılabilen, var olan görüntüler belli ki kısıtlı.
0: Evet. O zaman bu haftanın vizyonunu da böylece tamamlamış oluyoruz. Bir müzik arası daha verelim ve yine The Invite'den, davetten bir parça çalalım. Bu da bir klasik. Filmin içerisinde de hani anlamlı bir yerde kullanılıyor. Shadow'dan geliyor. By Your Side.

0: Shudder'den dinledik. By Your Side haftanın yeni filmlerinden The Invite, davetten geldi. Apaçık Radyo'da Sinefil devam ediyor. Vizyon filmlerini konuştuk. Şimdi sıra vizyon dışı diğer gösterimlerde. Geçtiğimiz haftalarda duyurduğumuz Kadıköy Belediyesi'nin Kalamış Yaz Festivali devam ediyor. Sonuna yaklaşıyor artık. Son 10 gününe girdik. İki film gösterimi daha var önümüzdeki hafta. Bunlardan ilki 24 Ağustos'ta, yani pazartesi akşamı, 93 Yazı. Carla Simon'un ilk uzun metraj filmi, benim de çok sevdiğim bir filmdir. Kendi çocukluğunu anlattığı bir hikaye.
1: Evet, kaçırmış olanlar için hakikaten bence kıymetli bir fırsat izlemek için. 25 akşamı ise bir klasik var. Abbas Kiarostami'nin çok sevilen filmi Kiraz'ın Tadı seyircilerle buluşacak açık havada Kalamış'ta.
0: Bunun dışında Beyoğlu sinemasında gösterimler devam ediyor tabii. Orada da bu akşam 7'de Hamlet gösteriliyor. Chloe Zhao'nun bu sene çok konuşulan, çok beğenilen, bizde de aslında çok ilgi şey yapan, hiç beklenmediği kadar filmi. Yarın saat 3'te bizde bir konuşabilse olarak çevrilmiş olan Lost in Translation var. Sofia Coppola'nın sanırım ilk adını hakikaten yönetmen olarak çok duyurduğu filmiydi. Benim çok sevdiğim film değil bu arada ama çok hayranları olduğunu biliyorum onun da.
1: Evet, ben daha ilk filmi Virgin Suicide sevenlerdenim mesela. O daha benlik. Ama evet, bu filmle hakikaten çok büyük bir sükse yaratmıştı. Başrollerinde Scarlett Johansson ve Bill Murray vardı. O ikilinin ilişkisiyle. Pazar günü de çocuk matinesinde Beyoğlu sinemasında saat 15'te Arko'yu izleyebilirsiniz.
0: Arko'yu büyükler de izlemek isteyebilir. Geçen senenin çok ilgi çeken animasyonlarından Fransız yapımı, Oscar'larda da aday olmuştu. Avrupa'dan gelen iyi animasyonlardan son zamanlarda.
1: Evet, onun dışında tabii İBB Kültür Organizasyonu'yla İstanbul'un farklı mekanlarında açık hava film gösterimleri, sinema akşamları devam ediyor. Bu mekanlardan biri önceki haftalarda da hep duyurduğumuz gibi İPA Kampüs'ün havuz başında. Bu akşam Richard Curtis, belki de romantik komedi türünün en bilinen ve sevilen yönetmenlerinden, onun Zamanda Aşk, Love in Time filmini izleyebilirsiniz. Bu da bence tüm zamanların en, yani böyle yeterince hak ettiği ilgiyi görmemiş filmlerinden biri olduğunu düşünüyorum. Çok hoş bir film.
0: Romantik komedilerden. Yani çok komedi de değil bu arada. Yani bir şey
1: Değil.
0: tarafı da var. Dokunan tarafı da var. Pazar akşamı ise Art İstanbul Feshane'de iki film birden gösterilecek. Saat 7'de çocuk matinesinde Tuğçe Soysop'un yönettiği Haydi Tut Elimi var. Saat 9'da ise Kıvanç Baroğlu'nun yönettiği Patron Mutlu Son İstiyor gösteriliyor.
1: Evet. Bunlar dışında henüz müzelerin programları başlamadı. Hani yaz tatili devam ediyor demiştik ama Pera Müzesi sonbahar programına dair bir açıklama yaptı ve bizi de heyecanlandırdılar. Şimdiden sizi böyle bir en azından sizinle de paylaşmak istedik bu heyecanımızı diyebilirim.
0: Biraz da üzülerek, yani çünkü sonbahar programı dediğimiz 9 Eylül'de başlıyor bir tanesi. Pek de bir şey kalmadı 2 hafta kadar, 2-3 hafta sonra başlıyor.
1: Evet, yazın sonuna geldik. 9 Eylül'de başlayıp 11 Ekim'e kadar sürecek programın adı Şimdi Uzaklardasın.
0: Evet, burada sinema tarihinden demişler. Çok tarihinden değil, daha yakın tarihinden ve Amerikan sineması tarihinden daha ağırlıklı diyelim. Kült klasiklerden bir seçki.
1: Daha ziyade popüler kültüre etkisi olmuş, daha yakın dönem, tarihi değil tarihçesinden belki filmler diyebiliriz.
0: Evet, burada En eskisi sanırım burada bakıyorum Harold ve
1: Hı.
0: Maude. 70'lerden yaşlı bir kadınla genç bir çocuğun ilişkisi diyelim. Detaya daha fazla girmiyorum görmemiş olanlar için. Hal Ashby'nin bu klasiği hakikaten çok hoş filmlerden. Onun dışında Eraserhead var, Kahvaltı Kulübü The Breakfast Club var, Genç ve Heyecanlı, Dazed and Confused, Richard Linklater'ı ilk duyuran filmlerden ki çok da eğlencelidir. Nicolas Cage'in deli hallerini özleyenler için Snake Eyes, o da açılışındaki uzun bir tek plan sahne vardır. Ondan da meşhurdur. Ve
1: Brian De Palma'nın yönettiği, tabii onu da altını çizelim.
0: belki de en klasik iki film Ucuz Roman, Pulp Fiction, Tarantino'nun ve Coen'ların Big Lebowski, Büyük Lebowski'si.
1: Evet, ben hani hakikaten keyifli bir seçki oluşturmuşlar. Her birinin de bir anlamda popüler kültürümüzün önemli parçalarında, önemli aşamalarında etkisi olduğunu düşünüyorum. Hani bugün inan gençlere yönelik animasyonları vesaire izlediğinde bunların hepsine farklı yerlerde hala referanslar yapılıyor.
0: Belki de hani genç izleyicilerin de sinemada görmesi Pera Müzesi'nde güzel bir opsiyon olur. Bir program daha var bu arada. O da Avantgarde neydi? Şimdi Pera çok avantgarde filmler gösterebiliyor hakikaten. Sanatçı filmleri gösteriyor, kısa işler, abstrakt filmler falan. Ama buradaki bizim avantgarde ve avantgarde derken aslında hani Yeşilçam'ın içinde ama biraz ötesinde var olan 4 film 16 Eylül'den itibaren de onlar gösterilecek. Yani bunlar da hakikaten görmemiş olanlar için tekrar çok heyecanla söyleyelim.
1: Evet. Öncelikle Metin Erksan'ın İntikam Meleği Kadın Hamlet'i var. Ki Melis'in çok yakinen tanıdığı bir filmdir bu.
0: Evet, bir makale. İlk yazdığım makalelerden biri ya da ilk ya da ikinci bu film üzerineydi. Çok da severek izlemiştim ve yazmıştım ve hala bence en iyi Hamlet uyarlamalarından biri olduğunu düşünüyorum.
1: Sonra yine tabii Metin Erksan imzalı Şeytan uyarlaması var. William Friedkin'in aynı adlı hani The Exorcist'inden uyarlama.
0: Ama
1: Bu iki...
0: filmden değil, romandan uyarladığını söyler Metin Erksan hep.
1: Evet, Metin Bey onun altını özellikle çizer her yerde.
0: Hani Katolik olarak değil Müslüman olarak da bir şeytan buradaki Türkiye'ye uyarlandığı için cin filmlerimizin de atası diyebilir miyiz bir yerde?
1: Kesinlikle. Sonra bir süredir zaten Sinematek'te restore edilmiş kopyası gösterilen Drakula İstanbul'da bu programda da yerini almış. O da Drakula'nın Ala İstanbul versiyonu diyebiliriz. Yine bizim topraklara uyarlanmış hali. Ama bu seçki içerisinde benim için fantastik öğeleriyle belki de avantgard sinemamıza en güzel katkılardan birini yapan Atıf Yılmaz'ın unutulmaz filmi Ah Belinda da yerini almış.
0: Bir de hoş bir haber söyleyelim. Bizi Londra'dan dinleyen dinleyicilerimiz varsa, Londra'da The Nickel Cinema işbirliğiyle orada da gösterilecek bu seçki önümüzdeki aylarda.
1: Şahane.
0: O zaman şimdi biz tekrar bir müzik çalalım ve de Lost in Translation'dan Kazuo Atsumete'den geliyor Happy End.

0: Happy End'den dinledik. KZO, Atsumete. Bu hafta sonu İBB Beyoğlu Sineması'nda gösterilecek Lost in Translation filminin parçalarından biriydim. Apaçık Radyo'da Sinefil devam ediyor ve programımızın sonuna yaklaşırken sinema dünyasından haberlerle devam ediyoruz.
1: Evet, demin Locarno'dan bahsettik. Geçtiğimiz haftalarda İsviçre'de her zamanki gibi gerçekleştirildi. Avrupa'nın en eski film festivallerinden ve her festivalin bir kimliği vardır. Locarno biraz daha farklı filmler, daha bir şeyler deneyen, illa deneysel demeyelim ama bir şeyler deneyen filmler barındırır. Bu seneki ödüllerde de bir Romanya filmi öne çıktı. En iyi filmi aldı. Aynı zamanda Ekümenik Jüri ödülünü de aldı. Oyunculardan biri mansiyon aldı. Bu sene böyle bir damgasını vuran film. You Don't Belong Here, sen buraya ait değilsin ya da değilsiniz. Florin Şerba'nın filmi.
0: Evet, jüri özel ödülü ise Matheus Farias ve Enoch Carvalho.
1: Bu sene böyle bir damgasını vuran film. You Don't Belong Here. Sen buraya ait değilsin ya da değilsiniz. Florin Şerba'nın filmi.
0: Evet, jüri özel ödülü ise Matheus Farias ve Enoch Carvalho'nun birlikte yönettikleri The Riverbank filmini.

0: Karnı'da birkaç senedir. Bu sene en iyi oyuncu bölündüğü gibi iki tane de oyuncu demiyorlar, performans diyorlar gerçi. En iyi performans iki kişiye verilmiş. En iyi performans mansiyon ödülü de iki kişiye verilmiş. Kim Mani'yi söylemiştik. Nowhere to Lay My Eyes, pardon, söylememiştik. Hong Sang-soo'nun filminden, o da birden fazla ödüllü. Onunla beraber Monica Bellucci de Ketise adlı filmle performans ödülünü almış. Mansiyonlardaysa orada söylemiştik You Don't Belong Here'i, Theodore Butanescu ile Nobody's Violence filminden Xavier Bergeron paylaşmışlar özel mansiyonu.
1: Bu ne demek? Jüri fena halde bölünmüş kendi içinde demek, değil
0: Herkesi
1: mi?
0: sevmişler, herkesi beğenmişler, bir de bölünmüşler, karar verememişler, herkese ödül dağıtmışlar.
1: Dağıtacak ödül bulamadıklarında da yeni ödül yaratmışlar diyebiliriz.
0: Gerçi
1: Mansiyon ödülleri onun için.
0: belki zaten mansiyonda listelerde vardır. Çünkü bir yarışma daha oluyor Locarno'da, Filmmakers of the Present, günümüz sinemacıları. O daha da böyle, o artık deneysele giden filmler. Orada da iki performans, iki özel mansiyon performans ödülü verilmiş. Oradaki yönetmenler tanınan isimler değil pek. En iyi film Alessandra Sanguinetti'nin The Illusion of an Everlasting Summer'ı olmuş. Onlar günümüz sinemacıları, aslında biraz da geleceğin sinemacıları. Locarno, biz geleceği şimdiden başlatıyoruz diyor bu yarışmayla.
1: En iyi ilk film yarışmasını da kazanmış aynı film.
0: Evet, onu herhalde önümüzdeki aylarda festivallerde görürüz. Fipreski ödülü ise Marichelle Colet'in Aparisyon'un Far From the Trees filmine gitmiş. Europa Cinemas Label ise aynı şekilde ana jüri gibi Florin Sherba'nın You Don't Belong Here'ine ödül vermiş.
1: Evet, Locarno da bitti. Şimdi önümüzde Venedik var.
0: Venedik'e az kaldı. Birkaç haftaya geliyor. Oradan haberleri de Eylül ayındaki programlarımızda paylaşacağız sizlerle.
1: Evet, bu arada bugünkü programımız için bu sabah son dakikada bir haber düştü ajanslardan diyelim eski şeyle eski jargonla öyle bir haber ki biz böyle okurken bu gerçek mi dedik inanamadık ama hani hakikaten bütün büyük mecralar girmiş durumdalar böyle hani nasıl diyelim casuslar, askeri dünya ve sinemanın hepsinin birbirine karıştığı bir hikaye. Bunun da filmi yapılır diye düşünüyoruz. Neden bahsediyoruz? Nord Stream bombalaması aslında dünya jeopolitiğini çok etkilemiş olaylardan biri. İşte bu Ukrayna, Rusya savaşı bağlamında 2022 yılında bir grup Ukraynalı dalgıç şey yapıyorlar. Bu Rusya'dan Almanya'ya doğalgaz taşıyan boru hatlarını sabote ediyorlar bombalayarak. Bu da Nord Stream bombalaması olarak biliniyor.
0: Evet, en başta uzun bir süre Ruslar yok yok kaza oldu, bir şeyler oldu, bomba falan yok, hiçbir şey yapamazlar bize gibi bir direttiler, ama sonra ortaya çıkınca bunun filmi yapılmaya başlanıyor. Filmin yönetmeni Doug Liman, başrollerde Sean Penn ve Adrian Brody var. Gayet iddialı bir ekip. Hırvatistan'da çekimler gerçekleşiyor geçtiğimiz haftalarda.
1: Bu arada bu tabii bombalama olayıyla alakalı da uluslararası soruşturma devam ediyor. Hani aslında failler bir nevi belli ya da şöyle diyelim ana şüpheliler. Bu ana şüphelilerden biri de Volodymyr Zurav'lev adında bir kişi Ukraynalı. Bu böyle iki kere Alman yetkililerin elinden kaçmayı başarmış. İlk seferinde bir diplomatik aracın şeyinde kaputunda arka kaputunda Polonya'ya kaçmış. İkincisinde de hani bir mahkeme hani tutuksuz yargılanma kararı verdikten sonra ortalıktan kaybolmuş. Dolayısıyla aranan biri hani bu olaylarla bağlantılı olarak çok ilginç bir şekilde geçtiğimiz Çarşamba günü Hırvatistan'ın Pula şehrinde bu film çekimleri devam ederken yakalanıyor. Çünkü filmin baş danışmanlarından biriymiş.
0: Yani bu da bayağı

0: suçu da itiraf etmek gibi bir şey oluyor zaten. Dur anlatayım ben size nasıl yaptık diye gitmiş işte film çekimine. Bu arada baya hani anladığım kadarıyla daha önce o yakalanmaları, kaçmaları Polonya ve Almanya arasında da epey bir gerilime yol açmış. Çünkü Polonya gayet haklı görülüyor bu bombalamayı. Savaş içinde yapılan bir şey olarak görüyor. Almanlar sonuçta kendi Rusya ile ilişkileri ve oradan doğal gaz aldıkları içinse hani suçlu olarak yakalayıp Rusya'ya iade etmek istiyor. O ikisi arasında da bir takım gerilimler yaşanmış bütün bu süreçte.
1: Ama yani ben burada Zurav Lev'in cesaretine mi şaşırsak, bütün Avrupa istihbaratının şaşkınlığına mı şaşırsak, hangi birine şaşırsak bilemiyorum. Ama sonuç itibariyle Hırvatlar yakalayıp Almanya'ya hani iade edeceklermiş. Sonrasını göreceğiz. Bu arada filmi de başka bir merakla bekliyor olacağız sanıyorum, Doug Liman'ın filmini.
0: Evet, film içinde bayağı bir reklam oldu bu. Bakalım seneye herhalde daha olaylar da gelişir arada. Ondan sonra da Yeşim'in dediği gibi bu yakalamanın da filmi yapılır bir şekilde ya da o filmin içine belki dahil ederler çok böyle bir daha deneysel tadda işte kameralı adam ya da şimdi adı aklıma gelmeyen çeşitli belgesellerde böyle çok meta halde kendini izleyen izleyiciler durumunda önümüzdeki sene diye tahmin ediyorum.
1: Evet, biz bu şeyle alakalı, haberle alakalı takibe devam edeceğiz, merak etmeyin.
0: Evet, bu arada Türkiye'de de dün bir çalıştay gerçekleştirildi. Sinema izleyicisi, seyircisi çalıştayı. Bu bir TÜBİTAK destekli araştırmanın final etkinliklerinden biriydi. Ben de araştırmacı olarak yer alıyordum. Mersin Üniversitesi'nden Hakan Erkılıç'ın yürütücülüğünde 2 yıldır süren bir araştırmaydı. Türkiye'nin 12 ilinde izleyicilerle anket yapıldı, derinlemesine görüşmeler yapıldı, odak görüşmeleri yapıldı. Daha tam raporlar yazılmamış olsa da ön bulgular dün başka sinema akademisyenleriyle ve sektörden bir takım isimlerle paylaşıldı. Çok da güzel bir tartışma oldu. Orada da böyle biraz bu gişe meselesini konuştuk. Biz de zaten Yeşim'le de bugünlerde aramızda konuşuyorduk. Ne olacak bu Türkiye'deki gişenin hali diye. Oradan biraz şu anda böyle bir yaz biterken gişenin durumu ve nereye gidebilir üzerine son dakikalarımızda birkaç kelam etmek istiyoruz.
1: Evet, dünkü çalıştayda sence genel eğilimler nasıldı? Yapılan yorumlara bakacak olursak, hani biz kendi çerçevelememize geçmeden önce.
0: Yani sinema seyircisinin aslında sinemada olmadığı, hani zaten tahmin ettiğimiz şeyler biraz çıkmış durumda. İnsanlar sinemadan giderek uzaklaşıyor. Bir sürü nedeni var. Ama hani evde izlemeyi de ben sinema izliyorum olarak tanımlıyor pek çok insan. Ve de hani bu bilet satışlarında da çok net görünüyor.
1: Evet, şeye bakacak olursak zaten hani bu yılın gişe rakamları bizde hala çok da yüksek değil. Amerika'dan gelen son veriler 2019 yılı seviyesine bu yaz itibariyle döndüklerini gösteriyor. Sinema salonu işletmecileri ve sahipleri çok mutlu şu anda. Odyssey ve Örümcek Adam filmleriyle bu yaz hakikaten 4 milyarın üzerine çıkmış durumdalar.
0: Evet, bizim şimdiye kadar neredeyse 20 milyon bilet satıldı sinemalarda toplam. Hadi bunu yılın ortası desek, iki katıyla çarpsak 20, 2 kere 20 40'a geliyor ki eskiden 60'lar 70'ler vardı pandemi öncesinde. Yakınına bile yaklaşmıyoruz ki 40'a bile geleceğini düşünmüyorum ben bunu. Çünkü burada Örümcek Adam ve Odysey var. Bir de tabii daha Türkiye sineması için önemli olan. Şu andaki ilk ona baktığımızda burada sadece 3 yerli yapım var. Disco, Kardeş Takımı 3 ve Efes'in Sırrı. Eskiden ilk onlar hep yerli yapımlar olurdu.
1: Bunu da tabii kendi aramızda değerlendirdiğimizde gişede büyük rakamları sağlayan ünlü yıldız isimlerin vizyondan ziyade direkt platforma film ve içerik üretmeye başlamış olmaları aklımıza geliyor. Bu tabii geçtiğimiz haftalarda Yılmaz Erdoğan'ın Türk sinemasını biz kurtaracağız çıkışını da hatırlatıyor. Yani platforma ilk gidenler sizlerdiniz. Ne oldu şimdi? Bir diyesi gelmiyor değil insanın.
0: Evet, yıl sonuna kadar animasyon Gupi ve Gülmeyen Kral var. Bir de iki aile arasında var sevilen komedinin devamı. Hani onlardan bir beklenti var ama onun dışında bu senenin açık ara en çok bilet satan filmleri Örümcek Adam ve Odise. Tabii dünyada da öyle bu arada. Örümcek Adam 2 milyar dolar gişeyi de geçti. Ama yani hani bir şeylerin değiştirilmesi, yapılması lazım gibi. Bir de yapımcı hiçbir şekilde korunmadığının altını çizdi dün bir takım katılımcılar. Ve daha üzücü tarafı davet edilmelerine rağmen hani tamam yaz ve zor vesaire ama bakanlıktan, sinema genel müdürlüğünden kimse gelmedi. Temsilci bile gelmedi. Yani bu sektörü koruyacak, destekleyecek kurum bu. Burada bir takım data var. Bunu konuşmaya sektör geliyor ve hani esas kamudan kimse yok.
1: Bu tabii oldukça üzücü dediğin gibi. Orada şeyin de ben hani birazcık bakanlık belki şunu da duymak istemiyor olabilir. Yani ekonomik kriz içerisindeki bir ülkede sinemaya gitmek, sinemaya gidebilmek, o biletleri alabilmek insanlar için bir lüks haline de dönüşmüş olabiliyor. Hani genel olarak bakacak olursak hele evde hani neredeyse bir bilet fiyatına bir yıllık platform aboneliği alınabiliyor şu anda.
0: Evet, bir bilet olmasa bile bir ailenin işte 3-4 bileti bir de onun işte popcornu şu su bu su dersen tabii. Evet, bakalım önümüzdeki senelerde bunları tabii konuşmaya devam ediyor olacağız. Umarız biraz daha etkin bir takım önlemler alınır. Çünkü çok büyük bir istisnaydı Türkiye yerli sinemanın başarısı açısından. Sadece art house ve böyle işte festival filmleri demiyoruz ama hepsi bu bir ekosistem, hepsi birbirine etkiliyor. Yani popüler filmlerin sinemada izlenmesi lazım ki öbürlerini de yapacak bir ortam olsun. Göreceğiz önümüzdeki yıllarda.
1: Evet, böylece bir sinefilin daha sonuna geldik. Teknik masadaki arkadaşlarımıza ve bu haftaki destekçilerimize de çok teşekkür ediyoruz.
0: Herkese iyi seyirler.
1: İyi hafta sonları.
2: Sinefil. Hazırlayan ve sunanlar Melis Behlil ve Yeşim Burul.

0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Nur Deriş'e teşekkür ederiz.
1: Apaçık Radyo. Reklamlar.
2: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
3: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
4: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
5: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
6: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
7: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Reklamlar bitti.

0: Kavanozdaki Yıldız.
1: Bugünün penceresinden geleceğin ayak izleri.

0: Hazırlayan ve sunanlar İsmail Başöz, Haluk Levent ve Mustafa Yılmazer.
1: 26 yıllık birikimiyle dijital dönüşüme yön veren Netline Bilgi İşlem sunar.
2: Merhabalar, Apaçık Radyo'dayız. Kavanoz'daki Yıldız programında sizlerle beraberiz. Yeniden geleceğin ayak izlerini sürmeye devam ediyoruz. Bu hafta değerli konuğumuz İnsan Tunalı ile yaptığımız o keyifli sohbetin 3. ve son bölümüyle karşınızda olacağız. Özellikle iş istatistiği alanında çalışmalar yapan ve dersler veren emekli öğretim üyesi İnsan Tunalı bir yapay zeka sohbet botuyla bir konuda konuşma gerçekleştirmişti ve bu konuşmanın dökümünü de bizimle paylaşmıştı. Biz de bu konuşmanın, bu yazışmanın üzerinden biraz daha önce de belirttiğim gibi çekiştirerek uzun bir sohbet gerçekleştirmiştik. Bu sohbetin ilk iki bölümünü geçtiğimiz haftalarda yayınladık. Radyomuzun arşivinden ya da podcast mecralarından ulaşıp dinleyebilirsiniz. Şimdi bugün 3. bölümüyle tekrar karşınızdayız.
3: Şimdi bu algoritmik bir mekanik sınırlama da olabilir. Çünkü kelimelerden kelimeleri türetiyorsun. Yani bu kelimeden sonra hangi kelime gelecek falan. Bağlamdan sizin çok vurguladığınız bir şey. Bağlamsallığı yok. O bağlamdan kopuk bir şekilde bunu yapıyorsun. Ondan sonra güzel ama yani bunun böyle olması gerekmiyor bence. Yani işte ben de biraz programlama işleriyle uğraştım. Bu yazılımların şimdiki haline gelmeden evvel birçok şeyi kendimiz yapmak zorunda kalırdık. Kodları yazmak zorunda kalırdık. Yani ben gençliğimde bir bilgisayar programcısı olarak çok düşündüm hatta. Yani o piyasaya girmeyi falan da düşündüm. Çok hoşuma giden bir konuydu. Şimdi dolayısıyla bu AI motorun arkasındaki insanların da handikapları olduğunu düşünüyorum. Yani daha iyi bir şey yapabilirler miydi? Yani onu arıyorlar muhakkak. Daha yani belki de bize düzelttirmeye çalışıyorlar bir taraftan da. Değil mi? Beni orada ne kadar güzel bedavadan kullandı.
4: Evet. Şimdi orada şöyle bir çözüm bulabilmiş durumdalar çok şükür ki. Bağlam penceresi diye adlandırdıkları bir şey var. Araç diyeceğim artık ona. Az önce sen işin başında hani bunu nasıl yapmış olabilir bu yani hakikaten Esprit de Sommelier yazınca hemen Blown'u eşleştirmekte çok başarılı oldu. O Gemini'nin sahip olduğu bağlam pencerelerinden bir tanesi de örtüşmesinden ve belki muhtemelen senden önce o aramaları yapan insanları tabii takip ediyor ya işte veri tabanında var. Onların devamında gelişen sohbetlerde de oyla ilişkilendirmesini sağlayan bir bağlam penceresi oluşturmasına imkan tanıdığı için artık sen de ilk o işi yapan olsaydın muhtemelen öyle bir sonuç almayacaktın ama senden önce birkaç kişi en azından yapmışsa o işi dolayısıyla yüksek frekanslı bir tercih olarak onu çıkartmış oldu. Ona girdi oluşturabilecek veri sağlayan bir insan olmasaydı muhtemelen gidip işte sömürge dernekleri şunlar bunlar falan oralara denk düşerdi. Çünkü Sommelier o zaman ne yapacaktı? Esprit de Sommelier diye bakmayacaktı. O her bir kelimeyi tek bir token olarak alıp onların frekansları üzerinden en yakın düşen neyse onları oluşturmaya başlayacaktı. Şimdi ama işte şimdi insan da oraya eklendi. Ben de gittim baktım ben de yaptım bir arama falan. Onlar hep eklendikçe artık bu kelimeyi yazana hemen şak diye o doğru şeyi çıkartıyor. Ama bu bağlamın gelmişti. Bu bağlam halen bu tür

0: mekanik bir şekilde, yani bizim bağlamsal düşünme yeteneğimizin heuristik yapısına tamamen ters, mekanik ve algoritmik olarak, mekanik derken yani algoritmik olarak artırılabilecek bir şey değil. Yani gerçekliğin tamamını bu bağlam pencerelerinin sayısını artırarak yakalamamız mümkün değil. İşte epistemolojik uncertainty dedikleri kavram da tam buradan kaynaklanıyor. Bu bağlamsal düşünmenin gerçekleşebilmesi için ya da işte koda aktarılabilmesi için benim okuduklarımdan çıkarttığım kadarıyla sembolik matematikte ciddi adımlar atılması gerekiyor. O konuda çok çalışanlar da var. Sağda solda birkaç kitapla da rastlaşıyorum. Bu sembolik matematik, rasyonelitesinin programlamayla bağını kurmaya çalışan falan. Ama hiç anlamadığı konu olduğu için giremedim. Ama bunu burada bir adım atılırsa işte o zaman başımız derde girecek olabilir.
1: Bir şey
0: Çünkü o
1: soracağım.
0: zaman normatif bir varlıkla karşılaşacağız.
1: Bu istatistiksel temelli bir performansın orada akıl yürütme bile olsa sonuç itibariyle o akıl yürütme beni en çok kafamı karıştıran ve aslına bakarsanız şaşkınlığa düşüren kısım da orası. Akıl yürütme derken peş peşe diziyor. Böyleyse böyle, böyleyse böyledir diye bir mantıksal dizge koyuyor. Bu bile beni çok şaşırtıyor ama sonuç itibariyle ne dedik? İstatistiksel bir temelde yürüyor burası, değil mi? Bunun dışında başka bir şey yok.
0: Şimdi şöyle bak.
1: Şu soruyu tamamlayayım onun üstüne gir. Bu böyleyken istatistik üzerinden bağlamsal bir akıl yürütme yapabilme ihtimali var mı? Çünkü temelde istatistiksel bir yürüme var diye düşünüyorum.
0: Şimdi
1: Soru olarak soruyorum size.
0: ben şöyle algılıyorum. Yanlış bir şey söylersem ya da farklı bir bakış açısı getirmek istersen insan tamamlar. Şimdi bizim istatistiğe en büyük dertlerimizden bir tanesi içsellik problemidir. Değil mi? Bu aslında bağlamın güzel ifadesinden bir tanesini de oluşturuyor. Ne kadar bir örnek vermek gerekirse bir tane tren vagonu düşün. Vagonun bir ucunda bir insan var, öteki ucunda başka bir insan var. Ve bunlar birbirlerine karşı saatte 4 kilometre hızla yürüyorlar. Biz de bunların yer değiştirdiğini GPS'le koordinatlarını işte anlık olarak alıyor ya da dakika dakika ya da saniye saniye alıyoruz, tamam. Sonra bunlar arasında bir regresyon tahmin etsek mesela parametrik bir analiz olarak ne çıkacak? Çok güçlü negatif bir korelasyon veren bir regresyon çıkacak. Bunun parametresini falan tahmin edebiliyor olacağız. Şimdi trenin 100 kilometre hızla bir yöne doğru gittiğini varsayalım. O zaman ne olacak? Biz halen treni görmüyoruz. Sadece yer değiştirmeyi izliyoruz. Gözde yapıyoruz hani. Ne olacak? O zaman çok yüksek pozitif bir korelasyon çıkacak. Şimdi bu treni dikkate alan bir müdahale yapmadığımız sürece biz aslında bağlam kaybından ötürü yanlış bir sonuç elde etmiş oluyoruz. Yapay zeka ise bununla hiç ilgilenmiyor.
1: İlgilenmesi mümkün değil mi? Ya da her olay için belki de bu ek
0: Mümkün değil.
1: parametreleri girmesi gerekiyor falan.
0: Mümkün değil. Çünkü orada çok yaratıcılık gerektiren bir yaklaşım gerekiyor. Yani birisinin aklına gelmesi lazım başka belki okuduklarından, başkalarının yaptığı çalışmalardan ya da bir teoriden gelen bir bilgiyi kullanarak orada bir tren olabileceğini ortaya koyması ve ondan sonra böyle bir olasılık var mı diye veriyi yeni baştan başka belki boyutlar katarak, başka veriler de ekleyerek harmanlaması ve o şeyi düzeltmesi gerekiyor.
2: Şimdi
0: Bu
2: askeri teknolojiyi düşünecek olursak bunu belli ki bunu yapmışlar. Yani iki tane uçak işte bir ya da bir füze bir uçağı vurmaya çalışıyor falan filan değil mi? Bütün bunları aslında işletim şeysi o kadar ileri düzeyde ki becerileri bütün bunları kullanarak işte birbirleriyle göreli durumlarını, şunları bunları yani belki hatta bu arada bilmiyorum dünyanın dönüş hızı çok önemli olmayabilir ama belki balistik füze attığım vakit özellikle çok uzağa attığım vakit onun da belki bir önemi olabilir, bir hata yaratabilir. Değil mi? Bunları pekala yapan insanlar var. Bunu biliyoruz. Askeri teknoloji böyle bu noktalara geldi. Yani demek ki bir yapılabilirliği var. O zaman şunu mu diyeceğiz? Yani bu yapılabilecek, yani biz bile düşünebiliyoruz bunun yapılabilir olacağını. Bu adamlar niye bu kadar gerideler?
0: Şimdi şöyle, o askeri teknoloji meselesinde bağlam sayısı çok değil. Çünkü sonuçta bir tane hedef var.
1: Parametre çok değil.
0: Evet, fazla değil. Yok, parametreden ziyade bağlam. O parametrenin anlamı bağlama göre değişkenlik gösterebiliyor çünkü. Şimdi dolayısıyla burada bir başarı elde etmek kaldı ki Irak Savaşı'nın, yani Irak saldırısında aslında otonom silahların başarı yüzdesi %50'nin altında. Gazze saldırısında %25-30'ların altında. Dolayısıyla orada bile çok şey değil. Zaten o Palantir'in bu sistemi geliştirmek için kullandığı bir deney sahası aynı zamanda bu saldırı. Onu işte mükemmelleştirmeye çalışıyorlar ve bunu yapabilirler. Ama insan söz konusu olduğunda bunun, yani o toplumsal yapılar, o toplumsal yapılar var. Ben artık şeyi falan da düşünmeye başladım. Son zamanlarda geldiğim nokta bu toplumsal yapıların gruplama temelli oluşturulması, mesela political science'da, bu siyaset biliminde ve iktisatta önemli bir handikap haline dönüşmüş durumda. Çünkü bir evrim söz konusu oluyor ve bu evrim o grubun içerisine sığmayan pek çok farklı yöne doğru gelişim göstermiş ara aşamalar oluşturuyorlar. Biyolojide de böyle. Dolayısıyla işte o complexity metodolojisi falan diye geçen evrim teorisinin aslında metodolojik yaklaşımını bütün sosyal bilimlere uygulamak gerektiğini söyleyen ve bu yöntemlerle çalışan çok sayıda insan var ve bunların sayısı da çok giderek artıyor. Yani insan tarihini işte köleci toplum, feodal toplum, kapitalizm bilmem ne falan diye sınıflandırmalar temelinde okumak yerine bir metabolik bütünlük olarak görüp çeşitli farklı daha alt seviyedeki aktörlerin, kurumların ve insanların bu metabolik bütünlük içerisinde maruz kaldıkları patikalar ve buna göre gösterdikleri evrimi ortaya çıkartmak çok daha açıklayıcı gibi geliyor. Biraz daha zor elbette. Yani bir kere doğrusal bir ilişki setup'ı bizim çok alışık olduğumuz bir şey. Oradan çıkıyorsun işte daha lineer olmayan şeylere, yaklaşımlara, metodolojilere biraz daha çaba harcamak gerekiyor. Ama oralara girmeye şu anda başka
1: bir konu. Sayın hocalarım size bir şey sorayım. Gruplamadan bahsettin ya, biraz klasifikasyon gibi de evet. Anladım. Yapay zekanın kullandığı temel istatistiğin, hani en çok kullandığı şeyin gruplama olduğuna dair sen de söylemiştin değil mi? Yani evet. Buraya bağlayarak kurdun herhalde biraz önceki cümlelerini. Yani gruplama temelli bir istatistik üzerinden gidiyoruz ve burada handikaplar...
0: İster istemez statik bir tanım etrafında yapmaya çalışıyor bunu. Bu statik tanıma uymayan faktörler ortaya çıktığında insan gibi falan işte onun o henüz tanımlanmamış bir alanda bir gruplama yapması gerektiğinde de bir şey söylemek zorundayız. Yani benim böyle bir bilgi birikimim yok, bu soruya cevap veremem diyemiyor. Bir şey söylemek zorunda kalıyor. İkinci büyük handikap da o söylediği şeyin kesin olduğuna iman ediyor kendisi. Daha kötüsü karşısındakinin de böyle olmasını bilir. Ama bu cevap verme benim okuduklarımdan çıkarttığım kadarıyla, yani şeyden özellikle bu alanda çalışmış mühendisler ve uzmanlar sonradan ayrıldıktan sonra genelde konuşuyorlar, yazıyorlar. Onların dediği kadarıyla algoritmaya eklenen bir şey, içkin bir şey. Yani o programı geliştirenlerin koyduğu bir şey. Cevapsız bırakma. Dolayısıyla en yakın kendisine o algoritmik olarak ifade edilen işlemde en uygun sonuç neyse onu büyük bir kesinlikle dile getiriyor. Budur diyor. İşte insan örneğinde olduğu gibi insanın yanlış yapmış olabilir. Bir de yaltaklanma diye bir şey vardı ya. Hani öyle bir kavramla da konuşuyorlar.
2: Şimdi bunu çok ilerletmedim ama yapay zeka tecrübem daha oldu. Çok kısa olarak onu anlatayım. Okay. Bu José Saramago diye bir Portekizli yazar var. Çok benim çok beğendiğim bir yazar. bir romanını okuyup çok etkilenmiştim. Sonra başka bir romanını okudum falan. Ha dedim, bunların arasında bir ilişki var. Yani hakikaten de öyleymiş. Bir tanesi körlük, öbürü de görmek.
0: Evet.
2: İşte bu aynı şehirde yaşayan insanların başından gelen hadiseleri anlatıyor kitap. Şimdi bu bağı kurunca ilk okuduğum kitabı gidip tekrar okudum. Ve tabii ikinci okumalarda insan çok daha başka şeyler görüyor falan. O faydalı oldu. Bunun üzerine de doyamayıp bir tane daha kitabını okudum ama tabii çok daha fazla eser vermiş birisi. Yine Google'a sorayım dedim, Google amcaya. Ya dedim, bu şeyin devamı var mı? Bu kitabın devamı geldi mi? Bana dedi ki, bu kendisi başka bir kitabın devamı dedi. Tamam, güzel, onu bildi. Ondan sonra benim de bir hainliğim tuttu. Ya dedim, şimdi dedim, peki dedim, sen bu kitabın bir devamını yazacak olsan, ona ne başlık verirdin bu kitaba ve ana öykü ne olurdu? Ana hadise ne olurdu dedi. Bence çok güzel cevap verdi bana. Dedi ki, kitabın adı Duymak olurdu dedi. Çünkü ilk kitap birinde ya duyular üzerinden kitabı başlıklar atmış. Görmek var, körlük var. Şimdi duymak üzerinden gidebilirdi dedi. Ve başladı. Ondan sonra bu sefer toplumda insanlar bir takım eksikleri var, handikapları var. Hatta galiba hem körler, evet körler. Ama bir de şunu söylemeyi unuttum. Tabii Saramago'nun anlattığı distopik bir dünya var orada. Yani böyle işte, şimdi biz singularity, işte faşizm, bunlar böyle Halun yaptığı bir sürü programda sık sık karşımıza çıkan sıfatlar, öyle bir dünyayı anlatıyor. Yani çok çok da yabancı değiliz bu dünyaya. Yani içinde yaşadığımız dünya aslında bu. Bir de o tarafı var. Geri gelelim. Bana dedi ki, insanlar dedi, göremezlerse dedi, hala duyarak birbirleriyle haber, mesela dedi, haberler dedi, ne kadar baskı altında olsa, işte medya şu bu falan, ama radyo dalgalarıyla bir takım haberler oradan oraya gidebilir falan dedi. Yani çok hızlı bir şekilde bir şeyler öğretmeye başladı. Ondan sonra ve bana sordu, dedi ki, peki dedi, devam edelim mi seninle dedi, bu kitabı yazmaya dedi. Şimdi ben yok, benim vaktim yoktu, istemedim. Fakat bunu kızıma anlattım. Kızım da dedi ki, baba dedi, sen dedi fan fiction yazmaya başlamışsın dedi. Yani bir yazarın takipçileri bazen kapılıp devamını getirmeye çalışıyorlar. Böyle bir edebiyat türü var. Ben bunu bilmiyordum. Yani bunların tabii çoğu basılmıyor, belki hiçbiri basılmıyor ama İşte sosyal medya, internet dünyasında insanlar pekala bu kitapları yazıp birbirleriyle paylaşabiliyorlar. Yani böyle bir şey değil mi? Fan fiction demek ki, yani bunu yapıyorlarsa insanlar kendilerinden bir şeyler yaratıyorlar ve o yaratıcı taraflarını kullanırken de bunu bir yazarın takipçisi olarak, fan, yani fanatik, hatta oradan geliyor, öyle düşünmek iyi olur. Yani yazar gibi yazmaya çalışıyorlar. Şimdi düşününce bunu en iyi kim yapar? AI yapar. Çünkü AI'nin dünyası bu zaten. Alasını yapar. Çünkü Saramago'nun santaksını, kullandığı kelimeleri falan, her şeyi bildiği için bunu çok iyi yapar. Şimdi dolayısıyla da yani bu da bilmiyorum, bunu da bir olumluluk olarak görebilir miyiz? Ne dersiniz? En azından bu çalışma, bu algoritmik yapının bir olumluluğu olarak görebilir miyiz?
0: Şimdi şöyle abi, orada uzun süre önceki bir iki programda üzerinde durduğum bir meseleyi hatırlattı bu bana. Şimdi bu çeşitlemeler meselesi aslında, değil mi, müzikte, resimde çok var. Yani Brahms'ın bilmem ne senfonisi üzerine çeşitlemeler diye gidiyor aslında.
2: Doğru.
0: Brahms'ın o müzikal yapısı üzerinden hareket ederek ama kendi içinde bulunduğu dünya ile etkileşimini yansıtmak üzere bir yine kendine özgü yaratıcılığı kullanıyor. Sadece bir kalkış, bir esinlenme noktası olarak onu kullanıp hareket etmiş oluyor aslında. Şimdi bu yaratıcılık meselesi ve özellikle sanat işin içerisine gelecek olursa kısmen bilimde de öyle aslında. Biraz insanın topluluk olma haliyle de çok ilintili bir şey. Yani biz bir an için şöyle düşün, dünyada tek başına. Burada benim herhangi bir yaratıcı faaliyette bulunmamın bir anlamı yok değil mi? Çünkü bir sanat eseri üretsem ne yani? Bu benim ürettiğim şeyi benden başka dinleyecek, okuyacak kimse yok, gözleyecek kimse yok. Dolayısıyla
1: yani anlam diğeriyle beraber var oluyor.
0: Şöyle, o sanat eseri üretildikten sonra üreticisinden bağımsız bir hale geliyor. Değil mi? İşte Tolstoy'un meşhur Diriliş romanı aslında bir Hristiyanlık propagandası amacıyla yazılmış metin. Fakat Hristiyanlık propagandası dışında her türlü özellikle o zamanın Rusya'sındaki kırsal yoksulluk, işte insan ilişkileri falan filan gibi konuları üzerinden çok şeymiş. Hiç ben Hristiyan propagandası çerçevesinde onu değerlendiren bir eleştiri yazısı, işte bir kritik okumadım. Dolayısıyla o eser bağımsız hale geliyor. Bağımsız hale gelmesi demek de şu demek, özellikle resim ve soyut şey, resim ve müzik gibi daha soyut alana, yazıdan çıkıp da daha soyut bir esere gittiğimiz zaman, yani yaratıcılık kısmının saflaştığı bir hale gittiğimiz zaman, bizim o eseri izleyen kişinin duygu durumu, o eseri izleyen kişinin evrim patikası, toplulukla kurduğu tamamen ona özgü, unique o anlamıyla hayat hikayesi önem taşıyor. Yani aslında o eseri anlamlandıran, o eseri izleyen. Şimdi dolayısıyla yapay zeka elinden çıkmış bir şey, bir sanat eseriyle karşılaştığımızda aslında ona anlam atfeden yine biz oluruz. Yapay zekanın böyle bir anlam atfetme, yaratıcı faaliyette bulunma kabiliyeti yok. O taklit ediyor. Kimi taklit ediyor? Yazarı taklit ediyor. Ama o yazarın yazdığından ya da işte bir müzik yapısından hareket ederek farklı bir, ondan esinlenerek yola çıkıp farklı bir yaratıcı faaliyette bulunmuyor. Taklit ederken de belki işte onun o bağlam pencereleri, sahip olduğu bağlam pencereleri çerçevesinde anlamlandırdığı, yani o yapay zekayı o tema üzerinde ziyaret etmiş, ona bilgi vermiş insanların, dolayısıyla ortalamanın aslında zihin dünyasını yansıtan bir şey. Onun farkında değil yani. O eserin üreticisi olmayı hak edecek bir farkındalığa sahip değil. Dolayısıyla aslında yine sanatı imite etmiş oluyor. Yani işte bir ara bir tane şey, bir ressamımız yapmıştı ya, boş bir çerçeveyi bilmem kaç milyon dolara satmıştı. O da bir, yani şimdi sanatı buraya doğru götürdüğümüz zaman da, yani o romanesk tavırdan uzaklaştığımız zaman da yapay zekanın yaptıklarına sanat demek çok kolaylaşıyor. Ama böyle bir temel problem var. Yine benim kutsal bilgi kaynağım uzay yolunda, hiç bak uzun zamandır kullanmıyordum.
1: Star Trek.
0: Evet, Star Trek'ten bir örnek verecek olursam, orada Star Trek Voyager'daki yapay zeka doktor roman yazmıştı. Bir opera sanatçısı olmuştu. Yani o tabii olağanüstü yüksek kabiliyetiyle çok geniş bir ses aralığına sahip olarak operayı söylediği için mükemmel bir icracı. Orada bir sıkıntı yok. Fakat ben yaratıcı olma istiyordu sürekli. İşte duygu çipi falan da geliştirmişti zaman içerisinde dizide. Tabii o büyük felaketlere neden olmuştu yapay zeka faaliyeti açısından. Roman yazdı. Şimdi roman yazarken onun yaratıcılığı, yani yaratıcılık kabiliyeti olmadığı için izole bir gemide 5-6 yıl boyunca şahit olduğu olayları birebir değil üstelik. İşte isimleri gizliyor ama böyle hemen anlaşılabilecek kadar kolayca nickname'ler buluyor falan. Onun yarattığı felaket çok acayip olmuştu. Çünkü günlük dili aktarma, yani günlük gündelik hayatı aktarmakla gündelik hayatı sanatsal bir form etrafında aktarmak birbirinden farklı bir şey. Neden farklı bir şey? Çünkü orada yaratıcılığın devreye girmesi gibi bir durumla karşı karşıya olan işte ne bileyim işte bu yaratıcılık eğer kübist bir bakış açısına geldiğinde aslında bizim algıladığımız gerçekliğin yeniden kurgulandığı, eğilip büküldüğü ama o yeniden kurgu içerisinde de bir düşünsel maceraya bizi sürükleyecek unsurları bir araya getiren, o anlamıyla da bir bütünlük taşıyan bir şey. Yani ben kalkıp bir kübik hani yine bir önemli devlet büyüğümüz Kenan Evren demişti ya bakıp ben de yaparım bunu diye Picasso'nun bir tablosunu görüp bunu ben de yaparım ne var bunda falan demişti. Öyle değil yani. O duruma
2: cümle. Alasını yaptı değil mi? Bol bol evet, alasını yaptı ve sattı.
0: Evet.
1: Dergi bile açtı.
0: Ama o koltuk olmasaydı onu satamayın. Çünkü sanat olabilir.
1: Peki. Bugün çok değerli konuğumuz emekli öğretim üyesi Sayın İnsan Tunalı ile beraberdik. Hocamızın Gemini ile bir yapay zeka platformu ile yaptığı sohbet üzerinden o sohbetin çekiştirmesi üzerinden diyelim bir program paylaştık sizlerle. Çok teşekkür ediyoruz tekrar. Çok lezzetli bir program oldu bence de. İyi ki buradaydınız. Sağ olun.
2: Çok sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Çok doğal bir ortamda birlikteydik. Yani işte hep dönüp dönüp onu söylemek ihtiyacını duyuyorum. Açık radyo böyle bir yer. İnsanın kendisini böyle hissettiği bir yer. Yani işte böyle düşünen insanların bulunduğu bir yer falan. Bunu da yüzlerce programda binlerce kere gördük. Bu da onun bir örneği herhalde.
1: Hep beraber hocam. İşte hepimiz birlikte yapıyoruz. Sizlerle de beraber. Evet. Bu açıdan da iyi ki varsınız tekrar. Haluk ve ben İsmail program kaydındaydık.
3: Evet, bu sohbetin ilk iki bölümünü radyomuzun arşivinden ya da podcast mecralarından dinleyebilirsiniz.
1: Bu programın size ulaşmasını sağlayan bütün Apaçık Radyo çalışanı dostlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Program destekçimize çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki haftalarda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.
2: Hoşçakalın.

0: Hazırlayan ve sunanlar İsmail Başöz, Haluk Levent ve Mustafa Yılmazer.
1: 26 yıllık birikimiyle dijital dönüşüme yön veren Netline Bilgi İşlem sundu.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Figen Karadağ'a teşekkür ederiz.
3: Şimdi ve burada.
4: Koyu Mavi. Hazırlayan ve sunan Gülçin Orgun.

0: Cuma akşamları 20'de Apaçık Radyo'da.
1: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
2: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Tülin Gürsoy, Zafer Gürsoy ve Sezin Ermiş'e teşekkür ederiz.
3: Dünyanın cazı. Hazırlayan ve sunan Ceyhan Usanmaz.

Merhabalar, Apaçık Radyo'da Dünyanın Cazı programındasınız. Ben Ceyhan. Brixton Underground kaydıyla başladık. Bugün biraz ritmik, aslında daha da çok groove tarafı kuvvetli bir albüm var elimizde. Corey Wong ve Joshua Redman'ın yakın zamanda yayınlanan On a Random Tuesday Live at the Blue Note albümünden kayıtlar dinleyeceğiz. Albüm New York'taki o ünlü Blue Note Jazz Kulübü'nde kaydedilmiş. Amerikalı gitarist Corey Wong'un oradaki bir haftalık konser serisinden alınmış kayıtlar bunlar. Ve albümün aslında güzel, ilginç kılan tarafı da bu. Çünkü Wong'u çoğu zaman işte büyük sahne enerjisiyle, kalabalık düzenlemelerle, parlak funk dokusuyla tanıyoruz. Ama burada kulüp atmosferi taşıyan, yani böyle daha minimal, daha seyirciyle yakın bir performans var. O büyük prodüksiyon biraz geri çekiliyor. Müzisyenlerin belki birbirlerini daha çok duyduğu ve anlık birbirlerine cevapların daha ön plana çıktığı da bir alan açılıyor diyebiliriz. Corey Wong'u zaten cazın funk, soul, hatta pop tarafıyla daha fazla haşır neşir gitaristlerinden biri olarak nitelendirebiliriz. Özellikle ritim gitar konusunda çok kendine özgü bir dili var. İşte kısa, böyle keskin bir tarz. Öyle uzun uzun gitar solosu atıp belki öne çıkan bir isim değil. Daha çok groove'un işte arka planda o motorunu çalıştıran diyelim. Sahnenin enerjisini ayakta tutan bir müzisyen. Bu bir yana, bu albümü asıl daha da belki ilginç kılan şey Corey Wong'un yanında Joshua Redman'ın yer alması. Redman da malum kendi kuşağının, günümüzün en önemli saksafoncularından biri. Hiç yabancısı olmadığımız bir isim. Dolayısıyla burada yalnızca iyi çalınmış bir groove albümü değil, jazz kulübü atmosferiyle funk enerjisinin gerçekten yan yana geldiği bir canlı kayıtlar silsilesi var bu iki isim dolayısıyla da. Şimdi bunun bir göstergesi olarak araya hiç girmeden iki kayıt dinleyelim arda arda. Öncelikle Bogatel ve hemen ardından da Four Nations isimli kayıtlar.

Cory Wong ve Joshua Redman'ın Bogatel ve Four Nations kayıtlarını dinledik. Ona Random Tuesday albümünün ilginç bir tarafı daha. Blue Note gibi tarihi, adı zaten başlı başına bir tırnak içerisinde ağırlık taşıyan bir mekanda kaydedilmiş. Ama albümün üzerinde o ağırlığın bir baskısı yok. Öyle söyleyebiliriz. Hatta tam tersine oldukça rahat, oldukça hareketli, yer yerde oyunbaz bir müzik duyuyoruz. Bogatel'de bu arada Taylor Axton'in adını özellikle anmak gerekir. Zaten bu albümde sadece gitar ve saksafon diyaloğu yok, bir duo albüm değil. Klavyede Taylor'ın yanı sıra Kevin Gastonguay, basta Johannes Tona ve davulda da Peter Janjic yer alıyor. Yani arkada, hatta çoğu zaman da merkezde çok sağlam bir ritim ve klavye dokusu, katmanı var. Joshua Redman da bu zeminin üzerinde yalnızca konuk müzisyen gibi durmuyor. Müziğin içine giriyor, o groove'un içinde kendi tarzını da yansıtıyor, hatta biraz daha genişletiyor. Bu biraz önce söylediğimiz şeyi teyit eder şekilde bu albümde eğlence duygusu yüksek, ama bu hafiflik anlamına da gelmiyor, onu söyleyelim. Cory Wong'un müziğinde zaten böyle bir yön var. Ciddi bir müzisyenlik var ama bunu fazla ciddiye alan bir ifade de yok. Öyleymiş gibi hissettiriyor. Şimdi yine iki kayıt dinleyeceğiz arka arkaya. Önce Statue ve ardından da Clydesdale kayıtları. Bu iki kayıtta albümün groove tarafı biraz daha öne çıkıyor diyebiliriz. Müziğin o yerinde duramayan, dinleyiciyi de içine çeken tarafını duyacağız diyebiliriz.

Asher Radman's hot tonight.

Apaçık Radyo'da Dünya'nın Cazı programında bugün Corey Wong'u ve Joshua Redman'ı dinledik. Ona Random Tuesday Live at the Blue Note albümünden kayıtlarını. İlginç bir karşılaşma albümü olarak nitelendirebiliriz kolaylıkla. Bir tarafta Corey Wong'un o çok net, ritmik, neredeyse dans ettiren gitar tarzı var. Diğer tarafta ise Joshua Redman'ın daha melodik, daha doğaçlama alanını aslında doğaçlama alanında gezinen saksafonu. İkisi yan yana gelince ortaya böyle ne sadece bir funk konseri çıkmış ne de bildiğimiz anlamda klasik bir caz kulübü kaydı. İkisinin ortasında oldukça canlı, hareketli ve taze bir albüm elimizdeki. Programı da Yes Sir kaydıyla bitireceğiz. Albümün de hatta kapanış kaydı bu. İsmi de zaten kapanışa yakışıyor. Sanki bütün o groove, bütün o sahne enerjisi, bütün o karşılıklı konuşma sonunda kısa ve net bir cevap veriyor Yes Sir şeklinde. Haftaya yeni programda görüşmek üzere.

Dünyanın cazı. Hazırlayan ve sunan Ceyhan Usanmaz.

0: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Tülin Gürsoy, Zafer Gürsoy ve Sezin Ermiş'e teşekkür ederiz.
1: I like to create something that can be performed. I'm not going to imagine an opera on the Metropolitan, an opera stage, because I'm never going to be there. And I couldn't care less. And when people ask me, you know, what are your goals? I say, well, one of the beautiful things in my life is I don't have any goals. I take it day by day, and that's an improviser's lifestyle. And Steve Reich says to me, well, have you seen your analyst lately? And I say, well, you know, the reason I don't need an analyst is because I don't have your neurotic goals. God bless him. Cut that part.
2: Okay. What the hell? Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
3: Reklamlar.
4: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
5: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
6: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
7: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
8: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
9: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Reklamlar bitti.

0: Bilim insanları Güney Kutbu'nda, Antarktika'nın batı kesiminde, buzulların küresel ısınma yüzünden hızla eriyip çözülmesinin sesini kaydetmeyi başardı.
1: Kainatın tüm seslerine apaçık radyo.
2: İklim Kuşağı konuşuyor. Hazırlayan Atlas Sarrafoğlu.
3: Merhaba. İklim Kuşağı konuşuyor programına hoş geldiniz. Ben Atlas Sarrafoğlu. Bugün İklim Kuşağı Konuşuyor programında birbirinden farklı coğrafyalardan gelen haberlere bakacağız. Filipinler'den Fransa'ya, Berlin'den Grönland'a, Umman açıklarından Avrupa'daki orman yangınlarına uzanan bir tablo var önümüzde. Bir yerde sel, başka bir yerde deniz anaları, başka bir yerde yangın, petrol sondajı ya da petrol sızıntısı. Ama biraz geriye çekilip büyük resme baktığımızda aslında hepsinin aynı hikayenin parçaları olduğunu görüyoruz. Bu hikaye giderek daha hızlı ısınan bir gezegenin hikayesi. Filipinler'de 9 gün boyunca aralıksız devam eden yağışların yol açtığı seller ve toprak kaymalarında en az 15 kişi hayatını kaybetti. Ülkenin dağlık bölgelerindeki kentlerden biri yalnızca bu 9 günlük süre içinde Londra'nın bir yılda aldığı yağışın 2 katından fazlasını aldı. Şiddetli yağışlar ve seller Filipinler'in 10 bölgesinde 1.3 milyondan fazla insanı etkiledi. 98 bin kişi evlerinden ayrılmak zorunda kaldı, 10 binlerce insan devlet tarafından oluşturulan tahliye merkezlerine sığındı. Bu tür haberleri artık neredeyse her hafta duyuyoruz. Bir yerde yüzyılın seli, başka bir yerde rekor sıcaklık, başka bir yerde benzeri görülmemiş yangın. Fakat sorun tam da burada başlıyor. Çünkü bunları birbirinden bağımsız felaketler olarak gördüğümüzde yaşananların ölçeğini anlamakta zorlanıyoruz. İklim inkarcılığının biçimi de değişiyor. Artık insanların önemli bir bölümünün iklim değişikliği diye bir şey yok demesi gerekmiyor. Çok daha tehlikeli başka bir düşünce yaygınlaşıyor. Evet, iklim değişikliği var ama daha zamanımız var. Ya da 2050'ye kadar net sıfıra ulaşırız, mesele çözülür gibi. Bu sene küresel sıcaklıklar Paris İklim Anlaşması'nın kritik 1,5 derecenin üzerine, sınırının üzerine çıktı. Bu 1,5 derece rastgele belirlenmiş sembolik bir rakam değil. İnsan uygarlığı, tarım sistemlerimiz ve bugünkü ekosistemlerin büyük bölümü yaklaşık 11 bin yıldır süren istikrarlı sayabileceğimiz Holosen ikliminde gelişti. Şimdi ise bizler bu istikrarı çok kısa bir zaman diliminde sarsıyoruz. Science dergisinde yayınlanan kapsamlı bir çalışma dünyanın tam 485 milyon yıllık sıcaklık geçmişini yeniden inşa etti. Çalışmaya göre dünya geçmişte bugünkünden çok daha sıcak dönemler yaşadı. Gezegenin ortalama yüzey sıcaklığı zaman zaman yaklaşık 11 dereceye kadar düşerken bazı dönemlerde 36 dereceye kadar çıktı. Ama burada kritik bir ayrım var. Bugün bilim insanlarını asıl endişelendiren şey yalnızca sıcaklığın yükselmesi değil, bunun gerçekleşme hızı. Jeolojik geçmişte yüz binlerce ya da milyonlarca yılda gerçekleşebilen değişimleri biz birkaç nesil içerisinde gerçekleştiriyoruz. Sanayi devrimi öncesinde atmosferde yaklaşık 280 ppm olan karbondioksit yoğunluğu bugün yaklaşık 420 ppm düzeyine ulaşmış durumda. Ve dünyanın 485 milyon yıllık geçmişine baktığımızda çok net bir ilişki görüyoruz. Atmosferdeki karbondioksit arttığında sıcaklık da artıyor. Bunu artık teorik bir tartışma olarak konuşmuyoruz çünkü sonuçlarını çevremizde görüyoruz. Avrupa son derece yıkıcı bir yangın yazı geçirdi. Kıta genelinde Kıbrıs büyüklüğünde bir alan yandı. Sıcak hava dalgaları normalden erken başladı. Uzun yağışsız dönemler toprağı ve bitki örtüsünü kuruttu. Bazı bölgelerde ormanın büyük bölümünü tutuşturmak için gerçekten yalnızca küçük bir kıvılcım yeterli hale geldi. İtfaiyeciler, kurtarma ekipleri ve acil durum çalışanları haftalar boyunca insanların evlerini, yaşamlarını, ormanlarını ve yaban hayatını korumaya gayret gösterdi. Ama yangın çıktıktan sonra kaç uçak gönderdiğimiz kadar o yangınların ortaya çıkmasına neden olan koşulları neden sürekli ağırlaştırdığımızı da konuşmamız gerekiyor. Tabii ki iklim krizinin etkileri yalnızca yangın, sel ya da kuraklıktan ibaret değil. Isınan bir gezegen ekosistemlerin içindeki dengeleri de değiştiriyor. Berlin'de bu yaz bazı parklar ve oyun alanları kapatıldı. Koruyucu kıyafetler giyen ekipler ağaçlardaki tırtılları vakumlamak zorunda kaldı. Çünkü belirli bir tırtıl türünün popülasyonunda büyük bir artış yaşandı. Bu tırtılların havaya bıraktığı mikroskobik tüyler insan derisini ve solunum yollarını etkileyebiliyor ve uzun süre çevrede kalabiliyor. Bu canlılar Almanya için yeni değil. Yeni olan onları sınırlayan iklim koşullarının değişmesi. Soğuk kışlar birçok böcek türünün popülasyonunu kontrol altında tutarken kışların ısınması ve yazların uzaması böceklere daha uzun üreme dönemleri sağlıyor. Benzer bir değişimi Kuzey Amerika'ya yayılan kenelerde de görüyoruz. Bu da Lyme hastalığı gibi hastalıkların daha önce görülmediği bölgelere taşınma riskini arttırıyor. Okyanuslarda da benzer bir dönüşüm yaşanıyor. Denizler ısındıkça bazı bölgelerde büyük deniz anası çoğalmaları görülüyor. Fransa'da deniz anaları çok sayıda yüzücünün yaralanmasına neden oldu ve bazı plajlar kapatıldı. Daha da çarpıcı olan ise Gravelines nükleer santralinde yaşandı. Batı Avrupa'nın en büyük nükleer santralinde devasa bir deniz anası akını soğutma sistemlerini etkileyerek 6 reaktörden 3'ünün kapatılmasına neden oldu. Bir deniz anası sürüsünün Avrupa'nın enerji altyapısını etkileyebileceği gibi bir dünyadan söz ediyoruz. Bu bize iklim krizinin bazen beklemediğimiz yerlerden karşımıza çıkabileceğini de gösteriyor. İklim krizi ve habitat kaybı ötücü kuşlardan tropikal balıklara, mercanlardan memelilere kadar pek çok türü baskı altına alırken sıcak koşullara hızla uyum sağlayan sivrisinekler, keneler ve bazı zararlı türler için yeni yaşam alanları yaratabiliyor. Yani meselemiz sadece havanın biraz daha sıcak olmasının ötesinde yaşamın bütün dengesinin yeniden şekilleniyor olması. Fosil yakıtların başka bir yüzünü ise Umman açıklarında görüyoruz. Karaya oturan bir tanker koruma altında bir deniz alanına Rus ham petrolü sızdırıyor haberini aldık bu hafta. Yaklaşık 1 milyon varil petrol taşıdığı belirtilen tankerin oluşturduğu petrol tabakasının yaklaşık 2000 kilometrelik bir alana yayıldığı tahmin ediliyor. Bu da bize fosil yakıtların zararının yalnızca yakıldıkları anda atmosfere saldıkları karbondioksitten ibaret olmadığını hatırlatıyor. Çıkarılırken, taşınırken, işlenirken ve yakılırken doğaya zarar veriyorlar. Ve bütün bu haberleri yan yana koyduğumuzda aynı noktaya geliyoruz. Filipinler'de evini kaybeden insanlar, Avrupa'da yanan ormanlar, Berlin'de kapatılan parklar, Fransa'da plajları kapattıran ve nükleer santrali durduran deniz anaları, Umman açıklarında denize yayılan ham petrol. Hepsi fosil yakıtlarla beslediğimiz aynı krizin farklı yüzleri. Bu yüzden iklim krizini 2050'nin meselesi olarak konuşmayı bırakmamız gerekiyor. Çünkü 2050'ye ulaşmadan önce şimdi verilmesi gereken kararlar var. Avrupa'nın aşırı sıcaklara karşı politikalarını güncellemesi, doğanın ve zarar görmüş ekosistemlerin onarılması, kentlerin yeni iklim koşullarına hazırlanması gerekiyor. Ama tabii ki yalnızca sonuçlara uyum sağlamaya çalışmak yetmez. İklim krizinin nedenini de kaynağını da kesmek zorundayız. Bu da kömürden, petrolden ve doğalgazdan hızla çıkmak demek oluyor. Yenilenebilir enerjiye geçişi hızlandırmak ve sera gazı emisyonlarını mümkün olduğunca hızla azaltmak anlamına geliyor. Çünkü iklim krizinde her yıl önemli. Her ton karbon önemli ve belki de en önemlisi sıcaklıktaki her 0-1 derece önemli. Kaynakları sınırlı dünyamızı sınırsızmış gibi kullanmaya son vermenin zamanı gelmedi mi? İklim Kuşağı Konuşuyor programında bugünlük bu kadar. Ben Atlas Sarrafoğlu. Haftaya görüşünceye dek kendinize, sevdiklerinize ve gezegenimize lütfen çok iyi bakın. Görüşmek üzere.
2: İklim Kuşağı Konuşuyor. Hazırlayan Atlas Sarrafoğlu.

0: Açık Dergi.
1: Un, dos, un, dos, tres.

Herkese iyi akşamlar. Apaçık Radyo burası ve Açık Dergi programı başladı. İlk Sema Aydın'a ben, Teknik Masa'da Selahattin Çolak'la birlikte haftanın son dergisi başladı. Hepiniz hoş geldiniz. 21 Ağustos 2026 tarihli yayınımız bu. Joyce ve Tutti Moreno'yla açtık Açık Dergi'yi. Brezilya müziğinin efsanevi figürleri, Samba'nın öncü isimleri Adrian Young'la geçtiğimiz günlerde bir ortak albüm yayınladılar. Jazz Is Dead serisinden Joyce e Tutti Moreno. Jazz Is Dead'in 27. kısa çaları olarak dinleyicilerle buluşmuşken bu akşam da Açık Dergi'de kulaklarımızda olacak. Malumunuz kültür ve sanat çevresinde etkinliklerin azdığını vesile bilerek hem yılın ilk yarısından albümler dinleme fırsatını bulduk birkaç haftadır, hem de bugünlerde yeni yayınlanmış favori albümlerimizi, plaklarımızı sizlere sunuyoruz. Evet, yaklaşık yarım saatlik bu kayıtta Joyce Tutti Moreno kaydı da bu akşam ilk bir saat boyunca bizlere eşlik edecek olan yeni plağımız Mandala isimli parçaydı geride bıraktığımız. Şimdi kültür ve sanat çevresinden notlar var önümde. Açık Dergi'de hafta sonunun ajandasını ileteceğiz sizlere. Kültür ve sanat çevresinde cuma, cumartesi, pazar olanlara bakıp son haberleri sizlere aktaracağımız kısa bir bülten önümüzde duruyor. Bültenin ardından tabii ki Joyce ve Tutti Moreno'ya geri döneceğiz. Ama Ceyhan Usanmaz da ilk bir saatte aramıza katılacak. Yayıncılık dünyasında olup bitenim sevgili Ceyhan'dan her cuma akşamı olduğu gibi bu köşe kitap köşesinde alacağız. İkinci saatimizde ise eser miktardayla Bağımsızlar Kuşakları sizleri bekliyor. Başak Ürer'in hazırlayıp sunduğu eser miktardının bu akşamki konuğu Erdil Yaşaroğlu olacak. Karikatürle başlayan üretim yolculuğundan Mimar Sinan'daki heykel eğitimine ve yıllar sonra yeniden heykele dönüşüne değiniyoruz burada. Oyun ve Transatlantik sergilerinden çizginin 3 boyutlu forma dönüşme hikayesini, üretim süreçlerini ve atölyede şekillenen yeni projeleri değerlendirme fırsatını bulduk. Ünlü sanatçı Erdil Yaşaroğlu ile eser miktarda saat 7 ile 7.30 arası. 7.30'dan sonra ise Bağımsızlar'da konuşmalar var. Yunt ekibinin mikrofonu uzatıyoruz bu bölümümüzde. Sultanbeyli'de bulunan bir mekan burası. Kâr amacı gütmeyen bir sanat ve etkileşim alanı olarak konumluyor kendini. Toplumun sanatsal etkinliklerle karşılaşma olanaklarını arttırmaya amaçlayan Yunt'la sergi ve etkinliklerin yanı sıra eğitim programı ve desteklediği yayınları, temas ettiği kişilerin dünyayla yeni duyusal ilişkiler kurmasına nasıl imkan tanıdıklarını değerlendirdiğimiz bir ikinci mülakatı da 7.30'da duyacağız hep birlikte. Kaçırmamanızı tavsiye edelim. Apaçık Radyo'da Açık Dergi programında Bağımsızlar'la haftaya bu şekilde nokta koyacağız. Ama şimdi yayının daha en başındayız. Hadi kültür ve sanat çevresinden notlarımıza geçelim. Decollage Art Space'e bir uğramak istiyorum. Hem bir açık çağrı çıktı geçen günlerde buradan, hem de Eylül'ün programı parça parça duyuruldu. Anadolu yakasında yer alan az sayıdaki kültür sanat, güncel sanat alanlarından birisi Decollage Art Space. Geçen sezonda ödüllü Lucy oyununa ev sahipliği yapmışlardı. Sıkça isimlerini andık kent takvimine ayırdığımız bölümlerimizde. Bu sezonda takip edeceğiz tabii ki Decollage'de olup bitenleri. Önce bir açık çağrıya bakalım, sonra Eylül'den ilk haberi sizlere aktaralım buradan. Evet, sanatçılara bir açık çağrı. Odak 26 karma sergisi için farklı disiplinlerden sanatçıların izlenim temasıyla işler üretmesine yönelik bir çağrı bu. 25 Eylül'e kadar başvurular açık. Hafıza, mekan ve karşılaşmaların bıraktığı izler üzerinden yeni anlatılar kuracak sanatçıların başvurusu bekleniyormuş burada. Sanatta herkese bir yer açma vizyonuyla hayata geçiriliyor Decollage Art Space'in bu çağrıları. Evet, Odak 26 isimli bir karma sergiyi oluşturmak üzere de çağrı geçen günlerde çıktı. İlgililer Decollage'in web alanına bakabilirler. Bu sırada ekip Eylül ayının atölye programlarını da duyurdu. Bunun detayları da yine web alanında bulunabilir. Tiyatro faaliyetlerini de sürdüreceklerini söylüyorlar. Lucy'yi bir kere daha analım. Yeni temsil tarihleri duyurulmuş vaziyette. Afife Tiyatro Ödülleri'nde yılın en başarılı oyunu seçilmiştir Lucy. Çok da konuşuldu zaten ödüllendirilene kadar da. İstanbul Tiyatro takvimine geri dönüyor böylelikle. Gerçek bir hikayeden esinlenen, insan hayvan sınırını yeniden sorgulayan Lucy vaziyette. Afife Tiyatro Ödülleri'nde yılın en başarılı oyunu seçilmiştir Lucy. Çok da konuşuldu zaten ödüllendirilene kadar da. İstanbul Tiyatro takvimine geri dönüyor böylelikle. Gerçek bir hikayeden esinlenen, insan hayvan sınırını yeniden sorgulayan Lucy

bilet alanına göz atınız. Decorajar Space'in dediğim gibi mekanında, web mekanında detaylı bilgiler bulunmakta. Doğaya sanat programına değinmek istiyorum. Hiç fırsat bulamamıştım bunu yapmaya. Açık Dergi'nin müzik yayınlarına denk gelen bir programdı bu Kaz Dağları'nda. Evet, Derya Yücel direktörlüğünde 10-17 Ağustos tarihlerinde Kaz Dağları'nda doğa, çevre ve kültürle ilişki kuran sanatçılar bir araya geldiler. Toplam 11 sanatçıdan oluşan programa katılan grubun 6'sı açık çağrı ile bu programa dahil olmuş, onu da belirtelim. Doğaya sanatın web alanında çıktıları görülebilir. Kaz Dağları'nın çok katmanlı ekolojik ve kültürel yapısı içerisinde konumlanmıştı doğaya sanat. Sanatçıları araştırma, üretim ve paylaşım süreçlerini bir arada deneyimleyebilecekleri bir ortam olarak da hayata geçirilmişti. Kibele Natural Life ev sahipliğinde gerçekleşti program. İnsanla insan olmayan varlıklar arasındaki ilişkilerin yeniden müzakere edilebileceği bir zemin olarak da tasarlandığını notlar arasında buluyoruz. Evet, detaylı bilgiye söylediğim gibi doğaya sanatın bu programı ayırdığı özel Instagram hesabından da dilerseniz siz de ulaşabilirsiniz. Kaz Dağları'nda araştırma, üretim ve paylaşım alanı olarak duyurulmuştu burası. Bu sezonun ilk çıktıları da dijital ortamda yavaş yavaş paylaşılıyor. Şimdi Kaz Dağları'ndan aşağı inelim, Datça'ya, Bodrum'a bir uğrayalım. Ardından İstanbul'dan kültür sanat çevresinden haberler aktaracağız sizlere. Bu yıl ilk defa düzenlenen Dat Jazz Festivali'nin açılışını pazartesi akşamı duyurmuştuk sizlere. Akdeniz cazına odağını alan program 19-23 Ağustos tarihlerinde Datça'da müzikseverlerle buluşmakta. İlk etkinlikler oldu, iki konser geride kaldı. Alper Sönmez, Çağrı Sertel ve Volkan Öktem'den oluşan 3 topluluğu Dat Jazz buluşmasının açılışını 19 Ağustos akşamı yaptılar. Dün Melina'nın bir performansı vardı burada. Bugünse jüride Özçelik ve Naked performansları gerçekleşiyor. Evet, Naked Kuzey Balkanlardan bir topluluk. Bu sene Dat Jazz'ın açılışında yer alan uluslararası konuklardan sadece bir isim. Onların yanı sıra Arnavutluk ve İsviçre'de üretimlerini sürdüren, bizim de farklı kuşaklarda müziklerine yer verdiğimiz Elina Duni bu senenin programında yer alıyor. Bir de Melina Vlachos var Fransa-Yunanistan hattından. Evet, Elina Duni'nin performansı yarın akşam 22 Ağustos akşamı Flow Datça'da gerçekleşecek. Bir surf alanı burası, konserlerin bir kısmı burada yapılıyor Datça etkinlikleri kapsamında. 23 Ağustos'ta ise Promil isimli alanda Ada Sanlıman kuartetin bir performansı olacağını görüyorum. Sadece bir müzik etkinliği değil, bölgenin kültürel hayatına kalıcı bir katkı sunma hedefiyle düzenlendiğini de notlar arasında buluyoruz. Festivalin direktörü Ülker Uncu bu şekilde söylüyor. İlk defa düzenlenmekte, dediğimiz gibi Akdeniz cazını odağına almasıyla da öne çıkıyor Dat Jazz etkinliği. Bizleri o civardan dinleyenler, Datça civarından dinleyenler hafta sonu belki bölgenin bu ilk caz festivaline katılım gösterebilirler. Bodrum'dan Perah 77 pop-up konserlerini hatırlatmasını da yapalım. Ağustos ayında etkinlikler sürüyor burada da. Çarşamba akşamı Ren'in Yükseler'in performansı vardı. Perah 77'nin The Marmara Bodrum'daki sahnesinde. Bu pazar akşamı da Türkiye'de caz piyano denince ilk akla gelen isimlerden birisi olan Kerem Görsel'i görüyoruz. Triosuyla birlikte Bodrumluların karşısına çıkacakmış o da. Caz demişken Atatürk Kültür Merkezi'ne dönelim. Yaz başka, caz başka temasıyla AKM yaz konserleri 12 Ağustos'ta başladı burada. Atatürk Kültür Merkezi'nin çok amaçlı salonunda hafta başına iki konser düşecek bir program tasarlanmış vaziyette. Cumartesi akşamı Dan Diffuse isimli topluluk var burada. 2025 yılında ODTÜ Caz topluluğu üyeleri tarafından Hacettepe Konservatuvar Caz Bölümü öğrencilerinin katılımıyla oluşturulmuş bir caz füzyon topluluğu. Festivalin AKM yaz konserlerinin ikinci haftasında yarın akşam AKM'nin çok amaçlı salonunda caz severleri bunu sunuyoruz. Cumartesi akşamı için. Bunun yanı sıra İstanbul müzik haritasında pek çok etkinlik var. Biraz Beyoğlu'nda kalalım. Cümbüş Cemaat konserinin duyurusunu yapalım kısaca da olsa. Blind'da bu akşam gerçekleşiyor Cümbüş Cemaat'in buluşması. Kapıların saat 8.30'da açıldığını görüyorum.

İstanbul'da olanlar için keyifli bir akşam olabilir Blind'daki bu akşam. Evet, Arter'de ise Dolapdere Noise Orkestra neşeli bir akşam konserini verecek saat 8 sularında. Arter'in 4. katındaki terasta başlayıp farklı alanlardan geçerek arka bahçede sona erecek. İlginç bir konser olacak bu. Neşeli bir akşam başlığını vermiş Dolapdere Noise Orkestra ekibi. Beyoğlu civarında olanlara bunu da bir önerelim ve Kadıköy'e uğrayalım. Kadıköy'de de Olta Dayanışma performansı görüyorum. Müziğin birleştirici gücüyle bir kez daha aynı sahnedeyiz diyor Olta ekibi. Bu kez de farklı sesler, farklı hikayeler ve aynı dayanışma duygusuyla buluşuyoruz demişler. Batuhan Gören, Bedrimen, Yasin Debekirlioğlu, Dede Bekiroğlu, Irmakça ve Dick Darlington'dan oluşan bir ekip. Dayanışmanın sesine ortak olmak, müziği birlikte büyütmek için düzenlenen Olta etkinliklerinin bir diğerinde bu akşam saat 9 sularında Muaf Kadıköy'de yer alacaklar. Kadıköy'de kalırsak 22 Ağustos akşamı Bantman Havuz binada bir doğaçlama buluşması görüyoruz. Özgür doğaçlama sahnesinin kendine has seslerinden Saadet Türköz ve davulcu, prodüktör, performans sanatçısı Berke Can Özcan 2 yıllık aranın ardından binada buluşuyorlar. Saat 9 sularında başlayacak bu konser. Doğaçlama severlerin kaçırmaması gereken bir konser. Selami Çeşme Özgürlük Parkı'nda da bir buluşma var. Grup Gündoğarken ve Vasileki Papayorum 22 Ağustos akşamı İstanbul'da Kadıköy'de sahne alıyorlar. Evet, Vasileki Papayorum Grup Gündoğarken'le yıllar evvel Rüzgar isimli meşhur parçasında bir düette buluşmuştu. Açık Radyo dinleyenleri çok iyi hatırlayacaklar Vasiliki'yi zaten. Hep birlikte Açık Radyo frekansında onunla Sapfo projemizi gerçekleştirmiştik. Evet, şimdi yıllardır süren dostluklarının bir başka ürünü olarak Grup Gündoğarken'le cumartesi akşamı Selami Çeşme Özgürlük Parkı'nda bir araya geliyorlar. Ege'nin iki yakasından aşk şarkıları seslendirilecekmiş bu akşam. Saat 9'da başlıyor konser cumartesi akşamı. Evet, Vasiliki Papayorum'u severler. Vasiliki artık burada yaşamadığı için bu okazyonda bu buluşmayı da kaçırmamalılar diye düşünüyorum. Bu hafta sonu bir de Babylon Soundgarden var tabii ki. Bonus Park Orman'da 22-23 Ağustos tarihlerinde pek çok konser gerçekleşecek. Evet, festivalin headlinerları Jack White, Wet Leg ve Tomora oluyor Babylon Soundgarden'ın. Farklı müzikal dünyalarını bir araya getiren, karakterini yansıtacak şekilde bir program oluşturulduğunu notlar arasında buluyoruz. Festivalin ilk günü olan 22 Ağustos, Tomora, Island Man, Vandre de Surmer, Ricas ve Limpesto gibi isimlerle enerjik bir açılış yapıyor. 23 Ağustos'ta ise Radio Free Alice, The Kills, Wet Leg ve Jack White arda arda sahne alacaklar. Ayrıca Babylon'un yerel sahneye alan açan platformu G-Locals'da yeni sesler ve bağımsız üretimlerle keşif duygusunu beslemeye devam edecek denmekte bültenden olduğu gibi anlatılıyorum. Evet, Babylon Soundgarden bu hafta sonu uluslararası bir etkinlik olarak İstanbul'ların Bonus Park Orman'da beklemekte. Cumartesi ve pazar gününe yayılacak etkinlik bu hafta sonunun en ilgi çekici etkinliklerinden birisi şüphesiz. Evet, Apaçık Radyo'dan Açık Dergi programında kentten notlarımız böyle. Enka Sanat'ta da film gösterimleri bu akşam sona eriyor, bir de onu analım. Enka Sanat'ın başka sinema işbirliğiyle hazırladığı film seçkisi bu hafta son 3 filme yer verdi. One Battle After Another ve Marty Supreme'in ardından bu akşam Project Hail Mary zamanı. Phil Lord ve Christopher Miller'ın yönetmenliğini üstlendiğim yapım Enka Sanat'ın bu yaz programının kapanışını da yapıyor bu akşam. Umarım keyifli geçmiştir orada da yaz sezonu. Müzikten tiyatroya ve oradan sinemaya uzanan bir program sunmuş oldu böylelikle Enka Sanat. Açık Dergi'de kent takvimi kuşaklarında bu sezon takip etmeye çalıştık olup bitenleri. Evet, kapatalım hadi kent takvimini. Bir müzik parçası daha dinleyelim hep birlikte. Joyce ve Tutti Moreno'nun Jazz is Dead serisinden yayınladıkları taptaze plakları bu akşam kulaklarımızda. Buradan dinleyeceğimiz ikinci parça Uana Ete ismini taşımakta.

0: Reklamlar.
1: Wings'le okula dönüş döneminde ayrıcalıkların zirvesindesin. Giyim, elektronik, kırtasiye ve seçili pazar yerlerinde 7500 TL ve üzeri ikinci harcamadan itibaren 15.000 QR ile ödemelere ek 5.000, toplamda 100.000'e varan 1000 puan kazan. Sen de 30 Eylül'e kadar cüzdandan kampanyaya katıl. Detaylar wingskart.com.tr'de.
0: Reklamlar bitti.
2: Kurbağa sesi gibi
3: karşı yamaçta yankılanan
2: ve susmayan
4: Apaçık Radyo.

0: Açık Dergi.
1: Açık Dergi devam ediyor.
2: Bu köşe kitap köşesi.
0: Hazırlayan ve sunan Ceyhan Usanmaz.
3: Merhabalar. Kitap köşesine bu hafta uyarlamalarla başlıyoruz. Jane Austen'ın klasik romanından uyarlanan Aşk ve Yaşam ismiyle izleyeceğimiz filmde filmin ilk fragmanı yayınlandı. 16 Ekim'de de Türkiye'de de sinemalarda olacağı haberi var. Burada biliyorsunuz Jane Austen'ın klasik romanı Dashwood ailesini merkeze alır. Burada iki kız kardeşi görürüz. Diane Reed tarafından sinemaya uyarlandı film. Georgia Oakley yer alıyor yönetmen koltuğunda da. Başrollerinde de Daisy Edgar-Jones ve Esme Creed Miles yer alacak. İşte Edgar Jones, Dashwood ailesinin akıl ve ölçülülüğü temsil eden kızı Elinor Dashwood'u. Creed Miles ise onun daha tutkulu ve duygusal kız kardeşi Marianne Dashwood'u canlandırıyor. Bu filmde dediğimiz gibi ilk fragman yayınlandı. 16 Ekim'de de artık sinemalarda izleme imkanı bulacağız. Bu şimdi bir şekilde artık yakın zamanda göreceğimiz, izleyeceğimiz bir film. Henüz senaryo aşamasında olan bir başka film haberi daha var. O da Zülfü Livaneli'nin Balıkçı ve Oğlu romanının sinemaya uyarlandığı haberi. Yüksel Aksu'nun bir yeni sinema projesi olarak ortaya çıktı. Biliyorsunuz Dondurmam Gaymak, Entelköy Efeköy'e karşı filmlerinden hatırlanacaktır Yüksel Aksu. İşte o şimdi Zülfü Livaneli'nin Balıkçı ve Oğlu romanını sinemaya uyarlıyormuş. Yani filmin senaryo çalışmaları henüz sürdüğü haberi var. Dolayısıyla öyle bir çekim takvimi ya da oyuncu kadrosuna ilişkin bir haber ya da bir ayrıntı yok. Ama sonuçta gelişmeler oldukça da buradan aktarırız. İşte neydi Balıkçı ve Oğlu? Ege kıyısında yaşayan balıkçı Mustafa ile eşi Mesude'nin yaşamında odaklanan bir hikayesi vardı. İşte çocuklarını kaybetmenin acısıyla yaşayan çiftin hayatı denizde buldukları göçmen bir bebekle tamamen değişiyordu. İşte romanın bireysel yasın yanı sıra Ege'deki düzensiz göç, mülteci dramı, ekolojik yıkım ve doğa-insan ilişkisini güçlü bir anlatıyla bir araya getirdiğine dair tanıtımları da vardı. Dolayısıyla biraz toplumsal meseleleri de ön plana çıkaran, bakalım tabii sinemaya nasıl uyarlanacak, ne hangi yönleri ön plana çıkacak, bunun da ayrıntılarını dediğimiz gibi belli oldukça buradan sizinle paylaşırız. Geçtiğimiz haftalarda bahsettiğim bir yarışma vardı. Suçüstü dergisinin 2024 yılından beri düzenlediği, bu yıl üçüncüsünü düzenleyeceği ilk polisiye roman ödülü yarışmasının ayrıntılarını vermiştik. Şimdi buradan sevindirici bir haber. 2025 yılı birincisi, yani geçen yıl bu yarışmayı kazanan Dosya'nın artık kitap olarak yayınlandığı haberi de var. Nadide Acar Yılmaz Şüphe isimli dosyasıyla 2025 yılı suçüstü ilk polisiye roman yarışmasını kazanmıştı. Şimdi İzan Yayıncılık'tan bu kitap yayınlandı. Yarışmalarla ilgili hep söylüyoruz. Bu tip yayınlanmadığı sürece ya da bir şekilde bir yerde okumadığımız sürece aslında sadece bahsedip geçiyoruz. Dolayısıyla gerçekten bu tip yarışmaların, ödüllerin işte edebiyatımıza yeni isimler kazandırma gibi bir amacı varsa bu kitapların da dosyalarında bir şekilde yayınlanmasını sağlamak gerekiyor. Bu anlamda da Suçüstü Dergisi'ni buradan tebrik etmiş olalım. Umarız da böyle devam eder ki zaten 3. yarışmanın da haberini verdiğimizde söylemiştik. Yine 2027 yılı içerisinde bu yeni yarışmanın birincisinde kitap olarak yayınlanacağı haberi geldi. Yayınlanan kitaplara baktığımızda bir etkinlik haberi var, onu söyleyelim. İzel Rozental'in Çifte Kavrulmuş isimli kitabı Kırmızı Kedi Yayınları'ndan çıkmıştı. Şimdi onunla ilgili bir etkinlik haberi var. İzel Rozental'in katılacağı bir söyleşi, imza etkinliği diyebiliriz. Kadıköy'deki kafe Solidarite'de 5 Eylül Cumartesi günü saat 17'de okuyucularıyla bir araya gelecek İzel Rozental. Özellikle işte kitap imzalatmak ya da bu söyleşiye katılmak isteyenler için duyurmuş olalım. Şimdiden biraz daha vakit var ama önceden takvime, ajandalara not edilecek bir etkinlik olduğunu söyleyebiliriz. Son olarak da bir süredir beklenen, yayınlanması beklenen bir roman nihayet çıktı diyebiliriz. Cormac McCarthy'nin Kan Meridyeni romanı Begüm Kovulmaz çevirisiyle İtek Yayınları'ndan çıktı. Uzun zamandır Türkçe'de yayınlanması beklenen bir romandı. Henüz kitabı inceleme imkanım olmadığı için arka kapaktan aktaracağım nasıl bir kitap olduğunu. Modern Amerikan edebiyatının en güçlü seslerinden biri olan sıklıkla Herman Melville ve William Faulkner gibi devlerle kıyaslanan Cormac McCarthy, kariyeri boyunca Güney Gotiği, Western ve post apokaliptik türlerde verdiği birbirinden başarılı eserlerle Pulitzer, National Book, MacArthur Fellowship gibi ödüllerin sahibi olduğu Amerikan edebiyatının zirve noktalarından biri kabul edilen Kan Meridyeni ise yazarın şiddet, tarih ve insan doğasının karanlığıyla hesaplaştığı, vahşetin ve dilin sınırlarını zorlayan en görkemli başyapıtı. Yıl 1849, Amerika-Meksika sınırının kanla çizildiği, çölün ve kurşunların hüküm sürdüğü acımasız bir çağ. Evinden kaçan bir çocuk, kaderinin peşinde Texas'ın çorak topraklarına sürüklenirken Joel Glanton'ın kanlı çetesine dahil olur. Ahlakın ve merhametin çoktan unutulduğu bu topraklarda vahşet saçan kafa derisi avcıları, yerlileri, Meksikalıları ve yollarına çıkan tüm canlıları kıyımdan geçirerek adım attıkları her toprağa adeta yeryüzü cehennemine dönüştürür. Bu kanlı yolculuğun en tekinsiz figürü ise devasa cüssesi, felsefi saptamaları ve ürpertici bilgeliğiyle öne çıkan Yargıç Holden'dir. Yargıç için savaş sadece bir araç değildir. Evrenin nihai dansı, insanın en katı hakikatidir. İnsanın içindeki vahşeti, tarihin kanlı hafızasını ve kıyamet hissini lirik olduğu kadar sert bir dille aktaran Kan Meridyeni, Batı efsanesini yerli bir eden, unutulması imkansız epik bir hezeyan şeklinde bir tanıtım yapılmış. Tabii arka kapak yazılarının böyle biraz süslü tarafı da var ama gerçekten de hem Cormac McCarthy hem de Kan Meridyeni bu süslü cümleleri, süslü tanıtımı hak eden bir roman olduğunu söyleyebiliriz. Çevrilmesi de güç bir romandı. Ama Begüm Kovulmaz ismini de yakından biliyoruz. Zaten kitabın başına da bir ön söz yazmış, çevirmen ön sözü. Orada çeviriye dair ayrıntıları da var. Dediğimiz gibi yakın zaman içerisinde yayınlandı. Henüz karıştırma imkanı bulamadım ama bugünlerde en çok konuşulacak yeni kitaplardan biri olarak nitelendirebiliriz. Benden bugünlük bu kadar. Haftaya görüşmek üzere.
2: Bu köşe kitap köşesi.
0: Hazırlayan ve sunan Ceyhan Usanmaz.
4: Açık Dergi.

Apaçık Radyo'dan Açık Dergi programı devam ediyor. Bu köşe kitap köşesinin ardından Joyce ve Tutti Moreno'ya geri döndük. Adrian Young prodüktörlüğünde yayınladıkları son plakları Jazz Is Dead'in 27. EP'si bu akşam kulaklarımızda Is This Love ismini taşıyordu az evvel dinlediğimiz parça. Şimdi 7'ye kadar geçecek süreyi bu albümden geriye kalan kayıtlarla değerlendireceğiz. Fingers'la başlıyoruz.

0: Fingers, Honey Rom, Soya de Navo ve Flores Vermelias. Arda dinlediğimiz dört parça oldu. Joyce ve Tutti Moreno'nun Adrian Young prodüktörlüğünde kaydettikleri kısa çalarlarına kulak verdik bu akşam. İlk bir saati bu şekilde sonlandırıyoruz. Şimdi kısa bir araya gideceğiz bu kısa aranın ardından. Eser miktarda kuşağıyla Açık Dergi devam edecek.
1: Açık Dergi.
2: Şimdi ve burada.
3: Reklamlar.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
5: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
6: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
7: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
8: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
9: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
4: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Reklamlar bitti.
2: Apaçık Radyo.

0: Açık Dergi.
1: Açık Dergi devam ediyor.
2: Eser miktarda. Güncel sanatın izinde.
0: Hazırlayan ve sunan Başak Bürer.
3: Selam, ben Başak. Sizi uyarmak isterim. Yayınımız Eser Miktar'da sanat içermektedir. Eser Miktar'da programında her hafta çağdaş sanatın farklı üretim pratiklerine, sanatla keşfeden kişisel yolculuklara kulak veriyoruz. Karikatürle çok genç yaşta tanışan, yıllar boyunca komikaze ve penguenle Türkiye mizahının önemli isimlerinden biri haline gelen Erdil Yaşaroğlu bugün konuğum. Kendisi aslında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Heykel Bölümü mezunu. Bugün mizahı, oyunu ve hikaye anlatıcılığını farklı malzeme ve ölçeklerde üretmeye devam etmesini konuşacağız. Hoş geldin Erdil.
4: Hoş bulduk. Nasılsın?
3: İyiyim. Teşekkürler. Sen nasılsın?
4: İyi. Burada iyiyim. Teşekkür ederim.
3: Ben de iyiyim. Seni konuk aldığım için çok mutluyum. O zaman karikatür çizmeye çok genç yaşta başladığını biliyorum. Hatta Mimar Sinan Heykel Bölümüne girdiğinde yayınlanmış kitapları olan profesyonel bir karikatüristsin de aslında. Biraz en başa dönelim. Karikatürle ilk ilişkin nasıl başladı? Bunu merak ediyorum.
4: Şöyle bir şey. Aslında her çocuk gibi resim yapmayı çok seviyordum. Hani ilk yazmadan önce çizmeyi öğreniyoruz ya. Sonra diyorlar ki inek çizeceğine inek yaz daha kolay diye. Öğretmenler öğretiyorlar yazmayı. İnek çizmeyi unutuyorsun. Ama ben hiç unutmadım. Çok sevdim çizmeyi. Sürekli çizdim böyle. Ama o zamanlar karikatür ne bilmiyordum Başak. Şöyle ki yani şey yapıyordum. Yeteneğim gibi böyle ekstra bir yeteneğim gibi böyle ekstra bir yeteneğim de yoktu yani. Her çocuk gibi ne derler şey çocuk resimleri çiziyordum. Anne baba ev güneş falan bulut
3: falan kesin yeteneğin vardı bu arada bence de.
4: Hayır o çalıştıkça çıktı ortaya çizdikçe. Çünkü şöyle bir şey var. Karikatür ya da çizgi çizdikçe şaka da buldukça gelişiyor, tamam mı? İlla vardır. Yeteneğin bir yarısı da sevgidir ya. O iş sevince çok çalışırsın. Çalışınca da oluyor. Sonra çizgi romanlara merak sardım. Bizim dönemin. Tamam mı? Böyle Mandrakeler, Zagorlar, Texas Tom Mix'ler falan. İşte günümüzde olanlar mesela şey Pıtırcık serisi çok seviyordum falan. Asterix, Örümcek Adamlar, Conan falan böyle. Onları böyle okumaya başlayınca daha ilkokuldan önce okumayı onlarla birazcık böyle kapmıştım zaten. Konuşma balonu denen şeyi öğrendim, tamam mı? Her şeyi konuşturuyorum böylece. Hani normal çocuk resimdir ama her şeyi konuşuyorum ama daha şaka nedir bilmiyorum. Dolayısıyla hiç komik değil mesela bulut var havada süzülüyorum diyor. Şaka yok bir şey yok öyle ama konuşuyor.
3: Falan. Ama güzelmiş.
4: Sonra... Karikatürle tanıştım Varol sayesinde, Varol Yaşaroğlu, kuzenim. Benden 3 yaş büyüktü. O şey Kral Şakir'i falan yapan.
3: Aynen biliyorum, biliyorum.
4: Hepiniz biliyorsunuzdur muhtemelen tabii ki. Ondan sonra yani o böyle kuzenim ama abim gibi öyle büyüdük. Yani
3: kaç ben yaş bütün var aranızda?
4: 3 yaş var aramızda. Şimdi bu karikatür çiziyor ve çok seviliyor ailede. Öyle böyle değil, tamam mı? Varol şöyle yetenekli.
3: Onda.
4: Evet, Varol böyle yetenekli. Varol bir dahi falan filan. Sinir oldum ben. Tamam, ben 8 yaşındayım. O da işte ne bileyim 11-12 yaşlarında falan öyle düşün. Dedim herkes Varol'u seviyor. Beni kimse sevmiyor falan diye tribe girdim. Çocuk tribe. Sonra ne çiziyorsun sen dedim. Baktım böyle benim çizdiğim gibi ama daha komik. Mesela gözler patlak şaşı falan. Kepçe kulaklar patlıcan burunlar falan filan. Bir de böyle balonu okuyunca gülüyorsun. Şaka var çünkü, tamam mı? Oha dedim çok komik. Bunu çizince seviyorlar mı seni dedim. Seviyorlar dedi. O zaman beni de sevecekler dedi. Öyle başladı hikaye. Karikatür çizmeye başladım.
3: Bir, hem sürekli. Seviyordun hem de ilgi isteğinden kaynaklı o zaman.
4: Ya şakası işin tabii bir yandan da ama tabii ki yani şöyle
3: her
4: bir şey var.
3: Her çocuk sever ilgiyi.
4: Bir şey anlatmayı ve onu dinleyenlerin olması çok güzel bir şey ya. Ondan sonra ben bir şey anlatmayı seviyordum ve bunu o zaman karikatürle keşfettim. Sonra heykel geldi, sonra yazarlık geldi falan filan. O her zaman böyle hikaye anlatmayı çok sevdim ve onu da yapabildiğim, becerikli olduğum taraflarla yapmaya çalıştım yani.
3: Heykele nasıl yöneldin peki?
4: çocukken yine hep ufaktan başlıyor. O zaman
3: yeteneğin hani, varmış işte, kabul et bunu.
4: Ya yok, şöyleydi. Herkesten farklı biricik şeylerim olsun çok istiyordum. Normalde mesela atıyorum herkese 0.5 uçlu kalem vardır, tamam mı? Böyle herkesin olduğu kalemlerden istemiyorum. Ben onları böyle 0-7. Kesip. Yok yani 0.7 değil. Mesela o zaman şeye de ulaşamıyorsun tabii. Mesela unique böyle biricik bir kalem falan arayıp bulamıyorsun. Tamam, çocuksun çünkü daha. Ve de Türkiye'de imkanlar da kısıtlı. İşte yurt dışından bir şey satın al. Gerçi şimdi de alamıyoruz değil mi?
3: Alamıyoruz aynen.
4: Bir şey alamadığın dönem aynen, falan. Öyle. Bir dönem alabildik ya, hoşumuza gidiyordu ayrı. Neyse şey, mesela ben o kalemleri keserdim. Rengini değiştirirdim. Kısaltırdım. Böyle kimse de olmayan kalemler haline. Ötekinin başını buna takardım. Ötekinin sonunu buna takardım falan. O biricik kalemleri yapardım.
3: Üç boyutlu ondan bir sonra yaratıcılık eğilimi vardı yani.
4: Var. Kendi oyuncaklarımı yapardım. Çamurdan, ahşaptan bilmem ne. Ama bu şey acındırması değil yani. Çocukken oyuncağımız yoktu. Kendi oyuncağımızı yapardık falan gibi bir şey değil. Vardı. Böyle yani acıklı oyuncaklarımız vardı tabii o zaman. Çok severdik ama neşeli oyuncaklarımız vardı.
3: Acıklı oyuncak nasıl oluyor? Bir ya, gözünden yaş damlarken.
4: Şimdiki gibi gelişmiş değil tabii ya. Hani işte telli arabalar, işte ne bileyim böyle işte teneke oyuncaklar falan filan. Öyle şeyler, plastikten oyuncaklar falan filan. Öyle öyle oyuncaklar yapardım. Sonra ilk ben seramiğe girdim. Marmara Üniversitesi seramik bölümünü kazandım.
3: Enteresan.
4: Ondan sonra fakat orada heykelle tanıştım. Şöyle ki ben seramiğe de isteyerek girdim. O çok eğlenceli falan filan diye. Böyle torna morna çekiyoruz. Sırlar mırlar bilmem neler falan filan. Fakat temel sanatı heykelle birlikte alıyoruz. Biz böyle tabak çanak yapıyoruz. Baktım heykel istediği her şeyi yapıyorlar böyle. Canı ne istiyorsa uyduruyor.
3: Canlandırabiliyor.
4: Aynen öyle yani.
3: Gerçeğe dönüştürüyor.
4: Evet. Yani başka bir şey anlatıyor falan filan. Daha çok şey anlatabilirim falan diye ona bir sardım böyle. Bir de seramikte kimya varmış. Onu görüyor. Lisede çok çekmiştim de kimyadan.
3: Kimya ama ya.
4: O yüzden
3: kimya
4: evet.
3: Kimya en kötüsü.
4: Ama tabii seramik kimyası yani o çok masum bir şey. Öteki lise kimyasına
3: lise
4: göre.
3: Lise kimyası
4: ama
3: o, evet.
4: Bıraktım direkt. Mimar Sinan heykele hazırlandım. Birincilikle girdim. Bunu hava atmak için söylemiyorum. Çünkü 13 sene sonra sonuncu çıktım okuldan. En son ben mezun oldum.
3: Evet, bunu da soracağım ve tekrar programın başına dönüyoruz. Yeteneğim yok diyor ama birincilikle girilenler, kalem yapmalar. Yani yetenek.
4: Sevgim var, sevgim.
3: Deha doğuştan mı gelir?
4: Yok estağfurullah, öyle bir şey. Bak bir şey olabilir, tamam mı? Bu yetenek denen şey benim şimdiye kadar gördüğüm kendi tecrübem. İnsanlar farklı düşünebilir. Hani bir %100'se bu deha kısmı. Yani oraya ulaşmak çok zor. Ben öyle kendimi öyle görmüyorum, tamam mı? Ama mesela bunun o deha kısmı %5'te, tamam mı? Şey gibi yani Hüseyin Bolt hani kaç saniyede koşuyor bilmiyorum. 100 metreyi atıyorum. 10
3: çok
4: saniyenin
3: koşuyor
4: altında
3: diyelim.
4: Koşuyor ya.
3: Aynen.
4: sen de koşuyorsun da 11 saniyede koşuyorsun. Ama aslında o %5'lik bir fark ya o.
3: Evet.
4: Tepede. İşte o %5'lik fark deha ayrı. Ama sonuçta yetenek bence %30'u geçmez, tamam mı? Gerisi çalışmak,
3: evet.
4: Kendini geliştirmek,
3: kendini
4: bilmem
3: geliştirmek,
4: nedir.
3: Kendini geliştirmek, toplum.
4: O da sevmekle ilgili bir şey. Sevmediğin şeye çalışmazsın. Sevdiğin şeye çok çalıştığın için zaten oluyor bir şekilde, tamam mı? O yüzden sonuncu çıktım, o da arkadaşlarım sayesinde. Hepsi hoca olmuşlardı çünkü ben mezun olana kadar böyle hepsi öğretim görevlisi, profesör falan olmuş. Erdil dediler, artık seni mezun edelim. Edin dedim. Öyle ettiler.
3: Onların sayesinde.
4: Ama
3: oldu.
4: Tembellikten de değil. 13 sene şundan tabii televizyon programları
3: galiba,
4: yapıyordum. Dergi vardı bilmem ne falan filan, bir sürü şey vardı. Okula çok gidemiyordum. Böyle şey sabah çok erken giderdim. 6'da falan atölyeye giderdim. İlk ben açardım mesela böyle. 11'de falan çıkardım. O sırada hocalar anca gelirdi. Hep beni görmezlerdi.
3: Ama dolayısıyla sen aslında çalışıyordun.
4: Evet. Erdil yok yazılırdı genelde. Onlara bir şey demiyor tabii. Haklılar yani bir yandan. Yani hakikaten büyük bir bölümde yoktum. Okulda olmam gereken bölümde. O yüzden böyle uzadıkça uzadı falan.
3: Tabii sizde şey de olmaz galiba. Bir üretim olduğu için heykel, imza yerine imza atma olayı da yoktu galiba. Yapamazdın.
4: Ne demek imza yerine
3: ya
4: imza?
3: Ya mesela arkadaşın ne der ki ben gelmeyeceğim, benim yerime imza at der.
4: Yok canım, okulda güzel sanatlarda öyle
3: yapamazsın
4: bir şey. Hiç, ben benim dönemimde hiç görmedim yani. Benim uzun dönemimde böyle bir şey. Benim yerime imza at.
3: 13 yıl boyunca görmediysen muhtemelen de yoktur yani.
4: Herhalde yoktur. Şöyle bir şey var ama yani sonuçta iş yapman gerekiyor. Yani bizdeki ödevler şuydu işte, atıyorum bir tane işte şey yap... ne derler, bir figüratif bir heykel yap ya da şu hikayeyi heykelleştir ya da bilmem ne. Sonuçta bir süre içinde birkaç hafta, birkaç ay bir işi bitirmen gerekiyor. Ve sonunda da sergi açıyorsun, mezuniyette de öyle bir durum var
3: falan. Senin nasıldı sergin? Mezuniyet? Bak bunu merak ettim.
4: Ne bileyim be, şimdi bakınca mesela değişik işlerdi. Yani çok yetenekli miydim? Hayır, yine değildi ama şey farklıydı. Ben mesela taş bölümünde okudum. Mermerden genelde heykeller yapıyorduk, evet. Ama hepsini böyle fosforlu boyalarla boyardım heykelleri. Çizgiler çizerdim bilmem. Biraz karikatür etkisi var. O zaman da vardı.
3: Şimdiki heykelini de tanımlıyor aslında.
4: Var. Evet. Tabii tabii. Çünkü şöyle bir şey var. Açık söylemek gerekirse karikatür önemli bir disiplin ve orada çok kendimi geliştirdim yani bir şekilde, hani uzun yıllar işin içinde olunca öğreniyorsun ya. Şimdi orada bir tecrübem var. Heykelde de bir tecrübem var. İkisini bir arada niye kullanmıyorsun ki? Sonuçta bir de şu da değerli. Hani bu şey diye görüyor. Mesela karikatür çizen binlerce insan var. Heykel yapan binlerce insan var ama ikisini birden yapabilenlerin sayısı az, evet. Ya. Bu bir avantaj. Ben bunu niye kullanmayayım ki? O zamandan beri düşündüğüm bir şey ama tabii eğitim sırasında hocalar böyle ikiye bölünmüştü. Bir kısım çok destekliyor, bir kısım diyor ki karikatür yapma falan heykelle. Hmm. Çünkü gidip dört parmakla adamlar yapıyordu böyle. Kızıyorlardı falan filan ama en azından farklı bir şeyler yaptığım için hoşuma gidiyordu böyle.
3: E tabii sevmezler farklı yapanı. Bir de
4: ama mezun ettiler. İyi de mezun
3: arkadaşların
4: oldum.
3: Arkadaşların hoca olmuş ama bak. Bir sebebi öyle, varmış. Yavaş yavaş.
4: Ya bir de okul çok güzeldi, öyle kolay kolay. Ben mesela 4 senede mezun olan Mimar Sinanlı Güzel Sanatlardan kimseyi tanımıyorum yani.
3: Evet, ben de galiba bütün konuştuğum Mimar Sinanlılar hep uzun 8 yıl.
4: Evet. Ya da var onlar da biz onlarla arkadaşlık etmiyorduk.
3: Onlar tam şey. Peki şu an ne yapıyor onlar?
4: Bilmiyorum.
3: Hoca olmuşlar.
4: Yok estağfurullah. O anlamda değil de şey var. Ya şöyle bir şey var. Mesela heykelden her sene 10 kişi mezun. 10 kişi alıyor. Genelde de 10 kişinin mezun olması bekleniyor ya. Onların 9'u heykeltıraş bile olmuyor. Bakma sen, herkes mesleğe devam etmiyor yani o anlamda.
3: Evet.
4: Etmiyor, edemiyor, bir sürü şey de
3: tabii
4: var.
3: Tabii tabii, yani ekonomik şeyler olabilir.
4: Tabii hayatını idame ettirmek zorunda bilmem, evet. Ne falan filan gibi şeyler de var. Bir de şey de var, yani akademiye giren herkes çok yetenekli olması diye bir durumda yok.
3: Tabii evet yani.
4: Ya da istekli, mesela hiç heykel yapmak istemeyen ama orada okuyan arkadaşlarım da vardı.
3: O çok enteresanmış.
4: Ha, askere gitmemek için. Ulan askere gitmemek
3: için. Heykel mi okursun?
4: Ha, git başka bir şey,
3: evet,
4: oku.
3: Evet yani ne bileyim. Öyle daha işte. Kolay bir şey okuyabilir. Yani uğraş.
4: Vardı ama. İki tane vardı öyle, o yüzden. O, yani ne diyeyim.
3: O olabilir.
4: Umarım
3: enteresan.
4: Benden sonra yoktur.
3: Hiç unutamadığın peki bu 13 yılda unutamadığın ya böyle de saçma bir anı olmuştu ya da komik bir anı olmuş dediğin
4: komik
3: bir şey
4: anı,
3: var
4: komik
3: mı?
4: Komik anılar hep gerer beni ya. Olmaz mı? Vardır herhalde okulda. Şeyler vardı. Japonlar gelmişti. Biennial bir şey, bir böyle sempozyum, biennial bir şeydi. Okula davet ettiler. Ondan sonra heykeltıraşlar, hocalar yani böyle bilmem ne falan filan. Ondan sonra güya birlikte heykel yapacaktık. Çok güzel mangal yaptık. Yedirdik, içirdik, yolladık. Çünkü şöyle bir şey
3: çok
4: var.
3: Çok mutlu olmuşlardı.
4: Kaynak biliyoruz, taş kesmeyi biliyoruz. Çok güzel mangallarımız vardı. Yapabiliyorduk yani kendi mangalımızı kendimiz, böyle cızbız fıtır fıtır. Ne bileyim ya, böyle bu komik gibi değil de.
3: Bu güzel farklı. Olmuş ama yani.
4: Ha, enteresan.
3: Enteresan gibi. Japonlar geliyor, mangal yapıp
4: vardır
3: gönderiyorsun.
4: Vardır illaki.
3: Güzel. Yani aslında karikatür deyince hep şey derler ya, bir kalıp vardır. Güldürürken düşündüren. Ama güldürürken düşündüren şeyler. Şimdi heykellerine baktığımız zaman senin tam da aslında o karikatürün üç boyutlu hale gelmiş şeyini görürüz. Güldürürken
4: tam
3: düşündürüyorsun.
4: Değil. Aslında şöyle bir şey. Ya güldürürken düşündüren lafında da bir gariplik var. Aslında zaten düşünemiyorsan zaten gülemezsin ya.
3: Aynen
4: bir
3: öyle.
4: Biraz.
3: O çok yani, saçma bir laftır zaten.
4: Ben her zaman okuyucunun bizden daha akıllı olduğunu düşünüyorum. Bir yandan da. İlla daha akıllı olan bir sürü okuyucu vardır.
3: Olabilir.
4: Anlamında.
3: Akıllısı da vardır.
4: Şöyle,
3: akılsızı da
4: vardır. Aynen öyle. Şöyle bir şey var. Karikatürle heykelin farkı aslında temel olarak karikatürde daha kısa, daha güncel, daha komik, daha zamanlı hikayeler yapıyoruz. Yani karikatür eskiyebiliyor bir süre sonra. Eskimeyen çok karikatür de var.
3: Tabii.
4: Ayrı. Ama heykelin amacı farklı. Heykel daha yani 500 sene sonra da bir şey ifade etsin karşındakine.
3: Evet.
4: Biraz daha karikatürde mesela mesaj çok daha nettir. Tek bir yoldan okuyucu gitsin istersin. Tek bir yola varsın istersin. Heykelde de orayı böyle birazcık şey belirsiz bırakıp. Çünkü bak şöyle düşün. Yani birisi bir heykel yaptı şimdi. belki 300 sene sonra Mars'ta bir başka dünyalı bile olmayan birisi görecek o heykeli ve onunla kontak istersin.
3: Tabii.
4: Çünkü ya Mona Lisa ile şimdi gidip orayı seyreden şu andaki çocuklar, o yapıldığı zamandaki duygusu başka, teknoloji başka, hayat başka, dünya başka, ama şimdi giden insanlar bile etkileniyorlar. Bu sihri koruyabilmenin tek şeyi de zamansız ve herkese her zaman hitap edebilecek duygular. O hı hı. Duyguyu şaşırtmalar, bir hikaye, bir bağ oluşturman gerekiyor ya. O yüzden karikatür gibi çok net olamıyorsun orada. Olmaman daha doğru. Böyle bir yerlerden açık bırakırsın, biraz gölgeli bırakırsın ki herkes kendi hikayesini yazsın diye. Bu da eğlenceli bir şey. Çünkü o işi zenginleştiren bir şey. Farklı bir sürü hikayesi olması. Bana göre böyle, bana göre böyle. Yani o yüzden mesela bir sanat eseri gördüğünüzde tamam, sanatçının ne anlatmak istediğini sorabilirsiniz ayrı, ama önemli olan senin ne hissettiğin.
3: Ne hissettiğin çok önemli.
4: Ne düşündüğün.
3: Marslar dedin, düşünüyorum şimdi. Marslar geldi diyelim. Bence Mona Lisa'yı çok da böyle wow olup bizim şu an etkilendiğimiz gibi etkilenmezler diye düşünüyorum. Neden diye soruyorum. ne oldu şimdi? Neden böyle düşünüyorsun diyeceksen.
4: Ne biçim tartışmaya soktun bizi.
3: Evet, düşündüm yani. Laf lafı açtı gibi bir şey oldu kafam içinde de. Ya çünkü aslında Mona Lisa'nın o patlayış anında çalınması, bütün serüven onu bilmedikleri için muhtemelen.
4: Magazinel tarafıyla aslında patladı.
3: Ünlendiği için belki de Marslar en çok da ondan etkilenmeyecek.
4: Ama bak şöyle de bir şey var. Bence burada da biraz yanılıyor olabiliriz. Şimdi bu internet geyiklerinden böyle bir şey çıktı ama bir yandan da o değerli ve iyi bir iş olmasa
3: tabii ki
4: zaten patlamaz. Başlardı yani. Ve süner giderdi. Ama hakikaten görünce küçücük, normalde mesela büyük bir iş değildi.
3: Evet.
4: Ufak bir iş. A4'ten hallice bir iştir mesela. Ama baktırıyor sana. O kadının duygusunu anlamaya çalışıyorsun. Sana bir mesaj, ya bir his veriyor. Anladın mı? Senin modunu değiştiriyor falan filan. O güçlü bir iş olmasa o iş, o zamanın magazininde patlardı ve sönerdi. Kadının duygusunu anlamaya çalışıyorsun. Sana bir mesaj, ya bir his veriyor. Anladın mı? Senin modunu değiştiriyor falan filan. O güçlü bir iş olmasa o iş, o zamanın magazininde patlardı ve sönerdi.
3: Olabilir.
4: Ama bu zamana kadar kaldıysa sadece o magazinle, o hırsızlık

0: direkt mezun olduktan sonra da heykele başlamıyorsun. Bildiğim kadarıyla çalışmaya da devam ediyorsun. Ama bir uzunca bir süredir de artık tamamen heykel, tamamen demek yanlış olur, çok yönlüsün biliyorum. Ama heykele şu anda daha adapte olmuş bir haldesin. Nasıl oldu
1: Niye
0: bu?
1: biliyor musun? Şimdi biz okulda temel teknikleri öğreniyoruz tabii doğal olarak. Yani kaynak yapmak, bronz dökmek, işte taş kesmek falan filan gibi. Benim bölümde taş olduğu için daha çok mermer ve taş üzerinde işte o murç madırga tık tık tık tık yani
0: Aynen.
1: taşın içinden heykeli çıkarma diye bir şey vardır ya laf. Onun üzerine çalışırız ederiz falan filan ve taş da zor bir şeydir tamam mı? Böyle hakikaten atölyen olması lazım, zaman ayırman lazım, vakit ayırman lazım. Şimdi ben hem televizyon hem dergi olduğu zaman atölye kuramadım. Öyle bir vaktim ve enerjim ve şeyim olmadı ayırabilecek. Ama arkadaşlarımın atölyesinde, evde, mevde falan filan. Daha sonra dergide, Penguen'de falan böyle kendi kendime yapmaya var. Ya hep yaptım yani ama senede bir tane, iki tane. Şimdi senede bir tane heykel yaparak da kendime heykeltıraşım diyemedim. O kadar hikaye biraz daha fazla anlatman lazım. Biraz daha stabil
0: Oturması
1: ve
0: mı lazım?
1: üretmen lazım. Yani bir tutarlılık ve süreklilik önemli ya bizim işlerde. O yüzden demedim. Çok da göz önüne çıkarmadım. Bir de karikatür zaten çok baskın ya. Hep o taraf biliniyor falan filan. Sonra yavaş yavaş böyle şeyler şimdi çağdaş sanatta tabii okulda öğrenmediğimiz bir de işin başka tarafı var. İşte yeni nesil bir sürü kompozit malzemeler, teknikler, işte printerlar,
0: Polyester girdi ya
1: CNC'ler,
0: hayatımıza.
1: polyester, işte
0: Poliüretan.
1: şey poliüretanlar, bir sürü malzeme var. Silikonlar, onlar bunlar, farklı döküm teknikleri bilmem ne falan. YouTube'dan ben oturdum öğrendim bunları izleye izleye.
0: YouTube'dan.
1: Deneye deneye bir sürü tutorial'lar izleyerek falan. Artık bilgi her yerde ya
0: Aynen öyle.
1: ulaşabiliyorsun falan filan. Bayağı oturup deneyip izledim ve iş hızlanmaya başladı. Daha kompakt, daha eğlenceli ve daha hızlı üretebilmeye başladım. Ürettikçe de hoşuma gitti. Daha
0: Tabii.
1: çok yaptım. Daha çok ürettikçe yeni teknikleri daha çok öğrendim. Oturdum ZBrush öğrendim. Modelleme programı, 3D modelleme falan filan.
0: Ki
1: Şimdi
0: polyester
1: onunla
0: için çok önemli aslında.
1: aslında polyester büyük işlerde bir tek kullanıyorum. Ufak işlerde çok farklı bir sürü
0: Beton var,
1: malzeme
0: poliüretan
1: kullanıyorum.
0: var.
1: İşte
0: Neler
1: sıvı
0: kullanıyorsun?
1: plastikler, alüminyum, bronz ağırlıklı çok. Taş yine kullanıyorum tabii ki. Çok farklı bir sürü. İşin şeyine göre, içeriğine göre malzeme ve şeye göre kullanacağım yere göre malzemeler seçiyorum. Tamam mı? Ondan sonra bütün bunları yeniden öğrendim. Yeniden öğrenince daha çok üretmeye başladım. O zaman da göstermeye başladım tabii. Göstermeye başlayınca da bir
0: İlgi de
1: 15
0: geldi.
1: senedir falan. Sevilmesi de çok hoşuma gitti. Ondan
0: Yani evet
1: sonra.
0: bence güzel ama senin işlerinde en hep gördüğüm bir şey senin işini gören birisi duruyor önünde.
1: Ay ne güzel.
0: Duruyor ve hani bakıyor böyle kalıyor düşünüyor. Bu bence çok güzel bir şey.
1: İyi bir şey. İlk kontak önemli.
0: Aynen ilk kontak
1: Bir de
0: önemli.
1: şeyi seviyorum.
0: Durduran
1: Hiç
0: heykeller.
1: heykelle ilgisi yani daha doğrusu sanatla ilgisi olmayan insanlara da dokunmak çok hoşuma gidiyor. Özellikle çocuklara. Çünkü onları da böyle bir hani iyi anlamda zehirlememiz gerekiyor ya sanatla böyle. Biraz bulaşması lazım falan filan. O yüzden hani böyle ilk başta tabii rengiyle, şeyiyle, formuyla falan bir ilgi çekici ama mesela daha çok yine dünya ile baş etme yolları ya bunlar. Yani anlattığım hikayelerin çoğu aslında orada göründüğü gibi de değil. Daha
0: Tamam, bunu
1: karanlık
0: biliyorum.
1: hikayeler de anlatıyorum ama neşeli
0: İstiyorum,
1: yolla,
0: onları da istiyorum.
1: karikatürdeki gibi yani.
0: İkisel Heykel Sergin Oyun isimli başlıklı bir sergin bildiğim kadarıyla. Çatıya, girişe, farklı noktalara bir sürü, çok sayıda heykel.
1: Ha, bekleyip bekleyip yığdım oraya bir sürü heykel.
0: Peki hatırladığın en keyifle yaptım dediğin hikayesi olan karanlık da olabilir bir iş var mı? Anlatır
1: Diyor
0: mısın?
1: hepsinin farklı hikayeleri var ama mesela şöyle bir şey var. Kamusal alana heykel yapmak denen bu Bomonti Adada
0: Evet,
1: duruyor. Mesela iki tanesi
0: Bomonti
1: hala duruyor orada.
0: Adadaki.
1: Orası satın aldı ve orada kalıcı olarak sergileniyor. Mesela o işler ikisi de asılı. Birisi Bomonti Adada'nın tam girişinde Sıkı Dostlar diye bir gorilla maymun heykeli var. Bir de içeri
0: Tepede var.
1: girdikten sonra tepede iki tane böyle hayalci diye Tokyo'lu çocuk ayakları var. Ya mesela şöyle şeyler oluyor. Kamusal alana heykel yapmak dediğin zaman başka dinamikler giriyor işin içine. Çünkü mesela oraya heykel yapmanın şöyle zorlukları vardı. Mesela ortaya bir tane deniz kızı koydum tam konser alanının ortasına. Üzerine insanlar çıkacaklar. Konser salonu illaki oturan olacak.

0: olacak, şey olacak.
1: Tutunulacak bilmem ne. Dayanıklı yapmak zorundasın. Aynen. Ya da çöpünü müpünü sıkıştıranlar oluyor. Herkes, hepimiz çok bilinçli değiliz.
0: Bunu hiç duymamıştım, çöpünü sıkıştırmak.
1: Aynen öyle. O yüzden mesela tasarlarken böyle oraya buraya çok girinti yapmıyorsa o tarz şeylerde. Böyle bir yerlere bir şeyler sıkıştırması, sigarasını söndürmesin falan filan diye. Ya da mesela yağmur yağdığı zaman su birikintisi olmaması için drenajlar koyuyorsun. Ya da birikmeyecek şekilde tasarlıyorsun falan. Mesela iki tane ayak var ya. Oraya mesela şöyle bir şeyim vardı, derdim vardı, birkaç tane mühendislik çözümü, o da arkadaşlarımdan destek aldım. Mesela o çatıyı, orası tarihi mekan, dediler ki çivi çakamazsın çatıya. Ama fırtına oluyor, geçen çatı uçtu dediler, tamam mı? Mesela çivi çakmadan oraya bir heykel koyacağım ve uçmayacak fırtınada. Yani aşağıda da şeyler var, restoranlar var. Şimdi Erdiyaşan heykeli restoranda oturanların kafasına düştü gibi bir haber duymak kimse istemez.
0: Çok fena olurdu.
1: En başta ben istemem. Dolayısıyla onu çok gittim, mühendis arkadaşlarımdan yardım istedim. Bana böyle şeydeki gibi, Mısır piramitlerindeki gibi bir özel kitlenen bir metal bir sistem yaptılar bile. Heykeli bıraktığında çat diye çatıya sıkıştı ve kitlendi falan mesela. Ya da mesela oraya kapıdan sadece 250 kilo kaldırabilen bir şey girebiliyor. Vinç girebiliyor. Başka bir şey sokamıyorsun içeri. Heykellerin demek ki o iki ayağın tanesi 250 kilo olacak. Kiloyu düşürmek için çok çaba sarf ettim. Evet. Onunla uğraştık falan. Böyle bir sürü şeyler, mücadele çıkıyor. Adı aslında o yüzden oyun. Çünkü süreç içinde, hani oyun da öyledir ya, içinde level'lar vardır. Hep başına dertler gelir, aynen, çözmeye çözmen çalışırsın. Çözmen gerekir. Çözdükçe ilerler ama eğlenirsin, bir sürü şey öğrenirsin ve finalde de bir oyun sonu canavarını öldürürsün. İşte bizim oyun sonu canavarı da şey, oraya heykeli koyup böyle keyifle bakmak. İnsanların da böyle onlara hani böyle iyi övgüler de aldın mı? Aynen. Şahane. Öyle. Şahane, daha ne olsun.
0: Peki hiç of ya ben bu koleksiyondayım inanamıyorum ya da birisi istemiştir, seni etkilemiştir ve ya da burada heykelim var dediğin bir şey var mı koleksiyon?
1: Var. Yani var bir sürü yerde koleksiyonum var, dünyanın farklı yerlerinde falan da. Aslında şöyle bir şey var. En şaşırdığım şeydi, Kamboçya'ya 8 tane heykel gönderdim.
0: Öyle
1: Kamboçya.
0: Mi?
1: Ben sonra bak bir de coğrafyada iyi bilirim ama unutmuşum. Tamam mı? Lisede falan çok meraklıydı falan. Ulan neredeydi bu Kamboçya diye, nereden çıktı diye, tamam mı, böyle tuk tuk tuk diye. Ondan sonra ona baktım falan da. Mesela orası enteresan, çok ilginç
0: Türk
1: gelmişti.
0: Müydü?
1: Hayır, değil. Oralı.
0: Kamboçyalı.
1: Ha, oralı.
0: Aa, inanılmazmış.
1: Ya bak şöyle bir şey oluyor. İnternetin şöyle bir güzelliği var. Ya ben mesela bir iş paylaşıyorum. Ya böyle çok şey değilim. Hani çok böyle fazla iş paylaşan falan filan yapamıyorum, tamam mı? Sıkılıyorum böyle. Çok kendini anlatmayı da sever. Şey, işini paylaşmayı sevdiğim için sadece işler koyuyorum bilmem ne falan filan. Onu da az yapıyorum. Kızıyorlar bana ama. Şey, mesela bir şey paylaştığın zaman mesela gidip Kuzey Kore'den birisi sana mesaj atabiliyor, anlatabiliyor muyum?
0: Çok güzel bir
1: ya da
0: şey
1: gidip
0: bu.
1: Atıyor Kanadalı bir küratörle tanışabiliyorsun. Oradan sana bir şey yazıyor, işte iş şöyle böyle bilmem ne. Yani yayılma, çünkü artık günümüzde şöyle bir şey var. Sergi açsan hadi kaç kişi geliyor? Hani patlayan sergi yapsan hadi en fazla diyelim 50 bin kişi. Ama internete bir şey koyuyorsun, milyonlar bir anda ulaşıyorsun ve dünyanın dört bir tarafından. Bir dinamikler değişiyor tabii. Heykel yanında bulunup etrafında dolaşılıp dokunulup edilip bilmem
0: başka
1: ne.
0: bir
1: Yani
0: şey.
1: O oryantasyonu yapman lazım heykelle, böyle bir kucaklaşman gerekiyor ya. Öyle o zaman tadı çıkıyor ama tamam razı oluyorsun. Yani tamam, Kamboçya'daki adam da ya da işte ne bileyim Japonya'daki adam da görebiliyorsa tamam, fotoğrafını görsün, ne yapayım. Ne razı oluyorsun ama o da bir şey. O da bir şey. Çünkü en azından bir kontak ve yayılma. Çünkü amaç burada hikayeni yayabilmek ya. Daha
0: Evet,
1: çok
0: öyle.
1: insana ulaşmak falan.
0: Ama
1: O
0: sen
1: yüzden güzel bir
0: gerçekten
1: yol.
0: çok yönlüsün. Yani Hollywood'da bile oynamışsın George Miller'ın filminde. Şimdi programın süresi yetmeyecek. Hani buna da şey yapmayacağım ama bence...
1: O süre doldu.
0: Süremiz doldu. O yüzden o zaman son soruyla devam edelim. Bitirelim daha doğrusu.
1: Okay.
0: Daha doğru olacak. Bugünün Türkiye sanat ortamını içeriden biri olarak nasıl görüyorsun Erdil?
1: Ya şöyle bir şey, çok yetenekli bir sürü sanatçımız var. Yeni yetişen bir sürü genç sanatçı var. Çok farklı, çok güzel işler yapıyorlar. Biraz içeri girince fark ettim, o kadar da büyük değilmişiz. Sanat ortamı bir yandan da hani herkes
0: Küçük bir
1: birbirini
0: sepet.
1: Çok tanıyor. Evet, biraz onu genişletmenin yolunu bulmak lazım bir şekilde. Bunun için tabii ki galerilerde, koleksiyonerlerde, müzelerde, sanatçılar da çok çaba sarf ediyorlar ama... bayağı şey görüyorum, birbirini böyle eleştirip aşağı çekme şeyi, trendi çok var işin içinde. Onun yerine daha pozitif olup birbirimizi destekleyerek yüksel. Çünkü zaten büyük bir pazardan veya büyük bir dünyadan bahsetmiyoruz. Ve çok zor bir yerde hayatta çok zor bir şey yapmaya çalışıyoruz. Bir de dünya da zaten, dünya sanat piyasası da şu anda böyle bir gerileme döneminde falan. Dolayısıyla bu hayatta kalma sürecinde anca birbirimize yardım ederek buradan çıkabiliriz ya. O yüzden bunu çok değerli buluyorum. Destek olmak, birbirini geliştirmek ve şey, alkışlamayı öğrenmemiz lazım. Öyle veya böyle hepimizin birbirini. Dolayısıyla bunu yaparsak bence çok çok başarılı, çok yetenekli, çok güzel insanlarımız var. Bunu sadece sanatçı olarak söylemiyorum. Küratörlerimiz de var, çok yetenekli müze sahiplerimiz de var, müzecilerimiz de var, işte galericilerimiz de var, temsilcilerimiz de var, danışmanlarımız da var. Ya, çok çok güzel işler başarabiliriz. O yüzden birbirimize destek olalım.
0: Hep aynı işler değil, hep aynı işler, aynı isimler değil. Yeni güzel sanatçıların da, başarılı sanatçıların da sergilenmesini ve koleksiyonlara dahil olmasını istiyorsun.
1: Evet, bak sadece sanatçılar anlamında da demiyorum.
0: Küratörler de.
1: Küratörler de olabilir, eleştirmenler, şeyler de olabilir. Yeni koleksiyonerler de. Mesela hakikaten bilmeyebilir. Başlangıçta hiçbirimiz hiçbir şey bilmiyorduk ki zaten. Mesela öyle çok ötelemeye, itmeye çalışan insanlar da var. Yeni başlar, kötü bir koleksiyon yapmıştır. Hiç önemi yok. Öğrenecek o. Bir yerden birilerinin başlaması lazım falan. Yani onları da dahil etmeliyiz. Yani o yüzden böyle böyle büyüyeceğiz.
0: Evet.
1: Yaparız.
0: Güzel. Çok teşekkürler. O zaman dinleyin, dinletin. Çok teşekkürler geldiğin için.
1: Rica ederim, ben teşekkür ederim.
0: Hoşçakalın.
1: Hadi bay.
2: Eser miktarda. Güncel sanatın izinde.
3: Hazırlayan ve sunan Başak Bürer. Açık Dergi. Apaçık Radyo. Mint.
4: Gıcır cızır plaklar.
3: Hazırlayan ve sunanlar Efkan Kula ve Mert Emcan.
5: Cuma geceleri 22'de Apaçık Radyo'da.

0: Açık Dergi.
1: Açık Dergi devam ediyor.
0: Bağımsızlar.
2: Kültür sanat sahnesinin görünmeyen yüzü.
3: Hazırlayan ve sunanlar Ekmel Ertan, Günseli Baki, Emel Gülşah Akın, Ezgi Bakçay ve Saliha Yavuz.

0: Merhaba, Apaçık Radyo'dasınız. Açık Dergi içerisinde yer alan Bağımsızlara hoş geldiniz. Bağımsızlar, Türkiye'de devlet veya özel sermaye sahipliğinde veya güdümünde olmayan kültür sanat alanının çeşitliliğini ve ölçeğini görünür kılmayı, güncel ve dinamik bir bilgi kaynağı oluşturmayı hedefleyen web tabanlı bir platform. Ben Ezgi Baktay, bu akşam Bağımsızlara ben sunuyorum. Bu hafta konumuz Yunt Sanat ve Etkileşim Alanı ve konuğumuz sevgili Muratcan Sabuncu. Merhabalar, hoş geldiniz.
1: Hoş buldum. Çok teşekkür ederim davetiniz için.
0: Biz çok teşekkür ederiz sizinle bu akşam. Aslında uzun zamandır ilgiyle takip ettiğimiz, gittiğimiz, geldiğimiz Yunt'u konuşacağız. Ama her şeyden önce Apaçık Radyo dinleyicileri için sizi kısacık tanıyabilir miyiz?
1: Tabii ben Muratcan Sabuncu, Yunt'un kurucu direktörüyüm. Yunt Sultanbeyli'de bulunan Kerem Acı Gütmeyen bir sanat ve etkileşim alanı. Sergi, etkinlik, öğrenme programı ve yayınlarıyla temas ettiği kişilerin dünya ile yeni duygusal ilişkiler kurmasına imkan tanımayı ve toplumsal deneyim ufkunu genişletmeyi hedefleyen bir alan Yunt. Karşılaşmaların yaşandığı, diyaloğun dışa vurulduğu, entelektüel arayışların varlık kazandığı, karşılıklı öğrenmeye açık bir mekan. Küratörlerden sanatçılara, konuşmacılardan izleyicilere, sayısız katılımcının düşünce ve eylemleriyle dahil olduğu birliktelikleri hayata geçirmeyi hedefliyor. Siz de onlardan biri olduğunuz için çok mutlu.
0: Harika. Bize biraz Yunt'u anlatır mısınız? Bu harika girişte, yani gerçekten de insanın böyle bütün yakaladığı sıfatlarda tam da kültür sanat alanında aradığı o heyecan verici atmosferi yakalıyoruz ama sizin gözünüzde Yunt nasıl bir yer? İzleyiciler geldiklerinde neyle karşılaşacaklar? Sultanbeyli'ye artık metro ile de rahatça ulaşacaklar ve onları ne bekliyor acaba Yunt'ta?
1: Yunt aslında yaklaşımlarıyla ve kültür politikası alanında yeni bir söyleme cümle yeni bir cümle telaffuz edebilme potansiyeliyle bence çok heyecan verici bir yer. Zaten kendini de başlangıcından beri varoluş imkanlarının açıklığına yerleşen bir tavırda gören bir yer. Kendi anlamını inşa faaliyetini sürekli kılmaya çabalayan, eylem repertuarını çeşitlendirmeye uğraşan ve yenilik açığa çıkarmaya çalışan bir yer. Sultanbeyli'de konumlanması bence çok heyecan verici bir gelişme Türkiye için. Tabii Sultanbeyli'de konumlanmasının kişisel bir boyutu da var benim açımdan. Benim için çok normal bir şey çünkü çocukluğumun bir kısmının da geçtiği bir yer. Ailemin geçmişten beri bir bağ var. Orada geçmişte bir at çiftliğine sahip olduğumuz için. Ama onun da ötesinde aslında Yunt'un hayalleriyle, Yunt'un şehrin sınırlarını tartışmaya açmak istemesiyle, merkez çeper ayrımının geçerliğini yitirdiği ve bir belki merkezsizleşme daveti olarak bu hiyerarşilerin ters yüz edilmesi, müzakere arayışlarının belli bir mekanda tecessümüyle karşılaşabilme imkanıyla bir çoğunluğu canlandırabilmek ve Türkiye'de belki de zemin kaybettiğini hepimizin gözlemlediği kamusallığa bir çok seslilik ve müzakere alanı kazandırma çabasıyla ben güzel bir dinamiği olduğunu düşünüyorum.
0: Çok güzel, anlattıklarınızın hepsi çok heyecan verici. Kamusal alanda sanat ve katılımcılık çalıştığıyla ben de ilk kez Yunt'la karşılaşmıştım. Orada sevgili Nilüfer Ergin hocamızın da yönetiminde, onun da danışmanlığında gerçekleşen çalıştayda alanın neredeyse bütün aktörlerini, kamusal alanda sanat üzerine kafa yoran pek çok akademisyeni, sanatçıyı, öğrenciyi bir araya getiren bir işti. Bunun gibi aslında araştırmaya, düşünmeye, okumaya, sormaya yer açan etkinlikler Yunt'un karakteristik özelliği oldu galiba. Çünkü ilk düşündüğümüzde sergilerin hemen yanı sıra aklımıza bu kamusal programlar geliyor. Buna dair bir şey söyleyebilir misiniz? Bu sizin özellikle başından itibaren bir politik olarak benimsediğiniz bir faaliyet miydi?
1: Öyleydi. Zaten aslında Yunt'un bir sanat ve etkileşim alanı olarak tanımlanmış olması da bunun ilk işaretiydi. Bir başından beri aslında sergilerin bir programın içindeki ağırlığını tartışıyoruz. Yunt'u da zaten bir sanat ve etkileşim alanı olarak tanımlamış olmamız bu tartışmaların bir neticesi. Fakat aslında işin içine girdikçe sergilerin işlevini daha da sorgular olduk ve kamu programlarının diğer ayaklarının ehemmiyeti başka bir bizim açımızdan boyut kazandı. Yani bu zaten sergilerimizle verili anlamlara sorunsal yaklaşmaya çalıştık. Şimdiye kadarki her sergi de belli bir sorunsalı gündeme getirdi aslına bakarsanız. İşte şehrin sınırlarından mekan üretimine, kamusallığın dönüşümüne her bir yıl Yunt'un düşünce akışını kamusallığa açan sergiler vasıtasıyla bir dönem oldu. Fakat sergileri de yalnızca yapıtları belli bir süreliğine bir mekanın içine yerleştirmekle sınırlı düşünmedik. Bunları hem farklı seslerin, deneyimlerin ve perspektiflerin bir araya gelebilme imkanı olarak gördük. Hem de sergilerin toplum açısından ne anlam ve önem ifade ettiğini sürekli sorguya açarak aslında kendi zamanımızla hesaplaşma ve bugüne karşı tavır almakla ilgili önemli bir yöntem olarak gördük. Fakat burada sınırlandırmadık aslında bakış açımızı ve sergileri bir başlangıç noktası kabul edip konuşma programlarıyla, öğrenme programlarıyla bütün bu süreçleri disiplinler arası bir yaklaşımla zenginleştirmeye ve sergilerin kendi sürelerinin ötesinde taşıdıkları potansiyeli de canlı tutmaya ve Yunt'tan sonra da başka başka etkilerini gösterebilecekleri olanakları açığa çıkaracak koşulları yaratmaya çalıştık aslında.
0: Bağımsızlar programındayız. Yunt da bağımsızlardan biri. Bütün bu anlattığınız çerçevede değerlendirdiğim zaman diğer bağımsızlarla ortak kaygılar taşıdığınızı, konuya yaklaşımınızın da benzer olduğunu hemen görmek mümkün. Ama diğer yandan da bağımsız olmak bir dert. Nasıl sürdüreceğiz, nasıl devam ettireceğiz? Bütün bu sergilerdeki özellikle ticari kaygılar geri plana atıldığı andan itibaren kamusal programların sorumluluğu yüklenildiğinde tabii ki bu işleri sürdürmek de başlı başına bir gündem haline geliyor. Biz bu soruyu biraz paylaşıyoruz. En azından birbirimizi duyabilmek ve kendi çözümlerimizi gözden geçirebilmek adına. Siz ne dersiniz? Bağımsızların bu sürdürülebilirlik derdi ne olacak?
1: Bu çok kolay bir soru değil. Ben tabii ilk bağımsızlıkla ilgili zihnime özellikle Jung'la da ilgili gelen kavram her seferinde Kant'ın Selbstständigkeit kavramı oluyor. Yani kendi ayakları üzerinde durabilmek. Bu kendi ayakları üzerine durabilmek meselesinin hiç şüphesiz bir ekonomik boyutu var ve bu aslında en büyük zorluklara sebep olan kısım. İşte burada nasıl bir sponsorluk ilişkisi, nasıl bir fon stratejisi. Yunus açıkça söylemek gerekirse şu ana kadar farklı finansman modelleriyle ilgili çok fazla düşünmeye ihtiyacı olmadı. Çünkü Yunus'un kuruluşu benim ailemle birlikte aldığım bir inisiyatifti ve biz finanse ediyoruz. Dolayısıyla da Yunus'un kişisel olarak finanse edildiği bir yer olmasının da getirdiği bir kendini bağımsız konumlandırabilme tabiri caizse lüksü var. Fakat bunun tabii dezavantajları da var. Çünkü bu sizi belli bir ölçekte kalmaya itebiliyor. Yani daha küçük ölçekli olabiliyorsunuz. Belki daha küçük bir ekiple daha fazla efor sarf etmeniz gerekiyor. Fakat bütün bunlara rağmen ben bu bağımsızlık ihtimalini Türkiye'nin kamusal tartışmalarını zenginleştirebilmek için bir kısıtlayıcılıktansa bir imkan olarak görüyorum. Ve bir araya geldiğimiz, fikirlerimizi paylaşabildiğimiz, farklılıklarımızı tartışabildiğimiz, karşılaştığımız sorunlara ortak çözümler arayabildiğimiz bir ortak dünya kurma ihtimalini de bu bağımsızlık karakterinden çok farklı düşünmüyorum. Çünkü farklı bir ajandaya tabi olmak ya da herhangi bir kurumun yani bu maddi imkanları sunan kurumun bir iletişim stratejisinin parçası olmamak, herhangi bir konun fonun kısıtlayıcılığıyla sınırlı düşünmemek bence çok büyük bir şans.
0: Evet, çok da doğru ifade ettiniz. Tam da bizim Hakikaten yakıcı olan sorunları tartışabilmek, gerçekten soluk alabilmek için bu tür aralıklara, duraklara ihtiyacımız var. Onlardan bir tanesi Yunt ve tam da bu yüzden bağımsızlar haritasının içerisine yerleşiyor diye düşünüyorum. Bir yandan da bir tür dayanışma ilişkisinden de söz ediyorsunuz. Yunt'un da çok sağlam bir ekibi var. Yani tam bir dostluk ve dayanışma ilişkisiyle burada Sergen Şehitoğlu'nu anmadan geçmeyelim. Yola çıkmış ve bir hayal ortaklığı kurmuşsunuz. Biraz da ona selam söyleyelim mi buradan?
1: Tabii ki Yunt zaten ortaya koymaya çalıştığı ilişkiler ağıyla bir anlam ifade ediyor benim için. Ve bu tip bir ilişki üretme anlayışına sahip. Tabii ki Sergen Şeydoğlu'yla biz aynı okuldan mezunuz. O benim üst dönemlerimden. Zaten Yunt'tan evvel de sanat pratiğini takip ettiğim bir kişi. Onunla bir diyaloğun bizi bugünkü noktaya getirmesi aslında sanat alanında da bu kişisel ilişkilerin, güvenin, dostluğun ne kadar büyük bir potansiyele sahip olduğunu bize hatırlatıyor. Ve Yunt da aslında bu ikimizin arasında başlayan diyaloğun paydaşlarının artmasıyla birlikte büyüyen bir yer. Bu aslında bir nevi Agam benden ilhamla söylersek gelmekte olan bir ortaklığın koşullarını araştırmak bana göre. Yani Agam benim bu tekilliklerin önceden belirlenmiş bir kimlik ya da aidiyet şartına dayanmaksızın birlikte var olabilmesine ilişkin düşüncesi bana kalırsa bizim de izleyiciyle ve topluluğumuzla kurduğumuz ilişkiyi tanımlamakta faydalı olabilir. Çünkü Yunt da kendini belli bir topluluğu temsil eden ya da bir gruba kültürel içerik sunan bir kurumdan ziyade farklı karşılaşmaların yaşanmasına ve henüz öngörülemeyen ilişkilerin ortaya çıkmasına imkan veren bir alan olarak görüyor. Bu da aslında bizim yeni ortaklaşma biçimlerini denememizi kolaylaştıran, mekansal tercihlerimize yön veren ve programlarımızı şekillendiren temel unsurlardan bir tanesi.
0: Evet, şöyle bir YouTube sayfasına bakacak olursa dinleyicilerimiz orada ne kadar çok kişiyle ortaklaştığınızı da görecekler. Bence çok etkileyici bir video arşiv oluşmuş. Orada pek çok alandan pek çok düşünceyi yan yana paralel kurguda izleme şansımız oluyor. Ama diğer yandan da henüz daha tazecik bitmiş bir podcast serimiz var ki onu da herhalde Yunt'un davetiyle sevgili hocamız Zeynep Sayan'ın gerçekleştirdiği İmgenin Onuru serisinde muhtemelen dinleyicilerimiz bir biçimde takip etmişlerdir. Ama biz yine de hatırlatmış, duymamış olanları da duyurmuş olalım.
1: Tabii. Eylül ayında bitmesini planlıyoruz İmgenin Onurunu. Sizin de zikrettiğiniz gibi Sayın Zeynep Sayın tarafından hazırlanıp sunuldu bu program. Ve amacı toplumsal gelişmeler bağlamında imgeyi bir direniş yöntemi olarak ele almaktı. Bu ele alış Yunt için ve bence Türkiye için çok değerli bir araştırma olanağıydı ve dijital arşiv bu vesileyle ortaya çıkmış oldu. Bu projeyle birlikte konuklar ve dinleyiciler arasında çok sesli bir tartışma ve düşünme ağı hayata geçirmek fikrinden yola çıktık. Ve İmge'nin sivil mücadele ve toplumsal dayanışmada açtığı alanı, oynadığı rolü ve harekete geçirdiği potansiyeli Türkiye deneyimi üzerinden birlikte düşündük. Bunun da sizin de zikrettiğiniz gibi bir karşılık bulduğu düşüncesindeyim ben de. Burada podcast formatının da bize sunduğu çeşitli yenilikler oldu. Çünkü yazılı metinlerin sabit ve doğrusal yapısından sıyrılabildik. Belleği sesle tutmak için benzersiz bir olanak oldu podcast bizim açımızdan. Ve bu yayın aracılığıyla da imgenin farklı tezahür biçimlerini de şifre ettik. Bu bize aslında kolektif bilinç dışımızın resmini sunan bir nevi imge atlasının da ilk adımını sunmuş oldu. Bundan sonra da sizinle üzerine belli bir süredir fikir yürüttüğümüz ve hayata geçireceğimiz aslında sürecin Yunt'un mekanına yerleşerek derinleşmesi ve farklı programlarla sürekli genişleyen ve yaşayan bir araştırma alanının hayata geçmesi söz konusu. Ben bunu hepimiz için çok zenginleştirici bir deneyim olacağı kanaatindeyim.
0: İmgenin Onuru'nun yine düşünsel çerçevesi içinde kendi yaptığımız işi, yani ben biz diyerek de söylemeyi tercih edeceğim
1: Tabii.
0: sizler olarak. Kendi yaptığımız işi nereye koymalıyız? Bizim yaptığımız, bizim bu varlığı için çabaladığımız, açık tutmaya çalıştığımız kültür sanat alanı Bugün bütün bu politik gerçekliğin içerisinde ve giderek şiddetlenen bir iklimle hala ne ifade ediyor sizce?
1: Valla ben bunu aslında sanat kurumlarının hepsinin, tabii ki bağımsızlar bunda öne çıkıyor ama sürekli olarak üzerine düşünmesi gereken bir konu olduğunu düşünüyorum bu kendilerini inşa faaliyetinin. Ve sizin de belirttiğiniz koşulları da göz önünde bulundurarak ve kamusallık tanımını da unutmadan bu ortak dünyanın yıkıma uğradığı, toplumsal bağların çözülmeye başladığı ve yurttaşlığın giderek siyasal edilgenliğe indirgendiği bir düzende bağımsızlar başta olmak üzere bütün kültür ve sanat kurumlarını karşılaşma ve müzakere alanları olarak kurgulamanın kamusallığın ihtiyaç duyduğu bir tavır olduğunu düşünüyorum. Ve bu tavrın da kamusallığa eşsiz bir dinamizm ve çoğunlukla katkıda bulunmak olduğu kanaatindeyim. Dolayısıyla da bu bağımsızları ya da başka sanat kurumlarını yalnızca fiziksel olarak erişilebilir mekanlar olarak değil, ortak bir dünya kurma ihtimalini ve geleceğe duyulan inancı açık tutmada son derece başat aktörler olarak görüyorum.
0: Belki de bunun en somutlaşmış hali sizin Sultanbeyli'de yaşayan çocukları da ihmal etmemiş olmanız.
1: Bana da öyle geliyor. Çok da heyecanlanıyorum. Siz de belki sosyal medya aracılığıyla fotoğrafları görüyorsunuzdur. Zaten bu tip yerlerin gerçekleştirebildiği en heyecan verici şeyin sanatla karşılaşma, mekanda yaşanan hiç beklenmedik diyaloglar, tepkiler, böyle aslında bizim o gündelik hayatın sıkı örgüsünden sızan her türlü yeni tepki, öğrenme biçimleri ve bu karşılıklı tabii, yani bu arada çocuklar sanki Yunt'tan bir şey alıyor gibi de düşünülmesin. Yunt da her etkileşimle yeniden şekilleniyor. Her çocuğun işte çizdiği bir resimle, katıldığı bir etkinlikle kendini, pozisyonunu ifade edeceği yeni cümleyi, programını buna göre şekillendiriyor. Dolayısıyla da kurumları, yani Bauman'ın tabiriyle zaten Yunt hiçbir zaman kendini yasa koyucu bir yere yerleştirmiyor. Ama kurumlar da aslında İşte o gelen çocukla, onun annesinin bir cümlesiyle, vitrinin önündeki küçük bir sohbete kulak kabartmayla kendini her gün yeniden kuruyor.
0: Evet, Yunt'u çocukların gözünden de anlattınız. Bir podcast olarak, bir çocuk etkinliği olarak, bir sergi halinde ya da bir çalıştayda Yunt şekil değiştirerek bir biçimde bağımsızlar alanında kendini üretmeye devam ediyor. Sultanbeyli'de oluşu beni ayrıca daha da çok heyecanlandırıyor. Çünkü çok uzun zaman Beylikdüzü'nde TÜYAP zamanında çalışmış birisi olarak bana orası uzak dedikleri zaman hep şaşırıyordum. Kime uzak olduğunu soruyordum. Oysa
1: Çok doğru.
0: bütün bu merkezsizlik fikrinin çokça dile getirildiği bir kültür ortamında pratikte ve duyguda sanki bu çok aşılamamış gibi. Ama biz gönül rahatlığıyla olduğumuz yerlerden ulus ötesine uzanan hareketliliğimizi sürdürüyoruz. Katıldığınız için çok teşekkür ediyorum sevgili Muratcan Sabuncu. Bize Yunt sanat ve etkileşim alanını anlattınız. O zaman biz de Sultanbeyli'ye Yunt'a davet edelim sevgili dinleyicilerimizi ve size tekrar teşekkür edelim.
1: Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere.
0: İyi akşamlar.
2: Bağımsızlar. Kültür sanat sahnesinin görünmeyen yüzü.
3: Hazırlayan ve sunanlar Ekmel Ertan, Günseli Baki, Emel Gülşah Akın, Ezgi Bakçay ve Saliha Yavuz.

0: Açık Dergi.
1: Açık Dergi'yi dinliyorsunuz. Burası Apaçık Radyo. Bağımsızlarla birlikte bu akşamlık yayınımız sonlanıyor. Hem Bağımsızlar hem de Yunt ekibine çok çok teşekkür ediyoruz. Hatırlatayım, Açık Dergi'nin kaçırdığınız ya da baştan dinlemek istediğiniz bütün köşelerine hem Apaçık Radyo web sitesi ve mobil uygulaması hem de muhtelif dijital platformlarda yer alan podcast kanallarımızdan dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. Biz pazartesi akşamı saat 6 ile 8 arası yeniden karşınızda olana dek. İlk Sema Aytun'a ben teknik masada Selahattin Çolak'la birlikteydik. İyi ve sağlıklı bir akşam diliyoruz hepinize. Hoşça kalın.
2: Günün sözü.
1: Ağzıma ikinci bir emre kadar sessizlik mührü vurdunuz. İkinci bir emre kadar bana su da, ekmek de vermeyecekmişsiniz. Kadın olma suçunu işlemiş olduğum için beni kendi evimin içinde hapse mahkum ettiniz. ABD işgal ordusunun Afganistan'dan topluca çekilip iktidarı Taliban örgütüne devretmesinin 5. yıl dönümünde Afganistan'ın tamamında kadınlar ve kızlar toplum hayatından toptan silinmiş durumda. Kimliğini gizleyen bir Afgan kadının kendi sesini kayda aldığı şarkıda ülkeye egemen kabus durumu işte böyle dile getiriyor. Democracy Now, Apaçık Radyo.

0: Açık Dergi.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Başar Muluk'a teşekkür ederiz.

Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.

0: Kainatın tüm seslerini
1: Apaçık Radyo.
2: ...13 Melek. Zamanın ruhundan bağımsız sesler. Hazırlayan ve sunan Yiğit Atılgan.
3: Cumartesi geceleri 1'de Apaçık Radyo'da.
1: Apaçık Radyo.
4: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Müjdat Pakkan'a teşekkür ederiz.
5: Koyu Mavi. Hazırlayan ve sunan Gülçin Orgun.

Koyu Mavi'den herkese iyi akşamlar. Bu akşam her şey için blues var Koyu Mavi'de. Açılışı Robert Johnson, müziği uğruna ruhunu şeytana sattığı rivayet edilen yol ayrımına ithafen Crossroads Blues ile yaptı. 1937 yılında ilk kaydedilen blueslardandı. Akustik slide gitarıyla Delta Blues tarzında solo olarak seslendirdi Robert Johnson. Eric Bibb 2006 albümü Diamond Days'den kadere ithafen Destiny Blues'u seslendiriyor. Ruhunu ele geçiren blues yüzünden sabahın beşinde hala uyuyamadığını söylüyor. Eric Bibb de yol ayrımında kaderin kendisine hazırladığı geleceği bekliyor. Eric Clapton ve B.B. King birlikte kaydettikleri 2000 yılında çıkan Riding with the King albümünden Lowell Falson'ın 1946 yılında yazdığı Three O'Clock Blues'u seslendiriyor. Burada da sabahın üçünde ayrı düştüğü sevdiğinin üzüntüsüyle uyuyamayan ve hayattan umudunu kesmiş birinden söz ediliyor.

people, I'm going down.

Apaçık Radyo'dasınız. Her Şey için Blues Var Koyu Mavi'de bu akşam. Nina Simone 1967'de çıkan Nina Simone Sings the Blues albümünden Abby Lincoln ile birlikte yazdığı Blues for Mama'yı seslendiriyor şimdi. Huysuzluğuyla eşini elinden kaçırdığı söylenen ve yalnızlığa itilen bir kadınla dertleşiyor. Cab Mo 1980'de çıkan kendi adını taşıyan albümden Robert Johnson'ın 1936 yılından Kind Hearted Woman Blues'unu yorumluyor. İyi kalpli kadınlarla olanların hayatlarını kurtardıklarından, kötü kalplilere çatanlarınsa perişan olduklarından söz ediyor.

Apaçık Radyo'da Koyu Mavi'de Her Şey İçin Blues var bu akşam. Eric Clapton, John Mayall ve Blues Breakers'ın ilk kez 1965'te kayda aldığı Bütün Gece Uyumadan Sevdiğinden Telefon Bekleyenin şarkısı Telephone Blues ile devam ediyoruz. Joe Bonamassa 2003'te çıkan Blues Deluxe albümünden ilk kez 1953'te T-Bone Walker'ın seslendirdiği Long Distance Blues'u yorumluyor. Uzaktaki sevdiğini şehirler arası telefonla arıyor, çok yalnızlık çektiğini, özlediğini söyleyip ardından acilen para göndermesini istiyor.

Çok yalnızım, çok hüzünlüyüm. Hemen para gönder. Şehirler arası telefondaki romantik bir konuşmaydı. Long Distance Blues, Joe Bonamassa seslendirdi. Jimmy Vaughan 1998 Out There albümünden Astral Projection Blues'da uzaklardaki sevdiğine geceliğin astral bir yolculukla ulaştığını hayal ediyor. Kelly Jo Phelps 1994'te çıkan ilk albümü Lead Me On'dan Herman Johnson'ın Leaving Blues'unu yorumluyor. Batıya giden trenle ayrılan sevdiğinin ardından bir türlü yola koyulamayışından söz ediyor.

Yola koyulanların ve geride kalanların hüzünlü şarkılarını dinliyoruz. Peggy Lee, 1962 albümü Blues Cross Country'den Quincy Jones'la birlikte yazdıkları The Train Blues'da trenin sesini duyduğunda hemen atlayıp nereye olursa gitmek istediğinden söz ediyor. Merle Haggard 1996 albümünden Truck Driver's Blues'da tır şoförünün dağların ve vadilerin arasında yola koyulduğundaki coşkusundan ve sevdiğine özlemle şarkı söylediğinden söz ediyor.

Yes, train. A go train. My train. Train. Yes, train.

Bu akşam yol ayrımında kaderini bekleyenler, uykusuzlar, ayrılanlar, yalnızlar, iyiler, kötüler, gece yarısı telefonları, astral yolculuklar, tır şoförleri, gidenler, kalanlar, trenlerin bluzu, hemen her şey için bluz vardı koyu mavide. Program destekçilerimize ve teknik masadaki arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Son şarkımız uzun yoldaki konaklama yerlerinin hengamesi, neşesi, hüznü için yazılan bir blues. 1970 Morrison Hotel albümünden The Doors grubundan Roadhouse Blues. Gelecek belirsiz ve son her zaman yakın. Koy ver gitsin, akışına bırak. Geleceğe umutla ulaşmak üzere. Herkese iyi akşamlar.

0: Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.
1: Reklamlar.
2: Bugün 6 Şubat. Ülkemizin yaşadığı asrın felaketinin 3. yıl dönümü. Kaybettiğimiz insanlarımızın acılarını kalbimizde taşıyor ve onları rahmetle anıyoruz. Yaşadıklarımızdan edindiğimiz tecrübeler ve birliğimizin verdiği güçle her gün kararlılıkla ve azimle çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı.

0: Reklamlar bitti.
1: Klang. Ses, sessizlik ve gürültüye dair.
2: Hazırlayan ve sunan Seda Nibolu.

0: Şimdi ve burada.
1: Aşağı Mahalle. Hazırlayan ve sunan Ümit Baykara.
2: İyi akşamlar sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri. Aşağı Mahalle'ye hoş geldiniz.

Apaçık Radyo'da Aşağı Mahalledesiniz. Bu akşam sizlerle birlikte İngiliz sanatçı Nat Birchall'ın dörtlü grubuyla çıkardığı Live at Low Four Studio albümünden örnekler dinleyeceğiz. İngiliz caz sahnesinde Jill Peterson tarafından İngiltere'nin en iyi müzisyenlerinden bir tanesi olarak nitelendirilen tenor ve soprano saksafoncu, besteci, aranjör ve zaman zaman DJ'lik de yapan Nat Birchall, çağdaş spiritüel caz akımının en otantik seslerinden bir tanesi olarak öne çıkıyor. 20 yılı aşkın bir süredir Manchester merkezli olarak çalışmalarını sürdürüyor. John Coltrane, Pharoah Sanders, Yusef Latif ve Alice Coltrane gibi ustaların spiritüel mirasından ve meditasyon felsefelerinden besleniyor. Tüm bu etkileri kendi özgün ses süzgecinden geçirip toplumsal dayanışma, merhamet ve duygusal dürüstlük değerlerini müziğinde güncel bir dille koruyor. Sanatçı dörtlüsüyle Mart ayında Path of Enlightenment başlıklı bir stüdyo albüm yayınlamıştı. Bu akşam dinleyeceğimiz albümün kayıtları ise stüdyo kayıtlarının hemen ertesi günü aynı mekanda gerçekleştirilmiş ve Manchester'daki Low Four Studio'da seyircili bir canlı yayın etkinliği sırasında kaydedilmiş. Sanatçının uzun süredir birlikte çalıştığı dörtlüsünde piyanoda Adam Fairhall, bas gitar ve kontrbasta Michael Barden ve davulda Paul Hession yer alıyor. Çok uzun yıllardır birlikte çalan grup aralarında adeta telepatik bir uyum oluşturmuş gibi görünüyor. Albümde 4 uzun parça var. Bunlardan ilkini Kalaparusha Arha Difta'yı az önce dinledik. Daha önce The Infinite albümünde yer almış ve ruhani saksafoncu Kalaparusha Maurice McIntyre'a adanan bir çalışmaymış bu. Ve ardından 3 parça gelecek ve kesintisiz olarak dinleteceğim bu parçaları sizlere. İlk olarak Lokumbe adında büyük trompetçi Hannibal Marvin Peterson'a adanan bir parça dinleyeceğiz. Daha sonra Sun in the East ve Song to the Divine Mother adlı çalışmalar gelecek Nat Birchall dörtlüsünden. Evet, şimdi sizleri Nat Birchall ve arkadaşlarıyla baş başa bırakıyorum.

Tenor ve soprano saksafonda Ned Birchall, piyanoda Adam Fairhall, bas ve kontrbasta Michael Barden ve davulda da Paul Hession'dan oluşan Ned Birchall dörtlüsünün canlı kaydedilen Live at Low 4 Studio albümünden örnekler dinledik. Dinlediğimiz parçalar sırasıyla Lokumbe, Sun in the East ve Song to the Divine Mother adını taşıyordu. Programın sonuna kadar sanatçının bir önceki çalışması yine 2026 yılında yayınlanan Path of Enlightenment albümünden bir parça dinleyeceğiz. Bu albüm Etiyopya'dan Bizans'a, Antik Mısır'dan Güney Afrika'ya uzanan nadir ses modları ve makamlar üzerinden bir ses yolculuğu sunuyor ve biz de sanatçının 5-4'lük ritim kalıbında ilerleyen ve adını Mısır firavunlarından bir tanesinden alan Amenhotep adlı çalışmayı dinliyoruz şimdi.

0: Aşağı Mahalle'de bu akşam sizlerle birlikte İngiliz sanatçı Ned Birchall'un dörtlü grubuyla bu yıl içinde yayınlanan iki albümünden örnekler dinledik. Önce canlı kaydedilen Live at Low Four Studio albümünün tamamını dinledik ve son olarak da Path of Enlightenment adlı albümden Amenhotep adlı çalışmasına dinledik dörtlüden. Bu dörtlüde Ned Birchall'un yanında piyanoda Adam Fairhall, bas ve kontrbasta Michael Barden ve davulda Paul Hessian yer alıyordu. Ve böylelikle bu akşamki programımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Eğer program hakkında önceden bilgi sahibi olmak isterseniz Instagram ya da Twitter'daki Azagi Mahalle hesaplarını takip edebilirsiniz. Haftaya tekrar aynı saatte buluşmak dileğiyle hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.
1: Aşağı Mahalle. Hazırlayan ve sunan Ümit Baykara.

0: New Retro.
1: Okay, you're on fire.
2: Cumartesi geceleri 22'de Apaçık Radyo'da.
0: 80'lerin sentezlerine kozmik bir yolculuk. Hazırlayan ve sunan Batu Örçal.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine apaçık radyo. Mint.
1: Gıcır cızır plaklar.
2: Hazırlayan ve sunanlar Efkan Kula ve Mert Emcan.

0: Herkese merhaba. Apaçık Radyo'da Mint başladı. Ben Efkan Kula.
1: Ben Mert Emcan. The Sound'la başladık. 1981 tarihli From the Lion's Mouth albümünün açılış parçası Winning ile. The Sound daha önce hiç çalmadık diye biliyorum. Çünkü bu albümü ben yeni edindim açıkçası. 81 tarihli olmasına rağmen hep aradığım bir albümdü. Hep peşinde böyle dolaştığım bir albümdü. Her zaman böyle şey hayallerime, rüyalarıma giren bir albümdü. Çünkü yani CD'si var, kaseti muhtemelen vardı. Çok çok sevdiğim bir albümdür. Çok çok sevdiğim bir gruptur. Ama bir türlü plak formatında edinmek nasip olmamıştı. Onda da çünkü şey yapmıştım açıkçası. Uzun zaman küstahlık yaptım. Yok illaki dönem baskılayacağım diye. Tabii
0: Tabii canım,
1: o
0: tabii.
1: tabii oldu. Yaklaşık bir hani 25-30 senelik ısrardan sonra dedim ki bu böyle olmayacak. Dolayısıyla paşa paşa işte ne bileyim 2010'lar mı 2020'lerde mi bir yeni baskı turuncu plak şeyle benzer hani bir albüm kapağıyla benzer bir şeyi de aldım mecburen. Yapacak da bir şey yok. Pişman değilim. Durum öyle. Yani
0: Evet.
1: Sound gerçekten yani nevi şahsına münhasır olağanüstü bir gruptu. Çok uzun ömürlü olmadı. Çünkü onun da en büyük sebebi gerçekten de o muhteşemliği ticari başarıya evrilmedi ne yazık ki. Ve gerçekten de hani Sound hikayesinde çok üzücü bir şeydir bu. Yani işte Joy Division çok popüler olduğundan sonra New Order zaten aldı yürüdü. Echo and the Bunnymen, The Cure bunların hepsi gerçekten hani megastarlar haline gelmişken hani belki onlardan daha derin ve daha birçok açıdan öncü bir grup olan The Sound, Adrian Borland ve ekibi bir türlü o şeyi bulamadı maalesef. Ve dolayısıyla da bu gerçekten de tansiyonları arttırdı. Hatta işte zaten grubun lideri ön adamı ve her şeyi işte şey söyle adını Adrian Bollard da hani 80'ler ortasında iyice depresyona girdi. Hatta şizofreni olduğu söylenir. Sonrasında zaten 99 tarihinde de intihar ederek hayatına son verdi. Dolayısıyla böyle bir acı şey de var, hikaye de var aslında burada maalesef.
0: Evet, çok trajik bir son.
1: Aynen. Ki işte birkaç defa denemiş, intihar girişiminde bulunmuş. Dördüncü seferinde bunu gerçekleştirdi. Kendini şey bir tren istasyonunda trenin önüne atarak korkunç bir şekilde yaşadığına son verdi. Ama geride
0: Evet.
1: bıraktığı birkaç muhteşem albüm, özellikle ilk albümleri Jeopardy ve şimdi çaldığımız From the Lion's Mouth, gerçekten de özellikle post-punk janrında bugünlere kadar kendini taşıyan o muhteşemliğini bugünlere kadar kendini gösteren, bağıran ve hayata her şekilde hala nüfuz eden olağanüstü bir hikaye bıraktı geride. Gerçekten çok güzel bir albümdür bu. Yani benim en sevdiğim albümlerden biridir. Baştan sona kesintisiz hani hiçbir şey yoktur. Paka basmaz, yan çizmez, ondan sonra yan yollara sapmaz, lapalık yapmaz, pilavcılık yapmaz. Böyle gerçekten baştan sona olağanüstü bir albümdür. Durum böyle.
0: Tarihinde gizli hazineler var gerçekten de. Aslında keşfedilen fakat keşif belli bir döneminde kalan, işte grubun bulunduğu tarihlerde belli bir dönemde kalan popülerlik açısından diyorum. Fakat o hazine olmasından aldığı güçle 10 yıllar boyunca hikayesini devam ettiren gruplar var. Yarım yamalak kalmış olsa bile, yani istenilen şeyler olmasa bile, yani bir kalp kırıklıklarıyla dolu olsa bile, ki mesela Sound'da bu söz konusu. Ama müthiş bir miras tabii. Ben bu albümün çok iyi olduğunu düşünüyorum. Winning zaten yani herhalde bir albüme giriş şarkısı olarak harika bir şarkı olmakla
1: Değil
0: beraber
1: mi?
0: tabii yani arada bir dönüp tekrar böyle dinlemekten büyük keyif alacağım şu şarkı. Yani özel bir sound. Yani grubun adı da sound tabii de. Yani hem kendi janrında çok güzel oturuyor hem de böyle tek başına durabilen bir müzik. O yüzden de iyi bir başlangıç oldu programa. The sound iyidir.
1: İyidir, güzeldir, çok eladır. Winning mesela şey, hani bir karanlık post-punk goth hani playlisti yapıyorsanız hani olmazsa olmaz şarkılardan biri olabilir o playliste. Hani
0: Kesinlikle.
1: yani her
0: Gözünüz
1: playlisti
0: kapalı
1: çok iyi.
0: hemen
1: Aynen, aynen.
0: tabii ki tabii yazın ya.
1: Yapıştır, yapıştır
0: Yapıştır tabii ki.
1: git. Ondan sonra bir yerde çalarsınız birileri gelir ya bu çalan ne diye.
0: Kesinlikle.
1: Evet. Şimdi bu hafta hani açılış şarkısından anlaşılacağı üzere 80'lerin böyle post-punk cevherlerine biraz yer vereceğiz. Çok fazla şarkı çalamayacağız herhalde çünkü uzun şarkılar var. Yani onları da şey yapmak istemedik açıkçası. Editlemek istemedik. Yani kırpmak, biçmek istemedik. Hani teknoloji bunu izin veriyor ama hani biz plağı olduğu gibi çalan bir program olduğumuz için ve sadece plaktan çaldığımız için şarkılarımızı öyle bir şey numaraya girişmek istemedik. O yüzden de istediğimiz kadar sayıda hani şarkı çalamayabiliriz. Şimdiden dinleyicilerimizden bu konuda özür dileyelim. Diyerekten tekrar From the Lion's Mouth'a dönelim. The Sound'dan tekrar geliyor bir olağanüstü şarkıda Skeletons.

0: The Sound 1981 tarihli From the Lion's Mouth albümünden önce Winning'i çaldık, sonra da Skeletons'a yer vererek bu muhteşem grubu ilk defa Mint Pickup'larında ağırlama şerefine nail olduk. Evet, Sound dedik, post-punk dedik, 80'lerde biraz dolaşacak dedik. Şimdi sırada yine Mint'te az çaldığımız gruplardan biri herhalde. Yani daha önce çalmışızdır diye tahmin ediyorum. Ama çok da fazla yer vermedik diye de düşünüyorum açıkçası. İngiliz grup The Mission. Şeyde Amerika'da bazı telif sebeplerinden dolayı The Mission UK olarak bilinir. Ama yani biz onları hep Mission olarak bildik ve Mission olarak sevdik. Gerçekten de özellikle post-punk janrının gotiğe evrilen döneminde hani o öncü gruplardan biri oldu. Onun da olması çok zaten şey anlaşılır bir durum. Çünkü şey Wayne Hussey grubun kurucusu ve diğer şey basçısı Sisters of Mercy'den gelme. Sisters of Mercy'den ayrılıp bu grup kurmuşlardı. Yanlarına da Red Lori, Yellow Lori'nin davulcusunu alıp hani bir şu oluşturmuşlardı. Sonra bir gitarist aldılar. Dörtlü haline geldiler. Dolayısıyla zaten o gotun şeyinden, bağrından, böğründen gelen bir grup. Ve 80 ortalarından 90'lara kadar da iyi işler de yaptılar gerçekten. Bir karşılık buldular. Hani hem ticari anlamda hem liste anlamında hem de eleştiri anlamında. Yani iyi anlamda eleştiri anlamında. Bir karşılık buldular gerçekten de. Şey ilk albümleri 1986'da çıkmıştı. Gods on Medicine. Bende hiçbir şey yok bu arada. Children albüm bayağı bir ses getirmişti onu hatırlıyorum. Ancak ve ancak bende bir tane bile Mission albümü yok. Ama ilk dönem şey EP'leri vardır. Bunların bir serisi vardır belki bilirsin Efkan. Roman rakamlarıyla yazın 1, 2, 3, 4 diye bir serisi vardır. O dörtlü var mesela bende ve hepsi de dönem baskı. Ama hiç albüm yok. Almaya da gerek görmemişim belli ki. Ama yine de uzaktan her zaman çok takdir ettiğim bir grup ola gelmiştir. Bilmiyorum sen ne düşünürsün?
1: Ya benim de öyle. Şu uzaktan kısmından aslında ben gireyim konuya. Gördüğüm, işte ara ara denk geldiğim, dinlediğim fakat bende de herhangi bir plağı olmayan bir grup. Ya bunun nedenlerinden bir tanesi belki az bulunan da olabilir diye düşünüyorum şimdi. Biraz da niye olduğuna dair de şey yapmaya çalıştım. Pek denk gelmedim ben. Onunla alakalı olabilir. O yüzden böyle daha çok şeyde kaldı. Benim
0: kenarda,
1: deneyimim
0: köşede.
1: Yani. Kenarda köşede kaldı yani onunla ilgili deneyimim. Ama elbette o işte gotiğe evrilen o post-punk hikayesinde dediğin gibi yerleri farklı. O hani aslında onlar da öncü gruplardan bir tanesi ve önemli sıkı hayranları olan gruplardan bir tanesi. Daha evvel çaldık mı açıkçası ben de hatırlayamadım. Yani belki sendeki o seriden bir gotik programında falan çaldıkmışızdır ama hatırlayamadım.
0: Evet ben de hatırlayamadım ama şeyi hatırlıyorum Efkan, hayal meyal o da. Sanki Children albümü 88 tarihli ikinci albümleri Türkiye'de kaset olarak yayınlanmıştı diye bir hayal mi, bir imge dolaşıyor kafamda ama hani altına imzamı atamam ne yalan söyleyeyim. Ama öyle bir şey var, flu bir görüntü var şu belleğimin köşesinde. Evet, şimdi biz dediğim gibi albümden çalmayacağız. Dolayısıyla da Gods on Medicine'den çıkan bir single ama EP 4 olarak geçiyor Mission'ın. Wasteland'i çalacağız ama albümdeki versiyonun aksine biraz daha uzun bir versiyon. O yüzden de değişik bir versiyon. Buyurun gelsin The Mission, Wasteland.

0: Wasteland, The Mission ilk albümleri Gods Own Medicine albümünde yer almıştı ama biz biraz daha genişletilmiş versiyonunu çaldık. Bir EP'den çaldık, Mission 4 EP'sinden çaldık. Şimdi bunun arka yüzünü de yer vereceğiz. Bu sefer bir konser kaydı, Shelter from the Storm. İsim benzerliği açısından şey zannedilmesin, bir Bob Dylan cover olduğu zannedilmesin değil. The Mission bestesi, sözleri ve müziğiyle. Çünkü ben de ilk başta ya bu öyle bir şey miydi falan diye düşündüm. Çünkü onu düşünmeme sebep olan şey şu oldu. EP'deki üçüncü şarkıda Dancing Barefoot, Patti Smith cover'ı gerçekten de. Dolayısıyla acaba öyle bir şey olmuş olabilir mi diye de düşündüm.
1: Evet. Tabii şey cover'ı da var biliyorsun. Like a Hurricane, Neil Young cover'ı da var.
0: Evet, aynen. Like a Hurricane cover'ı vardı. Bravo, doğru
1: Evet.
0: diyorsun.
1: Evet.
0: Ancak şimdi bu konser kaydı olduğu için şöyle bir enteresanlık var. Hani The Mission de bunları seviyor. Mesela U2 falan da çok severdi. Araya yine bir şeyler serpiştiriyor. Mesela şeyi göreceksiniz. Doors'un Light My Fire'ını biraz duyacaksınız. Rolling Stones'un Can't Get No Satisfaction'ını biraz duyacaksınız. Dolayısıyla da
1: Evet.
0: kendi rock'n'roll geçmişlerine bir göndermede de bulunduğunu şahit olacaksınız. O yüzden de yine biraz uzun bir kayıt. Evet, The Mission'dan geliyor bir canlı kayıt, Shelter from the Storm.

0: Shelter from the Storm bir canlı kayıttı. World Crusade British Tour esnasında kaydedilmiş. Kasım 1986'da. Bayağı canlı kanlı bir seyirci var. Cayır cayır yanıyor sahne. Dolayısıyla da kayıt tabii ki süper şahane değil ama çok kötü de
1: Evet,
0: değil.
1: yani.
0: O yüzden de yani şey yapar. Kurtarır.
1: Evet. Kurtarır, kurtarır.
0: Öyle. Ve bu vesileyle The Machine'e de yer vermiş olduk. Dancing Barefoot şeyi de akustik bir cover. Sadece 2 dakika sürüyor. Çok özelliği olan bir cover değil. O yüzden de onu hani programı illaki ekleme gereği görmedik. Eğer bir Dancing Barefoot cover'ı çalmak istersek orada şüphesiz herhalde U2'nun cover'ına yer vermek daha uygun olur bizler için. O cover fena
1: Doğru.
0: değildi mesela. Hangi
1: Evet.
0: single'ın B yüzü olduğunu hatırlamıyorum. Şey olması
1: Hani.
0: lazım. Rattle and Hum döneminde çıkan single'lardan birinin B100 olması lazım. When Love Comes to Town falan olabilir, bakarım. Ama o iyi bir cover'dır mesela gerçekten de. Evet. Neyse efendim, Mint'te post-punk dönemi plaklar dönmeye devam ediyor. Şimdi yine bir 12. single'a yer vereceğiz. Yine enteresan bir single. Çünkü Avustralya basın. Ve de şey, bu hiçbir albümde yer almamıştı. The Cure'dan bahsediyoruz, Let's Go to Bed'den bahsediyoruz. 82 senesinde Pornography albümünden sonra ara verip tekrar geri döndüklerinde böyle bir teklif çıkarmışlardı. Ve gerçekten de mesela plak şirketini şoka uğratmışlardı. Hani Pornography'den sonra ve hani karanlık, gotik, The Cure hayran kitlesinin karşısına böyle neşeli bir şeyle nasıl gelirsin şokuyla birlikte. Tabii ki Robert Smith bunları dinlememiş ve single olarak da yayınlamıştı ve gerçekten de hani liste başarısı veya işte ticari veya eleştirmen şeyi de beğenisi de toplamıştı. Bendeki kopya yani şey de var. Aslında 2 tane kopya var bende. 2 tane 12 inç var. Bir tane İngiltere basın, Britanya basın pardon. O daha hani normal derli toplu. Bir tane de Avustralya basın var. Çok fazla bulunan bir şey değil. Bir şekilde bir arkadaşımdan gelmişti. O da biraz enteresan çünkü tabii ki Extended Mix var. Şimdi ona yer vereceğiz. Dolayısıyla yine uzunca bir süre hani sizi bir kürle baş başa bırakacağız. Söylemek istediğin, eklemek istediğin şey var mı
1: Yok yani
0: efendim?
1: bence sen yok bence sen güzel bir toparlama yaptın. Extended konusunu da dinleyenleri hazırladığına göre bence şarkıya girebiliriz.
0: Evet, Extended Mix 80'lerin böyle olmazsa olmazlarından şeydir. Hani özellikle de DJ'ler için yapılmış. Hani pick-up'a koy, ondan sonra ihtiyaç olanı gider şeklinde. Hani düşünceli bir yaklaşımdır. O yüzden candır aslında Extended Mix. Hele Extended Dance Mix remix'i daha
1: O
0: da
1: tabii.
0: şeydir.
1: Özel dediğin sahada vazgeçilmez
0: Aynen.
1: örnekler bunlar tabii.
0: Sağının sevdiği hareketlerdir bunlar
1: Tabii.
0: gerçekten de. Dolayısıyla bu da örneklerden biri. Evet, The Cure'dan geliyor. Let's Go to Bed, Extended Mix.

0: The Cure sene 82 Let's Go to Bed single'ı. 12 inç bir single çaldık ve dolayısıyla da extended yani genişletilmiş bir mix almış olduk. Ve yani korkarım.
1: Tabii bu kadar genişlete geldik.
0: genişlete programımızın da sonuna geldik.
1: Bitirdik tabii.
0: Hani normalde 9. şarkıları falan zorluyoruz ama bu sefer 6'da mı kalıyoruz? Sanırım öyle.
1: Evet, 6'da kalıyoruz.
0: Şeylerle, Rock on Rock'la yaptığımız programlarda 4'ü görsek iyi oluyordu değil mi? Çene düşüklüğünden ama şarkı uzunluğundan değil, çene düşüklüğünden kaynaklanan bir durum bu. Evet, bu sefer
1: Rock'ın da kulaklarını çınlatmış oldun böylece.
0: Aynen. Şimdi bu single'ın B yüzüyle kapatalım. Çok güzel bir B yüzü ama yine uzun bir B yüzü. Hiçbir albümde yok. Sadece Japanese Whispers'da yer almıştı diye hatırlıyorum. Hani o 82 Section single'ların derlendiği böyle şey vardı ya toplama. Orada yer var, evet. Yer almıştı diye hatırlıyorum açıkçası. Ama onun dışında bir stüdyo albümde falan yer almış değil. Evet, Just One Kiss, The Cure ile programı sonlandırıyoruz. Ben Mert Emcan.
1: Ben Efkan Kula. Herkese iyi akşamlar diyoruz. İyi hafta sonları. Hoşça kalın.

0: Mint.
1: Gıcır cızır plaklar.
0: Hazırlayan ve sunanlar Efkan Kula ve Mert Emcan.

0: 60 dakikada devri alem.
1: Ses ve kurgu Yavuz Baydar.

0: Yörünge her cumartesi saat 20'de Apaçık Radyo'da.
1: Rock on Rock. Hard Rock ve Heavy Metal.
2: Pazartesi geceleri 12'de Apaçık Radyo'da.

Apaçık Radyo'da Ground başladı. 21 Ağustos Cuma takvimler duygu radyolarınızda gece yarısına kadar her hafta olduğu gibi. Four Walls Falling'de açılışı yapan Values and Instabilities grubu 1991 tarihli Culture Shock albümünden. Aynı zamanda J3 Records'ın da bir numaralı albümüydü bu. Evet, doğru tahmin ediyorsunuz. Bu gece tıpkı birkaç hafta önce yaptığımız gibi yine bir plak şirketinin kataloğunu mercek altına alıyoruz Grounded'da. Bu gece önümüzdeki bir saati Delaware'den J3 Records'a ayıracağız. 1990 yılında Tim Owen ve Darren Walterson kurduğu bağımsız bir plak şirketi bu. İkili 1987'de Washington DC'de bir konser sırasında tanışmıştı. Walters o dönem University of Delaware öğrencisiydi. Kendi plak şirketi High Impact Records'ı yönetiyordu. Owen ise Rochester Institute of Technology'deydi. Walters'ın deyimiyle ikimiz de beğendiğimizi çıkaralım, hiçbir kural koymayalım diyerek yola çıktılar. İlk yayınları da bu gece çaldığımız Culture Shock oldu. Bu gece bir numaradan 139'a uzanan dolu dolu bir yolculuk yapacağız. Liste uzun, hadi başlayalım. Önce Washington DC'den Swiss Paralysis dinleyeceğiz. Rejects Down with Dave. J3 kataloğunun 9 numaralı kaydı bu albüm 1993 yılından. Sean Brown vokalde. Dag Nasty'den kovulmasının ardından 1987'de bu grubu kurdu Brown. DC'nin Revolution Summer hareketinin yumuşamasına tepki olarak doğdular. Daha sert, daha agresif, daha doğrudan bir ses amaçlamışlardı. Ancak 1990'da dağıldılar.

J3 de 1993'te tüm diskografilerini Don't Punch Us Pull adıyla bir araya getirdi. Rejects Down With Davis ise bu derlemede yer almayan, daha önceki nadir parçaları içeren bir yayın. Ardından Maryland DC'den Damnation AD, A Better Tomorrow dinleyelim.

Lifetime'de duyduğunuz Turnpike Gates, Jersey's Best Dancers albümündendi. J3 kataloğunun 34. üyesi. Haziran 1997 yılında yayınlanmıştı bu kayıt. Jersey's Best Dancers, J3'nin o dönem en çok satan ikinci albümü oldu. Grup da bu albüm çıktığı yıl dağıldı. Gitarist Dan Yemin hemen ardından Kid Dynamite adlı başka bir grup kurdu ki bu gece onu da dinleyeceğiz elbette. Apaçık Radyo'da Grounded devam ediyor ve biz bu gece J3 plak şirketinin kataloğunu mercek altına alıyoruz. J3 sadece punk ve hardcore'da değil, müziğin diğer türlerinde de yaratıcılığın ve estetiğin sınırlarını esnetip türlü gruplara alan açmaya çalışmıştı. Sırada buna örnek olabilecek iki grup ve albüm var şimdi. İlk olarak Milwaukee'den The Promise Ring Is This Thing On dinleyeceğiz. 1997 tarihli Nothing Feels Good albümünden. J3 kataloğunun 35 numarası. Ardından da Jets to Brazil Chinatown radyolarınızda olacak. Orange Rhyming Dictionary J3 kataloğunun 38 numarası. Ekim 1998 yılında yayınlanmıştı bu albümde. Her iki albümde çıktıkları yıl bu şirketin en çok satan albümü olma unvanını almayı başardı. Joe Breaker'dan tanıdığımız Blake Schwarzenbach vokalde ve gitarda, Jeremy Shutterline bass'ta, Texas Is The Reason'dan Chris Daly de davulda. Albüm Memphis'teki Easley stüdyolarında 2 haftada kaydedildi. Schwarzenbach, Joe Breaker'dan sonra müziği aslında tamamen bırakmıştı. Video oyun eleştirileri yazıp DJ'lik yapıyordu. New York'a taşındı. Kız arkadaşı aracılığıyla da Shotline'la tanıştı. J3 de bu grup için tam anlamıyla bir sığınak oldu. Darren Walters sonradan bu albümün J3'nin en çok satan kaydı olduğunu hiç beklemediklerini söylemişti. Grounded, The Promise Ring ve ardından Just to Brazil ile devam ediyor.

Philadelphia'dan Kid Dynamite dinleyeceğiz. Cheap Shot Youth Anthem, Shorter, Faster, Louder albümünden. J3 Catalog'un 45 numaralı albümü bu. Şubat 2000'de yayınlanmıştı. Dan Yemin ve Dave Bagenshutz Lifetime'dan getirdikleri hızı Jason Shevchuk'un vokal enerjisiyle birleştirdi. Albüm çıkmadan önce Shevchuk film okumak için gruptan ayrıldı ve grup dağıldı. Bu yüzden hem ikinci hem de son albümleri oldu. Ardından Boston'dan The Explosion dinleyeceğiz. Channels'a radyolarınızda olacak. J3 Catalog'un 47. albümü bu. 2000 yılında yayınlanmıştı bu da. Grupla ilgili ilginç bir de bilgi var. Grup kurulduğunda demolarından 250 kopya bastı ve Kid Dynamite ile turneye çıkmıştı. Turnenin bir rodisi demoyu J3'ye ulaştırdı ve J3 de bu grupla hemen imzaladı. Flash Flash Flash albümü Spin Magazine'in o yılın en iyi 20 albüm listesine girmeyi başarmıştı. Grounded devam ediyor.

Jets to Brazil, Chinatown radyolarınızdaydı. Apaçık Radyo'da Grounded, J3 plak şirketi parantezinde devam ediyor. Sıradaki şarkılarda devam ediyoruz. Şimdi Fred

New Jersey'den Turning Point'i duyduğunuz Thursday radyolarınızdandı. 2000 tarihli Behind This Wall derlemesinden J3 kataloğunda 49 numaralı üyesiydi bu. 1988'de Youth Crew sahnesinden çıktılar. Zamanla çok daha duygusal ve melodik bir yere evrildi müzikleri. Bu evrim hem emo hem melodik hardcore geleneğini doğrudan şekillendirdi. Grubun vokali Skip Candelori 2002'de 32 yaşında hayatını kaybetti. Katalog numarasında da ilginç bir detay var. Bu derleme aslında J3'nin bir önceki plak şirketi High Impact Records'ın numarasını da taşıyor. Walters'ın deyimiyle her şeyi başlatan plak şirketini onurlandırmak için böyle bir şey yapmışlar. Grounded'da J3 kataloğunu incelemeye devam ediyoruz. Şimdi sırada 3 şarkı var gene. Richmond'dan Trial by Fire dinleyeceğiz. To Whom It May Redeem, Ringing in Dawn albümünden. J3 kataloğunun 67 numaralı üyesi bu. Mart 2002'de yayınlanmıştı. J3 bu dönemde hem emo hem hardcore hem de post hardcore arasında rahatça geçiş yapabildiğini gösteriyordu bu kayıtlarla. Trial by Fire'da bu geçişin aslında güzel bir örneği. Ardından From Ashes Rise dinleyeceğiz. Reaction, Nightmares albümünden. Kataloğun 88 numaralı üyesi bu da. Ekim 2003 yılında yayınlandı. 97'de Nashville'de kurulan grup Tragedy ile birlikte Portland'a taşındı. İki grup aynı şehirden, aynı crust ve D-beat sahnesinden besleniyor aslında ve birbirinden de doğrudan etkileniyorlar. J3 bu imza ile o dönem ciddi soru işaretleri yaratmıştı. Crust Punk ve plak şirketinin genel ses anlayışı arasında büyük bir mesafe vardı ama Walters ve Owen beğeniyoruz ve çıkarıyoruz deyip yola devam etti. Albüm bugün çoğu kritik tarafından J3 kataloğunun en beğenilen albümleri sıralamasında zirvede yer alıyor. Son olarak Richmond'dan Strike Anywhere dinleyeceğiz. To The World, Exit English albümünden. J3 kataloğunun 89 numaralı üyesi bu da. Eylül 2003'te yayınlanmıştı. Exit English, Tony Hawk videolarında da yer aldı ve bu grubun çok daha geniş bir kitleyle tanışmasını sağladı. Aynı dönemde J3 bu grupları From Ashes Rise ve Strike Anywhere'de ortak bir United Tour'da bir araya getirmişti.

Strike Anywhere'de duyduğunuz To The World Exit English albümünden Barnett'ın sözleri siyasi ama hiçbir zaman soyut değildi. Barış hareketleri, Richmond sokak hareketlerindeki polis şiddeti ve uluslararası dayanışma. Punk hayatımı kurtardı diyor. Apaçık Radyo'da Grounded'dayız ve biz J3 kataloğunu mercek altına almaya devam ediyoruz. Sırada iki şarkı var şimdi. Seattle'dan These Arms Are Snakes dinleyeceğiz. Darlings of New Midnight radyolarınızda olacak. Oxenears or the Lion Sleeps When It's the Antelope Go Home albümünden. J3 kataloğunun 97 numaralı kaydı bu. Eylül 2004'te yayınlanmıştı. Grup saçma ve başka kimseye benzemeyen bir isim istedikleri için bu ismi seçti. Grubun basçısı Brian Cook sonradan Russian Circles'a katıldı. Davulcusu Aaron Tate de Minus the Beer'e geçti. Ardından Philadelphia'dan Painted Black radyolarınızda olacak The New Brutality ile Paradise albümünden. J3 kataloğunun 96 numaralı üyesi bu da. Mart 2005'te yayınlanmıştı. Dan Yemin'i görüyoruz yine bu grupta. Bu sefer vokalde. Bu gece kendisi katalogda 3 kez karşımıza çıktı. Lifetime ve Kid Dynamite'de gitarist. Şimdi Painted Black'te vokalist. Grounded devam ediyor.

Apaçık Radyo'da Grounded'da yavaş yavaş sona yaklaşıyoruz artık. Sırada yine iki şarkı var. Önce Toronto'dan Fucked Up dinleyeceğiz. David Comes to Life radyolarınızda olacak. Hidden World albümünden. J3 kataloğunun 103 numaralı albümüydü bu. Ekim 2006'da yayınlandı. J3 bu imzayla yine herkesi şaşırttı. Herkes bu nasıl bir eşleşme diye soruyordu. Walters ve Owen'ın cevabı her zamanki gibiydi. Beğeniyoruz, çıkarıyoruz. Exclaim Magazine o yılın en iyi punk albümü seçmişti bu albümde. Ardından yine Richmond'a dönüyoruz. Avail radyolarınızda olacak Scuffle Tom, Over the James albümünden. J3 kataloğunun 109 numaralı üyesi bu da. 2006 yılında yeniden basılmıştı. Bu albüm orijinalde 1998'de Lookout Records tarafından yayınlandı aslında. J3 2006'da kataloğunu aldı ve tekrar yayınladı. Bu gece Richmond'dan da farklı gruplar duyduk. Açılışı Four Walls Falling ile yaptık. Strike Anywhere ve şimdi de Avail'i dinleyeceğiz. Aynı şehir, farklı 10 yıllar ama aynı enerji. Grounded devam ediyor.

0: Evet, yılda duyduğunuz Scuffle Town radyolarınızdaydı ve bu gecenin son şarkısına sıra geldi. Westchester, Pennsylvania'dan Spraynard dinleyeceğiz. Applebee's Bar radyolarınızda olacak. Mabel albümünden J3 kataloğunun 139 numaralı üyesiydi. Temmuz 2015'te yayınlandı. Albüm adı Runner Up Record sahibi Sean Morris'in 13 yaşındaki Golden Retriever köpeği Mabel'dan geliyor. J3 kurucu ortağı Darren Walters bu albüm için şöyle demişti. Mabel beni kanepemin üzerinde durmadan zıplatıyor. Dinlediğimde kendimi tutamıyorum. Programı kapatırken aklınızda soru işaretleri olabilir niye 2015'te durduk diye. J3 2009'da ana distribütörü olan Touch & Go'nun küçülmesiyle birlikte fiilen yavaşladı. Walters 2014'te Billboard'da Adapt or Die başlıklı bir makale yazdı. Plak şirketinin ne belirsiz bir ayrılığa girdiğini ne de kapandığını ama yeni bir dönemin başladığını belirtti ve o yıl tüm kataloğu Bandcamp'e yükledi. Spraynard'ın Mabel'ı gibi birkaç yeni yayın çıkardı. 2017 yılında ise Epitaph Records tarafından tüm J3 kataloğu satın alındı ve tüm kataloğu yeniden plak olarak basılmaya başlandı. J3 adı hala var ama yeni yayın çıkarmıyor yani. Katalog Epitaph Records bünyesinde yaşıyor. Eğer siz de bu kataloğa erişmek isterseniz J3'nin Bandcamp adresini ziyaret edebilirsiniz. Grounded'da kapanışı yapmadan yine ufak bir hatırlatma. Her zamanki gibi soru, görüş ve önerileriniz için groundedradioshow@gmail.com adresinden bana ulaşabilir. Çalma listeleri ve kayıtlar için de areyougrounded.com ve Grounded'ın Apple Podcast kanalını ziyaret edebilirsiniz. Ben Duygu, Grounded bitti. Haftaya görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Hayır!

0: Grounded.
1: Punk ve alt türleri arasında haftalık gezinti. Hazırlayan ve sunan Duygu Boz.
2: Apaçık Radyo.
3: Tighten Up. Hazırlayan ve sunan Simon Jones.
4: Cumartesi 19'da Apaçık Radyo'da.
2: Şimdi ve burada.
1: Jazz Türbülans.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
1: On Üç Melek. Zamanın ruhundan bağımsız sesler. Hazırlayan ve sunan Yiğit Atılgan.
2: Cumartesi geceleri 1'de Apaçık Radyo'da.
3: Apaçık Radyo. Şimdi ve burada.

Apaçık Radyo. Neden bunları dinliyorum? Dinleyicisine göre şekillenen sesler, albüm okumaları.

0: Başım köpük köpük bulut, içim dışım deniz. Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda. Budak budak, şerham şerham, ihtiyar bir ceviz. Ne sen bunun farkındasın, ne polis farkında.
1: Apaçık Radyo.
2: Apaçık Radyo müzikleri.

Black gal would make you nappy head so hard.

it's cheaper to keep her.